0: Ben Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Arayış içerisinde olduğum için tasavvuf üzerinde ve dinimizi öğrenme üzerinde sayı gayretim olurdu. Mesela bunlardan örneğin teknik ziraat okulunda okurken ortaokulda olmama rağmen, çocuk olmama rağmen orucumu tutmak istedim. İçimden gelen bir şeyle birkaç arkadaşla grup kurduk. Ve öğlen yemeğini akşama, akşam yemeğini gece sahura bırakmak üzere böyle bir şey yaptık. Fakat okul idaresi bizi disipline etti yani. Olmaz dedi. Biz yine ısrar ettik. Yemeklerimizi kaçırarak Ramazan orucumuzu elhamdülillah tuttuk.
2: Allah-u Teala'nın insanın yaratılışının gayesi, kendisini tanınması, kendisini bilmesi olduğuna göre o mübareklerde insanın hakiki gayesinin Allah-u Teala'yı tanıması, Resulünü tanıması, onun yolunda giderek Rabbine yönelmesini sağlamasıdır. Evet, Allah dostlarının devamlı zaten derdi insanların kurtuluşa ermesi. O kurtuluşu nedir? Kurtuluşu nedir? Belki maddi açıdan baktığımız zaman bir cennet ve cehennem meselesi var. Maddi açıdan baktığımız zaman. Ama manevi açıdan baktığımız zaman ise Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini, aşkını tatmak, ilahi aşk ile insanın gönlünü doldurması.
3: Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeye ödüyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi?

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Gavsumuz süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Gavs Hazretlerinin. Böyle efendim meselim hali vardı. Allah ondan gani gani razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim meselim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz, çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah.
2: Ali Haydar Savaş, 1943 doğumlu emekli asker. Bugün Niğde'nin Bor kazasında ikamet eden Ali Haydar amcanın hayatı görev için Diyarbakır'da bulunduğu günlerde değişmeye başlar. Ali Haydar amcanın içinde o günlere dek var olandan daha fazla bir ibadet etme isteği hasıl olmuştur. Bu istek onu bir arayışın kapısına getirir. Der ki, ben bir başarı

0: Başıma Allah'a varamam. Bir bilenden bu işi öğrenmem lazım. Bu kararıyla Gaziantep'e tayini aynı günlere tekabül eder. Ali Haydar amcanın intisap öyküsü de bu şehirde başlar. Şehirleri uyandıran irşat haritasında Gaziantep'e gidiyoruz şimdi.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum. Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim böyle imana karşı, ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini, efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Ben nereye gittiysem diyorlardı ki işte bu zamanın kavsudur. Ben diyordum ki kavus bir tane olur yani. Efendim diyordum. Bu sefer kendi kendime şeye düştüm. Bu arada biz Diyarbakır'dan Gaziantep'e intikal ettik. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım, rahmetli kavusumuz Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ayrıca da görüşüyorduk. Geldi bana dedi böyle böyle. Zamanın kavusunu gittim gördüm. Efendim çok Allah büyük bir Allah dostu. Sen doğruyum. Ben de dedim ki herkes böyle söylüyor. Yani şeyhine zamanın kavusu olarak söylüyor dediler. Yok dedi ben gittim gördüm bize şahidim. Onun dedi burada vekili var. O vekiline gidelim dedi. Tamam dedik. Biz efendim ailece bir gün Ahmet Şahin abimizi ziyarete gittik. Girdiğimizde içeride 5-10 tane arkadaş vardı yani şimdi. Sağdan soldan gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi efendim karşıladılar. Oturduk Ahmet Şahin abi sohbet etmeye başladı. Sohbet edince tabii benim gönlümde bir şey uyandı. Ben dedim tamam bu kapı hak kapısıdır. Ben tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra eşim de dedi ki ben de tövbe ediyorum. O da tövbe etti. Bize 8 şartı anlattıktan sonra oradan kalktık hadi gidiyoruz dedi Ahmet Şahin abi. Dergah varmış yani şimdi. Bizi dergaha götürdü. Gittiğimiz zaman o da tıklım tıklım doluydu yani şimdi. Ahmet Şahin abi biz onlara tanıttık. Yeni tövbe aldı. Efendim dua edin gibilerden. Onlara tanıştıktan sonra dedi hatme yapılacak. Ben hatmeyi de bilmiyordum o zamanlar. Hatme için onlar oturdular. Ben dışarı çıktım. Ahmet Şahin dedi ki sen burada gözünü kapa 25 estağfurullah çek bekle burada. Ben de anlattığını söyledikleri gibi oturdum. 25 estağfurullah çektim. Gözümü kapattım rabıta halinde. Dışarıda efendim onlar hatme yaptıktan sonra tekrar efendim bizi aldılar. Orada sohbet çay içtikten sonra bitti ve şeye döndük. Ahmet Şahin abinin evine döndük. Döndükten sonra dedi ben sizi göndermiyorum. Bugün burada kalacağız. 8 saati de burada yapacaksın dedi. Peki dedik. Biz o gün 8 saat adamını Ahmet Şahin abinin evinde yaptık. Yaptıktan sonra işte tabii ki uyku için yattık. Ben sanki öyle bir hal geldi ki bana manevi bir hal. Sanki kanatlanıp uçuyorum yani şimdi. Böyle bir hafiflik, bir rahatlık, bir huzur, bir neşe bana geldi yani şimdi. Tabii ki bir şeyler oldu fakat ben çözemedim rüyamda olan şeyleri. Ahmet Şahin abi dedi ki bana rüya gördün mü? Evet gördüm dedim. Hepsi silik şu altında. Beni efendim sarıldı bana. Neyse efendim oradan kalktık. Mesaiye gideceğiz dedim. Eşimi aldım. Evimize döndük.
0: Ey Şifa! Sen hastayı terk etme. Sadat-ı Kiram'ın kapısı şifa kapısıdır. Ve Evliyaullah, Allah'ın gönül cerrahı olarak kulları arasına lütfettiği rahmet tesellileridir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme erişemeyen gözler, ancak Sadat-ı

0: kiramın nazarıyla ayrılık acısına dayanma kuvveti bulabilir. Ali Haydar amca Kasrik dergahına vardığı an kapıdan başını uzatır ve mihrapta oturmakta olan Gavs Hazretlerini görür. O andan sonrası yoktur hafızasında. Çünkü o an öyle bir andır ki zamanın sultanını gönül gözüyle görme şerefine eren kişi bütün acziyetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan kişinin o anla ilgili başka bir şey hatırlaması mümkün müdür?
1: Efendim, sonra bir gün dedi ki Ahmet Şahin abi, dedi ki izin al, efendim babasımızı ziyarete gideceğiz. Tabii ki o günkü şartlarda böyle ulaşım yok yani, çok zordu yani dedim. Biz izin, 10 gün izin aldık, trene bindik, Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'a geldikten sonra Sofiler'in çay ocağı diye bir yer var, oraya gittik. Baktım ki orada insanlar da böyle acayip yani şimdi. Hacı Taktar diye bir sofi var, efendim böyle oturduğu yerde hep elini böyle vuruyor. Efendim cezbeli. Netice itibariyle orada bir araba buldular, orada doldurduk. Efendim şey gidiyoruz, o zaman yazındı, Kadiri Köyü'ne gidiyoruz. Kavsumuz yazındı. Kadiri'de kalıyordu, kışın Kasırık'ta kalıyorlardı. Biz Kadiri Köyü'ne efendim gidecektik işte. Bir minibüs buldular, eski minibüs. Oradan Diyarbakır'da bazı arkadaşlar bindiler. Biz yola revan olduk. Tabii ben de bir böyle bir hal oluyor. Kendi kendime kontrol edemeyeceğim düşünceler, efendim muhabbetler, feyizler oluyor bana. İçim dönüyor yani böyle Mevlana gibi. Neyse, o arada Batman'a geldik. Sabaha yakın efendim Ahmet Şahin abi kapıyı çaldı. Kapıyı içinden açtılar. Oradan efendim sofiler bizi içeri aldılar dergaha. Dergaha aldıktan sonra biz namazı kıldık. Bize kahvaltılık hazırladılar. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri Köyü'ne efendim intikal ettik. Şimdi hal oldu, tek ayağımın üzerinde. Bazı sofiler tek ayağının üzerinde böyle cezbede bir şeyler yapıyorlar. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşka muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan. Kavsumuz Kıddise Sürr Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir sayha attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, kavusumda balıklama, böyle efendime söyleyeyim atladığımı, efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada kavusumuzun halifesi Molla Absamet Kıddise Sürr Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum. Başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir anışım, tarihi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim. Oturdum. Elimi bıraktım. O da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım. Sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim. Bakınca cezbe oldum. Oradan efendim böyle kalktım. Caminin içerisinde cezbede dolaşmaya başladım yani şimdi. Bazı haller oluyor. Bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti. Yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu. Döndük.
2: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor. Teni aşırı geliştirip beslemeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl ruhunu beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı, ballı şeylere az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen arzu

0: arzularına yenik düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha ise manevi gıdaları bol ver. İyi düşünce, ince anlayış, ruh besinleri ver de gideceği yere sonsuzluk yolcusu olarak güçlü, kuvvetle gitsin. Bu nasihat aslında kamil insan olmanın reçetesidir. Ruhunu memnun eden, bedenini kontrol eden insan, meleklerden bile üstün bir makama çıkar. Bu makama kemal makamı denilir ki, Ademoğullarının yaratılış gayesi buna ulaşmaktır.
1: Ben kamil bir insan olmak için gittim. Mürşide gitmekteki murad-ı ilahi, kamil bir mümin olmak için yani şimdi. Yani Allah'a itaat eden, efendim, samimi bir kul olmak için gittim. Elhamdülillah. Dedim ki onlar da efendim himmetiyle hiç olmazsa dedim ki bir başta da söylediğim gibi kendimi öğrendim yani şimdi. Sevdayı öğrettiler bana. Efendim insanlığımı öğrettiler bana. Merhameti öğrettiler. Güzel ahlakı efendim yönlendiler beni yani şimdi. Ahlakım benim iyi değildi yani şimdi. Gitmeden önce ahlakım kötüydü. Ama elhamdülillah onu gördükten sonra tövbe altından sonra bu ahlaklar gitti. Yerine başka bir ahlak geldi yani şimdi. Demek ki efendim faydası var yani şimdi. Şimdi faydası bir şey olmaz. Fark ediyorsun bunu yani şimdi. Çocukların olan muamele, efendim işte çevreye olan muamele, akrabaya olan muamele farklı oluyor yani şimdi. Önceden öyle değildi yani şimdi. Tabii ki onlar da bizim gibi efendim bir mürşidin yerinde efendim talim terbiye görmüşler yani şimdi, tamam mı? Efendim o makamlara yükselmişler. Elhamdülillah. Rabbil Alemin diyor ki insanlara halakal insanı fehsanı takvim. O özellikler de yaratılmış insanoğlu yani şimdi. İşte bir mahir kamil mürşidin yerinde bu efendim sıfatların meydana çıkması lazım yani. Hepimizin önü açık. Muhammed Raşid Hazretleri Kıtısasurluğu öyle dedi. Dedi insan Şahı Nakşibendi'nin ameli Şahı Nakşibendi gibi olur. Dedi Abdülkadir Geylani'nin amelini yaparsa Abdülkadir Geylani gibi olur. Ama dedi insan şeytan amelse şeytan gibi olur yani şimdi. Demek ki insan efendim büyükleri örnek alır, rehber edinir. Onlar gibi efendim amel edersin. Ne olmasın ki yani şimdi? Kamil bir insan olabilir. İşte demek ki elhamdülillah onların sohbetiyle efendim onların halleriyle anladık ki bu yol böyle yani şimdi. İlla efendim mesela kemalete ermek, olgunluğa ermek, hidayete ermek. Hidayet Rabbimin işi. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Vesileler üzerinde hidayet ediyor. Allah isteseydi efendim mesela peygamber de göndermeyerek insanları hidayet ederdi. Efendim müşrik göndermek de insanları irşad edebilirdi. Ama Rabbim onlar üzerinden insanlığı hidayete ediyor, irşad ediyor yani şimdi. Elhamdülillah işte bu kapıda bizim hidayetimiz bu kapıdaymış. Rabbil Alemin zamanı gelince bu kapı bize nasip oldu. Sebepler halk etti. Bu sebeplerle gitti. Kavsumuzu gördük. Elhamdülillah o gündür bugündür işte bu kapıda devam ediyoruz yani şimdi.
0: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir

Erer marifetle dillerin safi. Eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı. Hemen var gayreti imane yürüp.

döndük. Kafta istikme. O şey inerken araba efendim şey patlamış. Freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Kolsumuz bize dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Baktım şimdi Muhammed Raşit Hazretleri kaddise sırruh kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi. İşte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı taksir etmesi lazım.

0: Dervişler için bir dipnot düşülecek olursa, Mevlana Hazretlerinin sözü bu görevi hakkıyla ifa edecektir. Söz şudur ki, define viran olmuş yıkık yerde bulunur. Yapılmak için yıkılmak gerekir. An gelir, insan artık en dibe vurduğunu hissedebilir. Kendisini bitmiş vaziyette de görebilir. Bilinmelidir ki Allah hak yolunda yürüyen kulunu yalnız bırakmaz. Evliyaullah sufisini duasız bırakmaz. Dervişe yalnızlık yoktur. Ali Haydar amcanın hayatında bu sözün kanıtı olarak dinlediğimiz bir anı var şimdi. Gavs Hazretlerini ziyarete giderken devrilen bir minibüs var şimdi bu anıda.
1: Bir gün yine Gavs'ımıza ziyarete gidiyoruz menzile. Minibüsle efendim bir minibüs kiraladık. Evet, 2-3 tane de çocuk var yani şimdi. Kah diye gelmeden orada şöyle bir rampa var yani şimdi. İniyorsun, rampaya çıkıyorsun. Patika yol bugünkü gibi değil yani şimdi. Patika yoldu yani şimdi. Karayollarda çalışıyorlar. Şimdi ben de şoförün arkasında duruyorum. Yol ikiye ayrıldı. Birisi gergere gidiyor. Efendim birisi de efendim işte şey gidiyor. Kahta istikametine. Dedi ben dedim nereden gidelim abi dedi şoför. Ben dedim ki sağ hoştu sağdan git. Git Allah git efendim esim kahta gelmedi yani şimdi. Sifiri karanlık saat gece 12:01. Baktık arabanın farıyla ihtiyar bir zat orada gördük yani şimdi. Affedersin merkebiyle beraber. Durun şundan soralım yani şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedik biz kahtaya gidiyoruz. Dedi efendim esim yolu şaşırdık nereye dedi yani dedi çok geride kaldınız siz. Kahta geride kaldı yani şimdi. Döndük kahta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Arabamız devrildikten sonra tamam mı? Gece karanlık. Ay ışığı yok. Böyle şaha kalktık yani şimdi. Baktım benim yanımda da oğlum vardı yani şimdi. Oğlan taş gibi olmuş. Buz gibi yani şimdi. Koltuklar kopmuş. Ayaklarımız böyle kısıldı falan. Neyse zor bela indim arabadan. Oğlumu aldım. Herkes boşaldı. Arkadaşlar bir şey var mı? Sorduk. Elhamdülillah kimsede bir şey yok. İşte bazısının burnu çizilmiş. Hacı Mustafa rahmetli abimizin kolu efendim kapıyı atlarken kısılmış. Onu kim morarmış falan. Netice oradan biz sıkı yönetim var ya jandarma devre gezerken bizi orada görünce onları arabaya attılar götürdüler. Neyse otele onları indirmişler. Biz de gittik. Onları otelde bulduk. Sabah arabayı kaldıracağız. Geldik baktık ki araba subhanallah. Bir metre böyle ileri düşse taşımıza düşecek belki ölenlerimiz olacak yani. Kavsun himmetiyle kumsal yere düşüyoruz. Arkadaki camlar fırlamış kırılmamış yani şimdi. Neyse dedi bu böyle kalkarsa traktör işte kazma kürek efendim şeyler çeki aletleri falan getirdik. Arabaya çok büyük hasar olacak. Karayolları orada çalışıyordum. Biz adama dedik arkadaş karayollarına gidin bu arabayı buradan kurtarın tamirini yaptırın biz de gidelim efendim ziyareti yapalım gelelim yani şimdi.
0: Ali Haydar amca ve beraberindekiler varacakları menzile ulaşırlar ancak yaşanan bu kazadan da elbette ki alınacak çok şey olacaktır. Onlar kazadan bir gün sonra Gavs Hazretlerinin huzuruna çıkarlar ve anlarlar ki bu kaza müridin mürşidine mutabatından başka bir şey değildir.
1: Orada traktöre bindik. İşte güneş daha yeni çıkarken menzili avdettik. Rahmetlik Muhammed Raşid Sultanımız bizi karşıladı. Dedi, Safiler inşallah bir şey yoktur. Dedik elhamdülillah kurbanın Gavs'ın himmetiyle bir zarar ziyanımız yok. Neyse geçmiş olsun dedim bize. Ha, kim söyledi yani şimdi elhamdülillah onlara malum olmuş. Neyse Gavs'ımız o gün sabah namazında kıldırmaya rahatsız olmuş gelememiş yani şimdi. Biz baktım biraz böyle saat 8 veya 9 gibi Gavs'ımız Antepli Sofileri Hane-i Saad'a çağırdılar. Biz de efendim Hane-i Saad'a girdik. O zaman iki katlıydı. Yeni geldikleri zaman çıktık Gavs'ımızın ziyaretine. Baktım Fesubhanallah Gavs Hazretleri öyle bir efendim şey ki yani genç hali. Aynen şey gibi gözüküyor mübarek. Cezbeye düştük. Benim oğlan görür görmez yani çıldıracak şekilde ağlıyordu yani şimdi Gavs Hazretleri'ni gördüğü zaman. Şimdi Gavs'ımız divanda oturuyor rahmetullahi. Efendim benim oğlan onun yanına oturdu. Biz de karşı oturduk böyle cezbede. O ara bir Siirtli bir vekil abi, şimdi anında ismini hatırlayamıyorum. O da bizimle beraber gelmiş yani şimdi. Dedi Gavs'ımız bize dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Dedi siz de Şah-ı Hazine himmet etmiş. Efendim size de bir şey olmamış. Mübarekler öyle deyince cezbe daha haddiyle attı yani şimdi. Neyse efendime söyledim. O hal oldu. Benim oğlan halen ağlıyor. Şimdiki Gavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de kapının orada bekliyor yani şimdi. Dedi ki Gavs'ımız Abdülbaki dedi bu çocuk dayanamayacak sen bunu al dışarı çıkar. Benim oğlanı Gavs'ımız efendim şimdiki Gavs'ımız Abdülbaki Hazretleri aldı dışarı çıkardı yani şimdi. Bir müddet oturduk. Ondan sonra Gavs'ımız bize müsaade verdi. Çıktık dışarı yani şimdi. Dışarı çıktıktan sonra efendim

0: başka bir gelişimize, ziyaretimize gelen menzile geldiğimizde mübarekler sabaha kadar kar yağdı. Baktık yarım metre kar. Kalsımız dedi ki bize uzaktan gelenler gitsinler. Biz o gün efendime söyleyeyim namazı kıldık, çorbayı içmeden dönüyoruz yani şimdi. Tam böyle şeye geldik, yola çıktık. Muhammed Raşit o tarafa bakan, o zaman oralar yemyeşil kavaklıktı yani şimdi. Yeni geldiler, seyitlerimize evler lazım. Kavaklar kesiliyor, işte çamurla yapılıyor, kerpiçler oluyor. Efendim böyle bir an önce onları yerleştirmek için işte kavusumuzda oturdu bize efendime söyleyeyim nazar ediyor bize. Biz de aşk muhabbetle efendim işte çamurlar yapılıyor, kerpiçler oluyor, onlar hemen alınıyor, binalar yapılıyor yani şimdi böyle efendim çalışma içerisindeyiz. Netice biz de o gün mübarek kavusumuzu bize görev verirler. Molla Nezir'le. Molla Nezir'le şimdiki markadan orada büyük bir çınar ağacı vardı yani şimdi. O çınar ağacının orada pekmez kaynatacağız yani şimdi. Biz de ondan beraber çalışıyoruz. Tabii ki o gün kavusumuz zamanında böyle kalabalık cemaat yoktu. Cemaat çok azdı. Muhammed Raşid Sultanımız geldi. O Molla Nezir dedi ki Molla Nezir dedi şu yakın köylere bir git de dedi efendim bu biraz insanlar gelsinler yani şimdi kerpiç yapılacak. Dedi böyle dedi kurban dedi Kavus bize bu görevi verdi. Ben dedi gidemem Kavus'um görev vermiş bize. Baktım şimdi Muhammed Raşid Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi işte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Allahu Ekber ya Rabbel Alemin yani şimdi bu halleri insan gördükçe onlara hayran oluyor yani şimdi. Netice kurbanlar. Tabii ki bizim işte halimiz böyle devam ediyor. O gün böyle kitap falan yoktu. Böyle matbu şeyler yoktu. İşte bize mübarekler efendime söyleyeyim 8 şart yazıp veriyorduk yani şimdi. Ama bugün elhamdülillah bu gayet muazzam oldu. Böyle elhamdülillah kavusumuz böyle süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Kavus Hazretleri'nin. Böyle efendim meselim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim meselim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah. Efendim böyle devam etti gitti kurbanım.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mürşid-i Şems-i Tebrizi Kuddise Sırruhu için şöyle der: Ey benim şemsim, efendim, ömrüm, bekam, sayende Allah'a ulaştım. Benim hakkımın hakkını veren sensin. İnsanın bir hakkı, borcu vardır. Elest bezminde verdiği bir söz vardır. Mürşid-i Kamil'in huzuru bu sözün emanet edileceği en güvenilir mekandır. Allah yoluna giren kişi bu yolun erenlerinden birinin kervanına katılmakla yolunu şaşırmaz, emin ve sağlam adımlarla yol alır.
0: Şimdi efendim bilmediği bir yere seyretmek çok zor bir iştir yani şimdi. Biz efendim

de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım. Efendim Allah'ı efendim kemal sıfat bilmesi lazım. Yani kalbin tezkiyesini kimse kendi başına yapamaz. Nefsin terbiyesini kimse kendi başına yapamaz. İlla ki bir müşidin tasarrufu altında, himmeti altında, nazarı altında efendim bunu gerçekleştirebilir. Yoksa mümkün değil yani şimdi. Kitaplardan okuduğumuza göre bu böyle olması lazım. Çünkü sadatlar ne yapıyorlar? İnsanı efendim kamil bir mümin olması için işte bu tarikat-ı âlede olması gereken ameller var. Allah'ın zikrini yapmak yani şimdi. Zikreden kalp mutmaindir. Zikretmeyen kalp mutmain değildir yani şimdi. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendim siz beni nefsinde zikredersin, ben de kendi zatımda zikrederim. Siz beni bir toplu efendim meclis edersin, ben de daha mükerrem bir toplulukta sizi zikrederim diyor Rabbül Alemin. Dolayısıyla bize zikir vererek kalbin hidayetine. Zaten tasavvuftaki maksat kalbin hidayetidir. Tasavvuf insanı hedef olarak alıyor. İnsanın kalbini hedef olarak alıyor yani şimdi. Bir insanın kalbi efendim hidayet bulursa o insan kamil olur. Olmazsa olmaz zaten şimdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin illa ne diyor? O gün için ne mal ne mülk hiçbir şey fayda vermez ancak kalbi selim olarak gelene müstesna. Demek ki tertemiz geldik. Tertemiz dönmemizi Rabbim istiyor. Yani huzur bulmuş bir kalp. Rabbisini tanımış bir kalp istiyor bizden. İşte bunun için mürşide ihtiyaç vardır. Mürşide mutlaka gitmesi lazım ki bu iş gerçekleşsin. Aynen hazık bir doktor gibi nasıl hasta gidiyor, doktora muayene oluyor. Ha ne yapıyor doktor? Hastalığı teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra tedavi ona uyguluyor yani şimdi. Şifayı veren Rabbül Alemin. Şimdi ne oluyor şimdi? Mürşid de aynen böyledir yani şimdi. Hazık bir doktor gibi, kalp doktoru gibi kalbin hastalığını biliyorlar yani şimdi. Ne yapıyor? Üzerine düşüyor ki illa zikir yani şimdi. Evliyalığın diploması zikrullah'tır. Zikretmeyenin efendim zikir olmayanın da varidatı olmaz diyor büyüklerimiz. İlla ki zikir şart yani. Efendim yüce makamlara çıkmak için de mutlaka rabıta lazım. Rabıtası da olmaz yani şimdi. Demek ki kamil bir Allah dostuyla ruhların buluşması lazım yani. Ona efendim olan inen ilahi varidatı ne yapacak? Herkesin istidadı nispetinde o inen feyizden, rahmetten, fuizattan nasipdar olur yani şimdi. Bu da kişinin, müridin, müminin terakki etmesine sebep olur yani şimdi. Yoksa bu işi yalnız başına alsa da kitaplardan okuyoruz zor yani şimdi. İlla ki efendime söyleyeyim bir mürşit gerekiyor. Mürşitsiz olmaz bu.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabii her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüzyıl önce olan bir hadise, işte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış, tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil. Bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli, sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanları

ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasihatleri, ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi, sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh, bir müşrik topluluğu vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabi bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var, Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Peygamber aleyhisselam bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabi bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah aleyhisselatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz aleyhisselam 2 deve 500 dirhem de para veriyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam bu parayı babamdan yani Hazreti Ebubekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz, orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hem bir planlama. Düşünün ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veya da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin

Bu Resulullah Aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber Aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, 2 deve veriyor, 500 dirhem para veriyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah Aleyhisselam ki düşünün, yani bunun iyaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklar. Çünkü yol var, yol uzun, gidecekler, alacaklar, ailesini dönecekler. Bunlar hep bir planlama. Hani aynı günümüzde nasıl bir seyahat planlarız, o zaman da öyle, nasıl günümüzde işte mola yerlerinde veyahut da yolculuk esnasında ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle, yiyecek, içecek ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden borç aldı. Babam Ebu Bekir de radıyallahu anh bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deve ile gönderdi. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de çok ferasetli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyir'in hanımı, kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anh'a Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabii bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum. Gizlenmeleri gerekiyor. Bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde. Hazreti Ebu Bekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyr'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş Mekke'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse, yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da varmıyorlar. 1 hafta 10 gün sürecek bu yolculuk. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte. Yani deve ürker mi? Ürker. Böyle bir olay yaşandı. Annem, ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün, deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu veyahut da yolculuk yaptığınız

taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O gün de, o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabi Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların düşünün kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları. En değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette bulundular. Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir, pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu. Ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu, onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı diyor ki ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek ey Muhammed'in kızı aleyhisselam duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi. Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz. Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hint'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hint ise ey amcamın kızı benden saklama diyor. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki kanaatime göre Hint bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için hicret edeceğimi söyleyemedim diyor. Hazreti İbn İshak bundan sonrasını şöyle rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz yol hazırlıklarını tamamladı. Hint de, Hazreti Hint de ona yardımcı oldu. Hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılır.

taşınırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri idi. Bu kişi mızrağıyla Hevdeş'te oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o Hevdeş'in içine doğru sokmaya başladı. Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü, ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona ey kişi dedi, okunu bırak da seninle konuşalım dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların gece vakti gizlice gitmelerini onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı. Fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı insanların en kıymetlisi. Düşünün o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi?

işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır dediler. Yani kızı Müslüman, babası Ebu Leheb müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onun yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın, yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek Savaşı yılı, kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor. Yani düşünün, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları, biri 8 yaşında biri 13 yaşında, onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasipdar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadı kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben...

0: ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته فصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
0: Allahümme ceal fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyatike.

0: Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme ba'ath makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu ve tuqirru bihi aynehu yagbituhu bihil evvelune vel ahirun.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah

0: منزلته.
1: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyum, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam,

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

0: وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah

0: Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tükrimu biha mesvahu ve tüşerrifu biha ukbahu ve tübelligu biha yevmel kıyameti münahu ve rizuh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ.
0: Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı. Nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak. Ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı. Yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.
0: Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allahum.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle.

0: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletike.

0: من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecetehu ve ekrim mekâmehu.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah.

0: هم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle. Allah

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
0: Allahumme ec'alhu ekremel ekremin indeke menzilen efzalahum sevaben ve akrabahum meclisen ve esbetahum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.

0: ile.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lena feratan ve ec'al havdahu lena mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Allah

0: cemaatihi ve hizbihi.
1: Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri vedda'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakîn. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

0: aleyna.
1: Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamı

0: وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.
0: Allahümme âti ehle beyti nebiyyike efzale mâ âteyte ahadan min ehli buyutil mursalîn. وجزء أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين.
1: Allah'ım, Resullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah

0: Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.
1: اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: اللهم هاشمي soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fiddini ve dünya vel ahireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bisetrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vechikel kerim ve bihakki arşikel azim ve bima hamele kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik ve bihakki esmaikel mehzunetil meknunetil leti lem yattali aleyha ahadun min halkik.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.
0: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ.
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ

0: alem.
1: Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der: ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

Çağırır Bilal'e gelsin, hem sala versin. Ali Yusuf'un fazlı soyun döksün, Ebu Bekir dursun namaz.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir düğün telaşı. Ömercan Coşkun. Aylin, alo, canım, beni duyuyor musun? Pardon, bu kafede telefon çekmiyor mu? Geliyor sesin şimdi. Dışarıdaydım. Zor attım kendimi kafeye. Öldüm yorgunluktan. Bilmediğim yer bir de. Kim bilir yemekleri nasıldır? Bilirsin, her yerde yemek yemem ben. Ama dayanamadım artık. Bu düğün hazırlığı denilen şey çok yorucuymuş. Yok, yanımdaydı. Şimdi ayrıldık. Sesim kötü mü geliyor? Sinirliyim biraz. Sorma. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor Aylin. Bir kere evleniyoruz, her şey güzel olsun istiyorum. Her söylediğime bir kulp takılıyor. Tanırsın Murat'ı, onunla bir sıkıntımız yok. Annesi, daha beni gördüğünde anladığım bir memnuniyetsizlik vardı yüzünde. Herhalde oğluna başkasını düşünüyordu. Biz çıktık karşısına, ne yapalım? Kadın beni sevmedi gitti. İnsan kabullenmez mi? Belki içinden dua ediyordur, ayrılsalar diye. Kaç ay olmuş, eski mevzular işte, sana da anlattım zamanında. Ama şurada bir hafta sonra düğün var. Alış artık anneciğim, alış. Değil mi ama? Gitmez miyim? Düğünde, bayramda, her fırsatta ziyaretine gittim. Halini hatırını sordum. Belki her gün telefonla aradım. Biraz anlaşırız diye. Ama o bakışlar değişmedi. Baktım olmuyor, son zamanlarda ben de üstelemiyorum artık. Dil ucuyla bir hal hatır ediyoruz karşılıklı. Aslında çok dokunmadı bana bakışları. Pardon canım. Garson, yok mu buraya bakan? Ne biçim yere geldim ben ya? Yok Aylin, sana demedim. Hazırlıklar başladığından beri ne desem ne yapsam karışıyor. Nişan elbisemin renginden tut da düğün salonuna kadar. Bu benim düğünüm değilmiş gibi hissediyorum. Evet, alışverişler de yanımızdaydı. Aylin, inanamazsın, çok stresli geziyorum. Elime ne alsam, neyi denesem uzaktan memnuniyetsiz bakışlarla beni süzüyor. Gelmese daha iyi. Benimle de konuşmuyor. Oğluna söylüyor hanımefendi. Sanırsın şehzade ile evleniyorum, o da Haseki Sultan. Hoş geldiniz hanımefendi. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Ne arzu edersiniz? Bir saniye Aylin. Şekerim düştü sanki. Tatlı olarak neyiniz var? Hürrem tatlımız mükemmeldir efendim. Hürrem mi? Evet, Halep'in yöresel lezzetlerinden. Çok hafiftir. Bence denemelisiniz. İlginç. Hiç tatmamıştım. Bir porsiyon lütfen. Peki efendim. Hah, Aylin, ne diyordum? Asıl başıma gelenleri bir bilsen, rezalet bir nişan geçirdim. Gelemediğine üzülmüştüm senin ama iyi ki yoktun. Beni o halde görmeni istemezdim. Nişan elbisesini bekliyoruz, bütün belalarda beni bulur. Terzi elbiseyi getirdi, gelen elbise benim değil. İnanabiliyor musun? Elbiseler karışmış. Bir saat var nişanın başlamasına. İçerisi tıklım tıklım. Zaten alışveriş stresi, kayınvalidenin memnuniyetsiz bakışları derken dolmuşum. Tutamadım kendimi. Başladım hüngür hüngür ağlamaya. Tutsana kendini biraz, değil mi? Bir buçuk saatte yapılan güzelim makyaj aktı gitti. Murat beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben bir yandan terzinin çırağına bağırıyorum. Annesi mi? Uzaktan aynı donuk bakışlar işte. Sanırsın oh olsun diyor. Görümcem girdi araya, ne dese beğenirsin? Aman, elbise elbisedir. Bunu giysen ne olacak? İyice delirdim Aylin. Bak, anlattıkça sinirleniyorum, görüyor musun? Neyse, terziyi aradık. Kolay mı o trafikte, adam kendi getirdi. Nişana 10 dakika kalmış. Hafif makyajla çıktım salona. Ama yüz göz ağlamaktan şişmiş belli. Fotoğrafları görmek bile istemiyorum. Kesin maymun gibi çıkmışımdır. Buyurun efendim, tattınız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Öyle Aylin'cim. Çok üzgünüm senin anlayacağın. Sonuçta insan bir kere geliyor dünyaya. Bir kere evleniyor. İstiyor ki her şey gönlüne göre olsun ama önüne engeller koyuyorlar. Baktım böyle olmayacak, çektim Murat'ı köşeye bu sabah. Ben yoruldum, düğünde aksilik istemiyorum dedim. İdare etsin azıcık ortalığı. Şimdi o hazırlıklara devam ediyor, ben de biraz dinleniyorum. Gitsem yanına, annesi de kesin yanındadır. Sinirim zıplamasın durduk yere. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Esad rejimi ve Rusya'nın Halep'e yönelik ağır bombardımanı sürüyor. Bugün edindiğimiz bilgilere göre kentte bir haftada 444 kişi hayatını kaybetti. Garson, buyurun hanımefendi.
Şu televizyonun sesini kısabilir miyiz? Arkadaşımın sesini duyamıyorum da. Tabii efendim. Ne diyordum Aylin? Neyse, seni de bunalttım. Umarım düğünüm istediğim gibi olur. Bana çok dua et, olur mu? Nişandan kaçtın ama düğünüme kesin bekliyorum, ona göre. Bu arada şu yoğunluk geçsin, seninle bu kafeye gelelim. Hürrem diye bir tatlı sipariş ettim.

Bir sürü erkeğin içinde tek kız çocuğu olarak büyüdüm ben. Bunun ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan bilir. Babamın kız evlat sevgisi 7 erkek evlat sahibi olmasına neden olmuştu. Annem de hep bir kızı olsun istiyordu. Çünkü o da 6 erkeğin tek kız kardeşiydi. Bu nedenlerden ötürü benim doğmam bir mucize gibi karşılanmıştı. Babam yemekler vermiş, annemse günlerce tebrikleri kabul etmişti. Ağabeylerim etrafımı sarıp, "Sen korursun, ben korurum," kavgası yapmış. Kız çocuğum ya, korunmam gerektiğine daha doğduğum gün karar verilmiş. Babam adımı Ayşe Meryem koymuş. Hazreti Ayşe gibi akıllı, Hazreti Meryem gibi ibadetli ve itaatli olayım diye. Her iki ismimi de söyleyerek çağırırlardı beni evde. Ben, anne ve babamın yaşlılığına denk gelmiştim. Bu yüzden oldukça rahat büyüdüm. Ama rahatlığım sadece evde ve isteklerim konusunda geçerliydi. Her istediğim alınır, her istediğim yerine getirilirdi. Yeter ki evden çıkmayayım. Dışarı bile annemle çıkar ya da ancak babamın iş yerine gidebilirdim. O da aynı güzergahı kullanmak kaydıyla. Babamın kökeni Bağdat'tan, annemin kökeni Selanik'ten geliyordu. Doğu ve Batı senteziydik bizler. Ağabeylerim de ben de bu iki farklı kutbun baskın özelliklerini taşırdık. Birbirine benzeyen ama karakterleri apayrı 5 kardeş. 3 ağabeyim ölmüştü. Babam kasabanın saygın eşraflarındandı. Dedemin adı duyulunca herkes saygı ve minnetle yad ederdi. Babam da tıpkı dedeme benzerdi. Tek fark 52 yaşında tövbe eden olmasıydı. Kültürlü ve kalender bir adamdı. ...52 yıllık dünya tecrübesine bir tövbeyle son vermiş... ...tövbekarlar kervanına o da katılmıştı. İbadet ehli, zikir ehli, ilim ehli. Kendini Allah'a adamıştı. Soyu sopu da kendini Allah'a adayanlardandı. Babam ve ailesinin hayat hikayesiyle büyüyorduk. Annemse köy ağasının kızıydı. Babasının göz bebeğiydi. 6 erkek kardeşin tek bacısıydı. Tuttuğunu koparan, cesur, gözü kara bir kadındı. Eğersiz ata binermiş mesela. Tüfek omuzda gezermiş, ailesi zenginmiş, bir dediği iki edilmezmiş. Dünyası gazete okumak, altın günlerine katılmaktı. Ha, bir de el işi yapmak. Çünkü biricik kızına çeyiz gerekirdi. En göz alıcı çeyiz bende olmalıydı. Bu yüzden bizim evden dantel örneği almaya gelip giden komşular hiç eksik olmazdı. Annem de tıpkı benim gibi bir ordu erkeğin içinde büyümüştü. Erkek gibi düşünür, erkek gibi kararlar alırdı. Sevgisini göstermeyen bir yapıya sahipti. Beni babasına düşkün, varı yoğu baba olan bir kız çocuğuna çevirdi. Bundan da hiç rahatsızlık duymadı. Kısaca ben, soy sopla övünülen, sık sık atalarından bahsedilen bir evde büyüdüm. Yalnız fark edemedikleri bir şey vardı. Ben, bu soy sop muhabbetinden sıkılmış, yanlarından kaçmaya yer arayan birine dönmüştüm.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Evet, önce Katrancı Mehmet Pehlivan'ı, arkasından da Ketsutlu Çakır'ı yenişi Kurtdereli'nin şöhretini birdenbire artırmış bulunuyordu. Balıkesir ve çevresinde rakipsiz gibi kalmıştı. Gittiği güreşlerin çoğunda hiç soyunmadan ödülden pay alıyordu. Hiçbir pehlivan kendisiyle tutmaya yanaşmıyordu. Dolaştığı başka vilayetlerde de durum aynıydı. Bir pehlivan için rakip bulamamak da kendisi için çok tehlikeli bir şeydi. Bu durumda ister istemez formdan düşmeye mahkum olurdu. Bursa'dayken kendisine Karacabey'de bir güreş olacağını söylemişlerdi. Gelmiş geçmiş Türk pehlivanlarının en irisi olmakla şöhret yapmış ve pehlivanlıktan çok güreş organizatörlüğü yapan, etrafına topladığı birkaç pehlivanla diyar diyar dolaşan Şumnulu Filiz Nurullah pehlivanın da pehlivanlarıyla beraber Karacabey'e geleceğini öğrenmişti sevgili dinleyenler bu arada.

0: Tabii Kurtdereli bunu öğrenince o da Karaca Bey'in yolunu tuttu. Bunun asıl sebebi şöhretini çok dinlediği fakat kendisini görmediği bu dev yapılı pehlivanı görmekti. Böyle bir fırsat bir daha nerede eline geçerdi? Kurtdereli Karaca Bey de karşısına çıkan pehlivanları rahatça ard arda yenince Filiz Nurullah'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hemen onu sorguya çekti. Neyin nesi, kim olduğunu sorup öğrendi. Ondan sonra da kendisine şu sözleri söyledi.
1: Maşallah. Çok pehlivan olmuşsun. Sıra pehlivanlardan değilsin. Buralarda senin elini tutacak pehlivan yok. Boş yere harcama kendini. İstersen seni İstanbul'a götüreyim. Orada kendi ayarında pehlivanlarla tutarsın. Pehlivanlığında ilerler. Zaten hemşehri sayılırız. Bir hemşehrime yardım etmek isterim.
0: Kurtdereli hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul etti. Onun da nice zamandan beri İstanbul'u görmek, oradaki pehlivanlarla tutmak isteği vardı. Bütün memlekette adları söylenen Koca Yusuflar, Adalı Haliller, her geleceği İbrahimler hep İstanbul çevresinde güreşip durmuyorlar mıydı? Sonra İstanbul bereketli bir yerdi, taşı toprağı altındı. Halkı güreşe çok meraklıydı. Bütün bu büyük güreşleri binlerce kişi takip ederdi. Halkı varlıklı olduğundan toplanan parsalar da yüksek olurdu. Herkes gibi o da bütün bunları biliyordu. Oraya Filiz Nurullah gibi çok sevilen ve sayılan bir pehlivanla gitmekte büyük faydalar vardı. Böyle bir fırsatı ele geçirmişken bunu kaçırmak aptallık olurdu. Hazır sırası gelmişken sevgili dinleyiciler, Filiz Nurullah hakkında biraz bilgi vermemiz herhalde uygun olur. Filiz Nurullah Şumlulu'dur. Köyü Koca Yusuf'un köyü olan Kareli'nin hemen yanı başındadır. Boyu 2 metre 18 santimetre olduğu, ağırlığı 1,45 okka yani 175 kiloydu. Bir faytona bindiği zaman arabayı olduğu gibi kablardı. Koca Yusuf'tan başka hiçbir pehlivan kendisini yenemezdi. Koca Yusuf'la birlikte ilk defa Avrupa'ya giden de odur. Ne var ki Paris'te kendisini insanüstü sayarak ona güreş vermemişlerdi. Resmi turnuvalara almamışlar, o da ancak az sayıda özel güreşler yaparak 3-5 kuruş kazanabilmişti. Filiz Nurullah'ın Amerika'da güreşleri var. Bu güreşleri 1906 yıllarına rastlıyor. Halk buradaki güreşlerde kendisini hayretle seyrederdi. Orada yaptığı bütün güreşlerde kazandı. Fakat dediğimiz gibi bunlar hep özel güreşlerdi. En meşhur resmi karşılaşmayı Berlin'de hemen hemen kendisi kadar iri olan Rus çarının baş pehlivanı Romanov ile yapmış bulunduğu, kendisini yenmeye de muvaffak olduğu o güreştir. Eski gazete koleksiyonlarında bu güreşinin çok genişte bir tafsilatı var. Filiz Nurullah daha sonra güreşten çok güreş menajerliği yapmış. Kurtdereli ile tanışması işte bu devreye rastlıyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan onun hakkında şöyle diyor.

0: Filiz Nurullah'la tanıştığım zaman birinci sınıf baş pehlivanlar arasında sayılmakla beraber artık ciddi güreş yapmıyordu. Haddinden fazla iri olduğundan nefesi uzun süren güreşlere yetmezdi. Çok şen bir adamdı. Bütün baş pehlivanlar kendisini severdi. O herkesin Filiz ağasıydı. İdman yapmak maksadıyla kendisiyle çok tuttum. Beraberken idmanlarımın %90'larını onunla yapardım. Yalnız şakacı değil, akıllıydı da. Ben Avrupa'ya giderken o da beraberimizdeydi. Girginliği ve becerikliği işimize çok çok yaradı. Filiz Nurullah Pehlivan hakkında bu kadar bilgi vermeyi yeterli bularak yeniden asıl konumuza dönelim sevgili dinleyenler. Filiz Nurullah bu arada Kurtdereli'nin kuvvetini ölçmek istiyordu. Bunun için kendisiyle kısa bir idman da yapmıştı. Bu denemeden sonra ise artık en ufak bir kuşkusu kalmamıştı.
1: Maşallah. Pehlivanlığın çok iyi. Hele İstanbul'a bir gidelim. Oradaki pehlivanlara iyice ot yolduracaksın ha.

Kurtdereli İstanbul'a varınca bu büyük şehri pek beğendi ve bir süre idman bile yapmadan şehri gezmekle, camileri dolaşmakla vakit geçirdi. Filiz Nurullah onu bir gün Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesine de götürmüştü. Pehlivanlar şehir içinde görüşemiyorlardı ama toplantı yerleri gene burasıydı. Böylece Kurtdereli İstanbul'da bulunan bazı şöhretli pehlivanlar da görmüş oldu. Bunlar kendisini tanımıyorlardı. Kurtdereli, Filiz Nurullah kendisini övdüğü halde bunların dudak büktüklerini de fark etti. Öyle ya, nihayet Anadolu'dan gelmiş bir pehlivan değil miydi? Onların inancına göre Rumeli pehlivanlar her zaman Anadolu'lu pehlivanlardan daha üstün olurlardı. Zaten çoğu da Rumeli'ydi. Her geleceği İbrahim Şumlu'nun Ezerce köyünden, yani Deli Ormanlı'ydı. Yeni yeni başa çıkmaya başlayan Kara Ahmet Razgratlı'ydı. Koca Yusuf da Deli Ormanlı'ydı. Aliço da Filiz Nurullah'ta. İstanbul hakkında da zaten böyle bir inanç yerleşmiş bulunuyordu. Pehlivan dediğin ancak Rumeli'den çıkardı.

0: Evet, bunlar Anadolu'dan da. Mollaoğlu, Softoğlu, İkizler, Sicimoğlu, Yozgatlı Kelasan, Arnavutoğlu gibi eşsiz pehlivanların Anadolu'dan çıkmış olduklarını da bilmiyor ya da unutmuş görünüyorlardı. Esasına bakılacak olursa Türk pehlivanlarının zaman zaman yetiştikleri bölgeler bugüne kadar hep değişmiştir. Sultan Mahmut, Sultan Mecid ve Sultan Abdülaziz'in ilk yıllarında gözde olanlar hep Anadolu pehlivanlarıydı. Sonra bunlar yerlerini Deli Ormanlı yani Rumeli pehlivanlara bırakmışlardır. Birinci Cihan Savaşı'ndan ve İstiklal Harbi'nden sonra Anadolu pehlivanlar yeniden ön safa geçtiler. Bir süre Trakyalı pehlivanlar üstünlüklerini sürdürdüler. Sonra İzmir ve Adapazarlı pehlivanlar söz sahibi oldular. Balıkesir ve Ege pehlivanları bir zamanlar geldi rakip tanımadılar. Gene bir ara Samsun, Ordu gibi Karadenizli pehlivanlar bütün rakiplerini yendiler. Bu kanın bugüne kadar sürüp gidiyor. Son yıllarda ise Sivaslı, Tokatlı, Maraşlı pehlivanlar da kendilerini göstermeye başladılar. Evet, İstanbul'u pehlivanlar onu ilk gördükleri zaman kendisine pek yüz vermemişlerdi. Filiz Nurullah'ın onu övmesine de pek kulak asmamışlardı. Zaten Filiz Nurullah çok şakacı bir kimseydi. Hangi sözünün ciddi, hangisinin şaka olduğunu kestirmek de kolay değildi zaten. Onu çardak güreşinde görmüş bulunan Karamet, ben onu tanırım. Çardakta Koca Yusuf'a yarım saat içinde pes etmişti dedi. Bazıları böyle konuştuğu için kendisine çattılar. Yusuf Ağa'ya yarım saat dayanmak kolay mı yahu dediler. Kaç pehlivan var ona bu kadar dayanabilecek? Aferin ona. Demek iyi pehlivanmış ha. Karamet şöyle devam etti. Yusuf Ağa istese onu bir dakikada yenerdi. Ama arkasından adalıyla tutacağı için gevşek davrandı. Güreş bunun için uzadı canım diyordu. Biri Kurtdereli'ye sordu. Sen ne dersin bu sözlere pehlivan? Kurtdereli de şöyle cevap verdi. Kendimi hiçbir zaman Yusuf Ağa ayarında görmem. Onun benden çok pehlivan olduğunu bilirim. Ahmet pehlivan belki de doğru söyler. Yusuf Ağa belki isteseydi beni bir dakika içinde yenerdi. Onun böyle alttan alması karşısında Filiz Nurullah dayanamadı.
1: Abi bakmayın böyle konuşmasına yahu. Hanginiz Yusuf Ağa'yı benden iyi bilirsiniz? Mehmet pehlivanı kolay kolay yenemez o. Zaten göreceksiniz.
0: Kahvede bulunanlardan küçük Yusuf pehlivan atıldı. Bu hafta Erenköy'de güreşe gelsin benimle tutsun. Görelim pehlivanlığını dedi ve meydan okudu. Kara Murat pehlivan da ondan geri kalmak istemedi. Hayır, onunla ben tutacağım dedi. Karamet olmaz, onunla ben tutacağım diye sesini yükseltti. Böylelikle Kurtdereli'ye İstanbul'da yapacağı ilk güreş için bir anda 3 rakip birden çıkmış bulunuyordu bile sevgili dinleyenler. ...1900 yılında cihan şampiyonluğunu kazanan Karamet'i hep tanırsınız. Razgıratlı olan bu pehlivan Hergeleci İbrahim'in çırağıdır. Ve o devirde yeni yeni başa çıkıyordu. Küçük Yusuf pehlivan o devrin usta ve namlı baş pehlivanlarındandı. Koca Yusuf'la ayırmak için kendisine Küçük Yusuf denirdi. Bir namı da Tophaneli Yusuf pehlivandı. Bunun sebebi Tophane'de açılmış bulunan top fabrikasında bir süre çalışmış olmasıydı. Kara Murat pehlivana gelince o da devrin tanınmış ve belki de kahvede bulunan baş pehlivanların en iyisiydi. Sakallı olduğundan ona sakallı Kara Murat pehlivan derlerdi. O sıralarda şimdi sinema olan Çemberlitaş'taki Osman Bey matbaasında kapıcılık yapardı. Sakallı Murat pehlivan da Deli Ormanlı yaman bir pehlivandı ve hayatı çok maceralı geçmiştir. Bulgar komitacılarıyla çarpışmaları vardır. Son derece yaman, gözü pek bir pehlivandır. Kurtdereli'ye böyle belli başlı bütün pehlivanların meydan okuyuşu karşısında Filiz Nurullah gülümsedi tabii.
1: Elbette. Üçünüz de birden güreşemez ama merak etmeyin. Hepiniz de ayrı ayrı zamanlarda güreş tutar. Biriniz hancı, biriniz yolcu olduktan sonra... elbette karşı karşıya gelirsiniz ha.

0: Kurtdereli bütün bu konuşmaları sessizce dinliyor, söze hiç karışmıyordu zaten. Bildiğimiz gibi İstanbul'un ve İstanbul'da bulunan pehlivanlardan yalnızca Karahmet'i tanıyordu. Onu da 2 yıl önce Çardak'ta görmüştü. Koca Yusuf'la tuttuğu o güreşlerde Karahmet baş altında Bursalı Rüstem ile tutmuş ve yenilmişti. Şimdi ise o da Bursalı Rüstem de baş pehlivan olmuşlardı. Bursalı Rüstem pehlivan Allah için yaman bir baş pehlivan olmuştu. En meşhur güreşi Bursa'da Hergeleci İbrahim pehlivanla yaptığı ve onu bir kılçıkla yendiği güreşidir. Kahvedeki sohbet dağıtıldıktan sonra Kurtdereli Filiz Nurullah'a "Beni fazla övdün be Filiz ha. Bunlar beni yenerler."
1: "Yok be. Nereden yenecekler? Ben seni de onları da bilirim. Şimdi hemen idmanlarına başlamalısın."
0: "Nerede idman yapacağız?"
1: "Kazaklı Bağ denilen yerde."
0: "Neresi orası?"
1: "Edirne kapısından çıkar çıkmaz ortadır. Sağ tarafa düşer. Yahudi mesatlığının yanı başında."
0: Kurtdereli tabii bundan bir şey anlamamıştı. Bildiği tek yer Edirne kapısıydı. Fakat ertesi günü Filiz Nurullah'la birlikte gidince bu yeri de öğrenmiş oldu.

Kurtdereli güreş gününe kadar çalışarak idman kıvamını hemen hemen bulmuş ve güreş günü gene Filiz Nurullah ile Erenköy güreş yerinde hazır bulunmuştu. O zamanlar Erenköy, Kartal, Pendik, Gebze gibi yerler İstanbul sınırları dışında sayıldığı için buralarda güreş tertiplemek serbestti. İstanbul'un güreşe meraklı halkı da cuma günleri nerelerde güreş olduğunu öğrenir, oralara koşarlardı. Erenköy güreş yeri de

0: Ve Erenköy İstanbul'a en yakın bir yer olduğundan çok kalabalıktı. Kurtdereli bir yer bularak kısmet zembilini önüne koyarak oturdu. Filiz Nurulla görevli olduğundan hakem heyetinin yanına gittiğinden yalnızdı. Ve pek tabii olarak da kendisini hiç kimse tanımıyordu. Bir ara yanında oturanlardan biri adın ne senin pehlivan diye sordu.
1: Mehmet.
0: Nerelisin?
1: Kurtdereliyim.
0: Kurtdere de nerede ya?
1: Kurtdereli önce şaşırır gibi oldu. Kurtdere'yi nasıl olur da bilmezlerdi. Sonra onlara hak verdi. Kendisi İstanbul'un köylerini bilmediği gibi bunlar da Balıkesir'in köylerini elbette bilmeyeceklerdi. Balıkesir'de.
0: Demek Balıkesirlisin.
1: Evet.
0: Şaşılacak şey.
1: Niye şaştın ki?
0: Demek orada da güreş yapılıyor ha. Oradan da pehlivan çıkıyor.
1: Neden çıkmasın?
0: Bizim bildiğimiz pehlivanların yalnız Rumeli'den çıktığıydı. Hani Anadolu'dan pek pehlivan çıkmaz sanırdım da.
1: Pehlivan dediğin Rumeli'nden de Anadolu'dan da çıkar.
0: Seni İstanbul'da ilk defa görüyorum. Yeni mi geldin?
1: Evet, yeni geldim. Burada ilk defa güreş tutacağım.
0: Baş pehlivansın galiba.
1: Öyle.
0: Aman öyleyse çok dikkatli olmalısın. İstanbul pehlivanları çok usta olurlar ha. Daha davulun tokmağa inmeden insanı yeni verirler.
1: Olur. Dikkatli davranırım.

0: Evet sevgili dinleyenler, yine ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu heyecanlı güreşler nasıl olacak? Bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

şu dünyada hakkı ödenmeyecek kim var diye sorulduğunda hemen hemen herkesin aklına ilk olarak annemiz, annelerimiz gelir. Kadın anne olduktan sonra miracını yaşar. İnsanlık ufkunda yükselir, yücelir. Efendimizin cennet annelerin ayakları altındadır hadisi şerifi de bu durumu tespit için çok güzel bir örnek teşkil eder. Kimilerinin dünyada cennet, cennet diye düşledikleri şeyi Allah Azze ve Celle annelerin ayakları altına sermiştir. Artık bir annenin faziletini varın siz düşünün. Ana hakkı, vatan hakkı ödenmez diyenler doğru söylerler. Ana hakkı ödenmez de analar kuzucuklarına helal ederler bütün haklarını. Hem de o kadar yanlışlarına rağmen. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek "Ya Resulullah, şu anda kocam ölüm döşeğinde. Belki biraz sonra ölmüş olacak. Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendisi de getirmeye çalıştığı halde şehadet getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Yardımınızı bekliyorum." dedi. Efendimiz, "Kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulunurdu?" diye sordu. Kadın hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalışır olduğunu söyledi. Bu sefer Peygamberimiz, "Kocanızın dünyada kimi var?" diye sordu. Kadın ihtiyar bir anası olduğunu söyleyince, Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocası Alkama'nın anasını huzuruna çağırdı. Hazreti Alkama'nın anası Hazreti Peygamberimizin huzuruna çıktı. Peygamberimiz de ona şöyle dedi: "Oğlum sana karşı nasıl hareket ederdi? Oğlundan memnun musun?" Alkama'nın anası, "Ya Resulallah, oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinledi, bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de üzüldüm, incindim." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşlı kadına, "Oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu, hakkını helal etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın, "Hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü." dedi. Alkama ise evde yatıyor, hala şehadet kelimesi getiremiyordu. Hazreti Peygamberimiz kadının annelik şefkatini harekete getirmek için orada bulunanlara, "Bana biraz odun hazırlayın." diye emir verdi. Kadın hayretle, "Odunu ne yapacaksın ya Resulallah?" diye sormaktan kendini alamadı. Efendimiz, "Oğlunuzu yakacağım. Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin, daha iyi." buyurunca kadının anneliği baskın gelerek dayanamadı. "Oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulallah. Ona hakkımı helal ediyorum." dedi. Murat hasıl olmuştu. Hazreti Peygamberimiz Bilal-i Habeşi Hazretlerini göndererek, "Git bakalım Alkama ne haldedir?" buyurdular. Bilal-i Habeşi Alkama'nın yanına varıp şehadet kelimesi telkin ettiğinde Alkama'nın dili açılmıştı. "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" deyip ruhunu Allah'a teslim etti. Evet, annelik bir aşktır. Aşka layık olmak aşıkların kârıdır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
4: İbn Haldun, Hicri 1 Ramazan 732, miladi 27 Mayıs 1332'de Tunus'ta doğmuştur. Asıl ismi Abdurrahman bin Muhammed Hadrami. Künyesi Ebu Zeyd, lakabı Veliyüddin. Babasının ismi Muhammed Vabili'dir. Dedesi Muhammed Haldun'un adıyla İbn Haldun, yani Haldun'un oğlu diye tanınmıştır. Güney Arabistan'ın Hadramut yöresinden önce İspanya'ya, oradan da Kuzey Afrika'ya göçerek Tunus'a yerleşmiş, bilim, düşünce, edebiyat ve siyasetle yakından ilgilenmiş olan, eski ve soylu aynı zamanda birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. İlk öğreniminden sonra değerli bir bilim adamı olan babasının yakın ilgisi sayesinde seçkin hocalardan fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir, edebiyat gibi dini ve din dışı alanlarda çok iyi bir öğrenim görmüştür. 20 yaşlarından itibaren devlet idaresinde görevler üstlenmiş, Tunus emirinin başkatipliğine getirilmiştir. Bu yıllarda Kuzey Afrika'da bulunan İslam ülkeleri arasında siyasi ve fikri mücadeleler hüküm sürerken, Tunus hükümdarı bir savaşta öldürülmüş, onun yerine geçen idarecilerse İbn Haldun'a karşı cephe almışlardır. Bu sebeple İbn Haldun kardeşinin bulunduğu Fas'a geçmek zorunda kalmıştır. Kişiliğinde bilim ve siyaseti bütünleştiren çok yönlü düşünür İbn Haldun, tıpkı Aristo gibi bugün ayrı ayrı bilim dallarının işlediği çeşitli konularla ilgilenmiştir. Tarih felsefesinin ve siyasi sosyolojinin öncüsü olan İbn Haldun, siyaset, maliye, iktisat, şehircilik, müzik, mantık, demografi gibi alanlarda bilgiler verdiğinden, tarihi maddeciliğe yani materyalizme kadar uzanan çeşitli modern görüşlerin ilk işaretlerine onun eserlerinde rastlamak mümkündür.

İslam bilimlerinin bütün dallarından tabii ve sosyal bilimlere kadar çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmuştur. Bu sebeple tarih felsefesinin ve iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilmiş, ayrıca insanlık tarihinin ilk toplum bilimcisi ve sosyoloğu olma özelliğini kazanmıştır. Sosyoloji ilminin birçok temel prensibini batılı bilim adamlarından yüzlerce yıl önce ortaya koymuştur. Tarih, siyaset teorisi ve sosyal psikoloji alanlarında İtalyan Machiavelli'ye, sosyal düzenin genel esaslarında Montesquieu'ye, tarih felsefesi sahasında Rousseau ve Auguste Comte'a, devletlerin çöküşü ilkesinde İngiliz tarihçisi Gibbon'a, pedagoji dalında ise William James ve Spencer'a ışık tutan metotlar belirlemiştir. İbn Haldun sosyoloji ilminin kurucusu olarak tanınmıştır. O, sosyoloji ilmine İlmu Tabiatül Ümran adını vermiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını umran kelimesiyle ifade etmiştir. Kendinden önce sosyoloji ilmine temas edenlerden farklı olarak, bu ilmin siyaset, ahlak, hitabet ve başta ilim ve fen cümlesinden olmayıp, kendi başına bir ilim olduğunu ortaya koymuştur. İbn Haldun'un sosyoloji ilmiyle ilgili görüş ve düşünceleri meşhur Mukaddime kitabındadır. Bu kitap, yazdığı tarih kitabının ön sözü mahiyetinde olup iki cilt halindedir. İbn Haldun, tarih ilminde belli metotlar bulunmasını ve tarih yazarlarının bu metotlara uymasını açıklamalı bir şekilde misallerle yazmıştır. Gördüğü ve yaşadığı siyasi hadiseler, sultanlar ve idarecilerle irtibat halinde bulunması, eserin yayılmasında büyük rol oynamıştır. İbn Haldun, yine psikolojiyi tarihe uygulayan ilk ilim adamıdır. İbn Haldun'un Manzume, Risale, İbn Rüşd ve Fahreddin Razi'nin eserlerine yazdığı özetlerin yanında matematik ve mantığa dair eserleri de vardır. Fakat bunlar günümüze kadar gelememiştir. Günümüze ulaşan tek eseri 7 ciltlik Kitabul İber'dir. Bir tarih kitabı olan bu eser 3 bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm Mukaddime'dir. İkinci bölümde Arapların tarihi yanında Suriye, Pers, Yahudi, Kıpt, Yemen, Roma, Türk ve Franklılar tarihi, üçüncü bölümde ise Berberilerin ve Güney Afrika'daki Müslüman hanedanların tarihi anlatılmaktadır. Eser, inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir. Bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. 7 cilt halinde Mısır'da basılmıştır. Tarih kitabının girişi olan Mukaddime, başlı başına meşhur bir eserdir. Çeşitli yönleriyle insan cemiyetlerinin tarih ve açıklamasıyla başlayan Mukaddime, 6 bölümden ibarettir. Mukaddime adlı eserini 1378'de Fas Sultanı'na sunmuştur. Mukaddime, değişik konular ve bilgiler hakkında bir hazinedir. Özellikle İbn Haldun'un kullandığı araçların, antik ve orta çağ batı tarihçi ve sosyologlarına çok farklı gelmesi, bu eseri onlara çok değerli kılmıştır. Bazı batılı tarihçiler tarafından orta çağın en önemli eseri olarak görülen bu kitap, tarihi metotları açıklayan modern bir el kitabına benzemektedir. Mukaddime'nin ilk iki kısmı Şeyhülislam Pirizade, üçüncü kısmı da Cevdet Paşa tarafından, daha sonraki yıllarda ise başka mütercimlere tercüme edilerek yayınlanmıştır. Tarihinin bir kısmını da Sabihi Paşa tercüme etmiştir. İbn Haldun, Anadolu'da Katip Çelebi tarafından tanıtılmış, Naima, Pirizade Mehmet ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinde İbn Haldun'un tesirleri görülmüştür. Batı dünyası ise İbn Haldun'la 19. asırda tanışabilmiştir. İlk defa Hammer, 1812 senesinde onun önemini anlamış ve onu
Arap Montesquieu'su olarak isimlendirmiştir. Batı tarafından tanınması, İslam dünyasında ününü bir kat daha artırmıştır. Tarih felsefesini ilk olarak tarihi olaylara,

coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok bilim adamı, tarih felsefesinin ve sosyolojinin çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbni Haldun'la başlatmışlardır. İbni Haldun'un başka bir özelliği de, İslam dünyasında bilimsel ve düşünsel durgunluğun yaşandığı bir dönemde gözlemci ve eleştirici bir düşünür olmasıdır. Bu saptamaya göre İbni Haldun, Orta Çağ için olduğu kadar 18. yüzyıl başlarına kadar Yeni Çağ için bile istisna oluşturan bir tarih filozofu olarak kabul edilir. Gerçekten de İbni Haldun'un geliştirdiği türden bir tarih eleştirisi ve tarihi felsefesiyle karşılaştırılabilecek ilk örneğe Batı felsefesinde ancak 18. yüzyılda Vico'da rastlanacaktır. İbni Haldun, Mukaddime adlı yapıtında Ümran ilmi, İlmal Umran adıyla yeni bir bilim geliştirdiğini belirtir. Umran, inşa etmek, mamur hale getirmek, yerleşik düzende yaşamak ve benzeri anlamlara gelir. Bütün bu edimlerse ancak insana ait olmalarıyla karakterize olurlar. Kısacası umran, toplumsal yaşam, toplumsal yaşama biçimlerini örgüt, grup, kurum ve benzeri ifade eden bir terimdir. Bu durumda umran ilmi terimiyle bugün, sosyoloji terimiyle andığımız bir bilimin kastedildiği açıktır. İbni Haldun, esas itibariyle tarih felsefesinin ve siyasal sosyolojinin öncüsü sayılır. Toplum sorunlarını ancak gözlemler sonunda açıklanabilecek, somut örneklerle ispat edebilecek inceleme konuları olarak almış ve dogmatik iddialardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışmıştır. Devleti de toplumu da birer doğal sosyal olgu, sosyal olay sıfatıyla incelemiş ve hatta Aristo'dan daha ileri giderek toplumların dinamik seyrini, zaman içindeki değişimlerini dikkate almıştır. İbni Haldun az sayıda eser bırakmıştır. El-İbar, Divan-ı Mukteba, El-Haberü Eyyamul Arab, El-Acem ve El-Berber eserlerinin en meşhurlarıdır. Türkçe'de bilinen en ünlü eseri Mukaddime'dir. İbni Haldun'un en önemli eseri olan Mukaddime, onun çağdaş toplum bilimlerinin öncülerinden biri olmasına sağlamıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olması İbni Haldun'un en büyük başarılarındandır. Ömrünün son senelerini Mısır'da geçiren İbni Haldun'a Sultan Nasırıddin Fereç devrinde de hürmet ve saygı gösterilmiş, Sultan Salih'in türbesinin yanındaki medresede fıkıh ve hadis dersleri okutmuş ve defalarca Maliki kadılığında bulunmuştur. Ezher Camii'nde ders vermeye başlayan İbni Haldun'un mertebesi yükselmiş ve sultanlar tarafından ödüllendirilmiştir. İbni Haldun, Mısır'da 24 sene kalmış, hacca ve Timur Lenk'le görüşmek için Şam'a gitmesinden başka Mısır'dan hiç ayrılmamıştır. İbni Rüşd'ün öğrencisi olan İbni Haldun, yaşadığı sürece İspanya'daki son Müslüman devletlerin ortadan kalkışını belirleyen olaylara, Kuzey Afrika'daki toplumsal karışıklıklara tanık olmuş, Timur istilası sırasında doğuda bulunmuştur. Hicri 808, miladi 1406 yılında Kahire'de vefat etmiş, yine Mısır'da Nasr kapısı dışında Sofiye kabristanına defnedilmiştir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve Mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada. Fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş. İnsanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed, Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sırruhu'ya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs-i Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
1: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında şartta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki, efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız, size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki, padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
0: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Efendim.
1: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdi dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmed Emin Kaim'dir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
3: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allahu Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
4: Bir de kendisi Abdülhakim Suyad Kuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
1: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hep

0: ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi, onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış, Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
0: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeyyül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
7: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküz kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
1: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
0: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahi Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimi atı, Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin?

0: sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
1: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arbas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz

0: Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
1: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale tekkesinin ciddiyeti hakkında bazı aşi vesikaları var. Hatta şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
2: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
0: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
1: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale medresesine olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bu kitapların, bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda.

0: Ama o zaman vilayet dedin. O zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
2: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
3: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
1: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, veli mevzuunu bulamaz ki ben desin.
0: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsile-i Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddisesi Ruh'un halife sayı

0: Kıbrıs'ın 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. De burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele, illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Tayyakâr Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sûr'ün halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz, bize en yakın olan, bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur, bir yerde bir başka kişi olur, ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
1: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs'e ruhuyla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
3: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar.

benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. BRB parfüm.

0: Kafa.com 0266 241 97 97.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Arkası yarın.

0: Yahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Sultan 3. Murat Han'a gelen mektupların ardı arkası kesilmedi. Gelen her mektup sultanı biraz daha sigaya çekti ve öyle bir an geldi ki artık Sultan 3. Murat Han, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden haber gelmediğinde huzursuz olmaya başladı. Seviyordu kendisini. Hem de çok seviyor, bir dediğini iki etmiyordu. Çünkü o güne kadar kendisine söylediği, ikaz ettiği ve hatırlattığı ne olmuşsa gerçekleşmişti. Ne yaptı ise Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin söylediği doğrultuda yapmış ve böylece önemli başarılara, zaferlere imza atmıştı. Bu arada padişahın özel ruhsatı ve fermanı ile de saraya teklifsizce girip çıkıyordu. Öyle ki daha sonra Osmanlı tahtına oturacak olan Sultan 1. Ahmet Han ile de bu şekilde irtibat kurdu ve onu eğitmeye, ilgilenmeye başladı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri elinde avucunda ne varsa dağıtmayı ve insanlara yardım etmeyi çok severdi. Öyle ki bazen kendisinden bir şey istemeye gelenleri boş çevirmemek için oturduğu kilimi, minderi, hatta sırtını dayadığı yastığı verdiği bile olmuştur. Götür sat ve parasıyla ihtiyacını gider diye. Hep anlatırdı Allah için infak etmenin kıymetini ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yardım etmenin ehemmiyetini. Bunu kabul ettirebilmek ve dinleyenlere, gönül verenlere hakkıyla anlatabilmek için önce kendisinin uygulaması gerekmez miydi? Uygularken sadece görsünler, desinler diye yapmadığı aşikardı. Ancak bundan çok korkuyordu. O yüzden de özellikle geceleri el ayak çekildikten ve ortalıkta kimse kalmadıktan sonra dağıtmaya çıkıyordu. Zaman geçiyor ve insanlar yaşadıkları devrin kıymetini bilmiyorlardı bir türlü. Çünkü Sultan Murat Han halkı müreffeh yaşatmak için öyle çalışmalar yapmıştı ki eserleri Sultan 1. Ahmet Han devrinde de halkın müreffeh ve rahat içinde yaşamasına vesile olmuştu. Devir Sultan 1. Ahmet devrine dönmüştü. Ortalık şenlik, şadumanlık, bereket, bolluk devriydi. İnsanlar huzur ve barış içinde yaşıyorlardı. Osmanlı güçlüydü, müreffehti. Ticaretiyle, sanatıyla, sosyal hayatıyla dünyanın her yerinden gelenlerin ilgiyle takip ettikleri bir cazibe merkezi olmuştu. Gerçi hala da öyle ya, o gün bir başkaydı. Sultan 1. Ahmet Han, halkının güzel yaşaması için ne gerekiyorsa yapıyor, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, herkesin derdiyle dertleniyordu. Tıpkı masallardaki gibi güzel bir hayat sürüyordu halk. Bir gece ilginç ve bir o kadar da acayip bir rüya gördü Sultan Ahmet. Hemen müneccim başını, Şeyhül İslam'ı, uhdesinde bulunan mollaları, vezirlerini, hasılı aklı eren kim varsa hepsini çağırttı etrafına. Rüyasını anlattı ve yorumlanmasını istedi. Kimse bu rüyayı doğru dürüst yorumlayamamıştı. Nihayet herkes sus pus olmuşken gönül gözü açık olan vezirlerden birisi izin istedi ve sultanın huzurunda bir şey söylemek istediğini beyan etti. Kendisine söz verilince, "Efendim, Üsküdar'da yeni bir dergah kuruldu. Şeyh-i Aziz Mahmud Hüdayi diye bilinir. Şeyh Üftade Hazretlerinin gönüllülerindendir. Tabir ederse o eder, bilirse o bilir," deyiverdi. Sultan hemen yazı takımını istedi. Kendi el yazısı ile Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir name yazdı. Namesinde rüyasını şöyle anlattı. "Sultanım, evvela ellerinizden öper, kalbi hürmetlerimi arz ederim. Fakir muhibbiniz, önceki gece bir rüya gördüm. Nemse kralı ile cidal etmekteyiz. Birden yere düşüverdim, sırt üstü. Ve kefere Nemse kralı üstüme çıktı. Ben arka üstü yere yatmış iken o benim göğsüme abanı verdi. Helecan ile uyandım. Acep bu rüyada gösterilmek istenen işaret nedir? Lütfedin." Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sultanın güvendiği adamı ile gelen nameyi açtı ve okuduktan sonra tebessüm edip temiz bir kağıda cevabını yazdı. Gelen elçiye gerisin geriye verip gönderirken
Sultanıma selam ilettiniz. İstediği cevabı bu kağıtta yazılıdır, dedi. Elçi sultanın huzuruna çıkıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin gönderdiği nameyi öpüp başına koyarak arz etti. Sultanahmet büyük bir heyecanla gelen nameyi açıp okuyunca yüzünde güller açtı. İstediği, aradığı ve kendisini rahatlatan, yüreğine su serpen tabir gelmişti en sonunda. Herkes merak içinde sultanın yüzüne bakarken sultan hemen hazinedarını emretti ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine büyükçe, doluca bir kese altın hediye gönderilmesini buyurdu. Gelen tabiri ise ayanına okudu. Sultanım, esef etmeyiniz. Sırtınızı toprağa vermeniz Rabbimizin sizi galip getireceğine işarettir. Zira toprak en sağlam dosttur. İyi bir arkadaştır. En kuvvetli dayanak topraktır. İnsanın en kuvvetli azası ise sırtıdır. Yani sultanım, kuvvet üstüne kuvvet kazanıyorsunuz. Bu da alemi İslam'ın, Müslüman ordumuzun düşmana galebe çalacağına delalettir. İnşallah. Rüyanızın tabiri budur efendim. Herkeste büyük bir rahatlama olmuştu. Sultanın rüyası en güzel şekilde tabir edilmiş ve gönüller mesrur olmuştu. Sultan Ahmet Han'ın elçisi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına tekrar gelmiş, sultanın ikramı olan keseyi bizzat huzura çıkarak hazrete tevdi etmişti. Aziz Mahmud Hüdayi, dünyalık hiçbir makamda gözü olmayacak şekilde geçmişe çizgi çekmişti. Kadılığı bırakmış, şan ve şöhreti terk etmiş, ancak hak ettiği kadar dünyaya değer vererek sade ve güzel bir hayat yaşamaya başlamıştı. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'den gayrısına boyun bükmemek gerekiyor, ondan başkasına güvenmemek iktiza ediyordu. Zaten ona güvendiğiniz zaman gerisi kendiliğinden halloluyordu ya, Aziz Mahmud Hüdayi de bunu yapmıştı. Ama ne çare ki evde tedarik lazımdı. Durumunu bilenler bir iki kez yeltenmişlerdi ama kesin bir dille reddetmişti. Rabbim var, bana yeter diyerek geri çevirmişti. İşte Rabbi ona görünmez kapılardan bir kapı açıvermişti. Hem de hiç ummadığı, hiç beklemediği kadar yüksek bir yerden, saraydan. Bir daha kapanmamak üzere açılan bu kapı, Allah'ın lütfu olarak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ayaklarının altına serilivermişti. Gerçek tasavvuf da buydu işte. Hem de gerçek dervişlik. Sen sadece teslim ol. Gerisi kendiliğinden halloluyordu ya. Sen sadece eyvallah de ve medet bekleyeceğin kapının en büyük kapı olduğunu asla aklından çıkarma. O kapı sana hiçbir zaman kapanmıyordu ya. Hemen keseyi alıp hanımının yanına gitti ve olduğu gibi önüne bıraktı. Tebessüm ederek, buyurasın hatun, hem ev için hem de inşallah bahşedilen evladımız için kısmettir. İstediğin gibi tasarruf edesin. Sultan Ahmet Han'ın hediyesi, yavrumuzun Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından gönderilen kısmetidir. Sultan Ahmet Han rüyasına tabiri aldığı günden itibaren Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ismini hiç unutmamıştı. Aklından ve gönlünden de çıkarmamıştı. Bir sabah namazdan hemen sonra adamlarına emir vermiş, "Hazırlanın, Üsküdar'a gidiyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret edelim. Elini öpüp duasını alalım," diye emir vermişti. Dedik ya, devir Sultan 1. Ahmet Han devriydi. Ahmet Han, Osmanoğlu Hanedanı'nın hassas, dindar ve yüreği aşkla çarpan Resulullah sevdalısı bir mensubuydu. Öyle ki Allah Resulüne olan aşkını daim en üst makamda tutmak, onun için mübarek ayak izinden hallettirdiği gümüş bir sorgucu sürekli baş sarığının hemen alnının üst kısmına gelen yerinde öylece gezdirir ve onunla mesrur olurdu.
Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün, gülü gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiya durma yüzün sür kademine o gülün. Kendi aşık, ruhu aşık, gönlü aşkla dolu olan Sultan 1. Ahmet, Hazreti Resul Aleyhisselam'ın ayak izini başının üstünde taşırken kaleminden de bu mısralar dökülmüş ve kendinden sonra gelecek olan aşıklara nasıl sevilir, nasıl aşık olunur öğretmişti böylece.

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

Dünyadan Geçenler. Abdülbaki Tosun.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bizleri Semerkant Radyo frekansında, radyoları başında dinleyen bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, güzel bir program temennisiyle sözlerimizi açacağız. Biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, Veliyullah'ın hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Dilimiz döndüğünce, gönlümüz

kalbimiz yettiğince inşallah. Bu hafta da yine çok kıymetli Allah dostlarının, velilerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Efendim bugün programımızda ilk olarak Ahi Evran Hazretlerinin hayatını anlatacağız inşallah.

Ahi Evran, büyük velilerden kelam, tefsir, tasavvuf ve Şafii mezhebi fıkıh alimi, tabip. Anadolu'daki Ahilik Esnaf Teşkilatı'nın kurucusu. Asıl ismi Mahmud bin Ahmet'tir. Herkesin korkup kaçtığı Evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itaat etmesi dolayısıyla Evran diye anılmıştır. 1771 yılında İran'da Batı Azerbaycan taraflarındaki Hoy kasabasında dünyaya geldi. İmam-ı Fahreddin Razi'den çeşitli ilim dallarında dersler aldı. Ahmed Yesevi Hazretleri'nin talebelerinin ders ve sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda ilerledi. Büyük İslam alimi Şahabettin Sühreverdi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulundu. Hac yolunda Evhahüddin Hamidi Kirmani ile tanışıp onun talebelerinden oldu. Evhahüddin Kirmani'nin vefatına kadar da yanından ayrılmadı. Konya'daki Anadolu Selçuklu Devleti idarecileri arasında büyük nüfuz sahibi olup, Bağdat'a elçi gönderilmiş olan Sadreddin-i Konevi Hazretleri'nin babası Mecduddin İshak'ın daveti üzerine Muhyiddin İbni Arabi ve hocası Evhahüddin ile birlikte Anadolu'ya geldi. Hocasının kızı Fatıma Bacı ile evlendi. Yazmış olduğu pek kıymetli eserlerinden Mürşid-ül Kifaye ve Yezdan-ı Şinaht adlı kitaplarını Sultan Alaaddin-i Keykubad'a takdim etti. Bundan sonra kayınpederi Evhahüddin ile Anadolu şehirlerini gezdi. Esnafa bilhassa İslamiyet'in alışveriş bilgileri hakkında vaazlar verdi, nasihatler etti. Kendisine sual sorup nasihat isteyenlere ise ''Ey ahi yani kardeşim, alışveriş ilmini bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokmayı yiyense ibadetlerinin sevabını bulamaz. Zahmetleri hep boşa gider, sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur.'' buyururdu.

Efendim, Ahi Evran ayrıca gittiği yerlerde esnafı bir çatı altında toplayıp teşkilatlandırıyordu. Böylece Anadolu şehirlerinde Ahi Teşkilatı'nın kurucusu oldu. Hocası Evhahüddin'in vefatından sonra Kayseri'ye yerleşen Ahi Evran Hazretleri, bütün Anadolu Ahilerinin şeyhi kabul edildi. Ahi Teşkilatı'na girebilmek için ilim ve sanatla meşgul olmak lazımdı. Ahi Evran etrafında ve her şehirde bulunan ahiler her cuma gecesi aralarında toplanırlar, Kur'an-ı Kerim, hadis ve fıkıh kitapları, menkıbeler okurlar ve ahlak konularında sohbet ederlerdi. Ahi Evran Hazretleri Kayseri'ye yerleştikten sonra debbağlık yapmaya ve elinin emeğiyle geçimini temin etmeye başladı. Bu arada halkı irşad etmeye, bilgiyle yetiştirmeye çok önem verirdi. Yetiştirdiği talebeleri Anadolu'nun dört bir yanına gönderirdi. Bu talebeler onun emriyle gittikleri yerlerde zaviye kurup irşad halkasını genişletmeye çalışırlardı. Böylece zamanla sevenleri yüz binlere ulaştı. Bu sırada doğudan batıya bütün Türk alemi Moğol tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Moğollar geçtikleri her yerde kan, gözyaşı ve parçalanmış cesetler bırakıp beldeleri ve haneleri viran ediyorlardı. Yaklaşan bu büyük tehlikeye karşı Ahi Evran Hazretleri halkı uyandırmaya ve sevenlerini karşı koymaya çağırdı. Onlara şöyle nasihatlerde bulundu. Ey ahiler! Mücahitler yiğit, aslan yürekli olur. Düşmandan korkmaz, kaçmaz ve ona boyun eğmez. Yağmada kurt gibi saldırsalar hiç sarsılmaz. Atılan oklara ve kılıç darbelerine metanetle karşı koyar, savaşırken safta namazdaki gibi sessiz olup komutanına itaatte cemaatin imama uyması gibidir. Düşmanına karşı haykırışı gök gürültüsü gibi olmalıdır. Düşmandan korkmayın, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyamamaktan korkun. Vatan sevgisinin imandan olduğunu unutmayın. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edip, takdirine razı olan ve hocalarına itaat eden bu mübarek insanlar, sürüler halinde Anadolu'ya akan Moğol putperestlerine karşı kahramanca mücadele ettiler.

Efendim, Ahi Evran Hazretleri Anadolu'nun bu karışıklık zamanında Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı meydana gelen bir hadise bahanesiyle iftiraya uğradı ve tutuklanıp hapsedildi. 5 sene hapiste kaldı. 5 yıllık tutukluluk süresini bitirdikten sonra Denizli'ye gitti. Bir müddet Sadreddin Konevi Hazretleri'nin isteği üzerine diğer ulema ile birlikte Konya'ya döndü. Konya'da bir müddet ikamet edip Müslümanları irşadla meşgul olup vaaz ve nasihatte bulundu. Daha sonra Kırşehir'e yani Gülşehir'e yerleşti. Menahici Seyfi adlı Şafii mezhebi ilmihal bilgilerine dair eserini Kırşehir emiri Seyfeddin Tuğrul'a takdim etti. Vaazlarındaki sadelik, herkesin anlayabileceği şekilde meseleyi izah ederek yazdığı kitaplar, kendisinde görülen kerametler, ahlakının güzelliği, dünya malına ehemmiyet vermeyip yalnız Allah-u Teala'nın rızası için çalışması, herkesin sevgisini kazanmasına vesile oldu. Çevresinde pek çok kimse toplandı. İslamiyet'e yaptığı hizmetler dolayısıyla Nasreddin lakabını aldı. 93 yaşlarındayken onun nüfuzundan ve sevenlerinin çokluğundan korkan ve Moğolların baskısına dayanamayan Kırşehir emiri Nureddin Caca tarafından 1262 yılında Kırşehir'de şehit edildi. Talebeleri Ahi Evran Hazretlerinin yolunu devam ettirdiler. Bu arada Ahi Evran'ın hanımı Fatıma Bacı'nın yetiştirdiği bacılar da elde ettikleri mümtaz İslam kültürünü bacıdan bacıya naklettiler. Söğüt civarında Bizans hududunda gelişmeye başlayan Osmanlı Beyliği emrine koşuşan ahilerden bir kısmı uçlara yerleşip tekkeler ve zaviyeler kurdular. Bir ahi şeyhi olan Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki akrabalık tesis edildi. Doğudan gelerek Osmanlılara katılan Türkmenleri terbiye ettiler, yetiştirdiler. Onlara İslami bilgileri öğretip gaza ruhunu aşıladılar. Fatıma Bacı'nın yetiştirdiği bacıların meydana getirdiği Bacıyan grubu da yeni gelenlerin kadınlarına İslamiyet'i öğreterek dini İslam'ı hakkıyla yaşamaları için gayret ettiler. Üç kıtada 6 asır at sürecek istikbalin Osmanlı neslinin temelini kurmakta onlara yardımcı oldular. Osmanlılar da onların kadri kıymetini devamlı şekilde takdir ettiler. Onlara hürmet gösterip vatandaşlarının onlar tarafından yetiştirilmesini kolaylaştırdılar.

Efendim İslam aleminde daha önce de mevcut bulunan cömertlik, mertlik, mürüvvet manalarına gelen ve güzel ahlakın en yüksek mertebesi şeklinde bilinen Fütüvvet Teşkilatı ile Ahi Evran'ın nasihatlerinden Ahillik Teşkilatı'nın umdeleri yani şartları ortaya çıktı. Ahi ve şeyh helalinden kazanmalıdır. Teşkilat mensuplarının hepsi sanat sahibi olmalıdır. Cömert olup yoksullara yardım etmelidir. Alimleri sevmeli, gereken hürmeti göstermelidir. Namazlarını zamanında kılıp kazaya bırakmamalıdır. Alçak gönüllü olmalı, fakirleri sevmelidir. Nefsine hakim olup haramlardan kaçınmalıdır. Beylerin, zenginlerin kapısına gitmemelidir. Bir ahinin üç şeyi açık olmalıdır. 1. Cömert olup eli açık olmalı fakat israf etmemelidir. 2. Misafire kapısı açık olmalı, gelene ikramda kusur etmemelidir. 3. Sofrası açık olmalı, aç gelini tok döndürmelidir. Üç şeyi de kapalı olmalıdır. Birincisi gözü, harama ve başkasının ayıbını görmeye kapalı olmalıdır. Kimseye suizan etmemeli, yabancı kadına, kıza ve başkasının bakması haram olan yerlerine bakmamalıdır. Dili bağlı olmalı ikincisi de. Kimseye kötü söz söylememeli, lüzumsuz yere konuşmamalıdır. Üçüncüsü de beli bağlı olmalı, kimsenin namusuna, ırzına, haysiyet ve şerefine göz dikmemelidir.

Efendim, Dünyadan Geçenler programı devam ediyor. Ahi Evran Hazretlerinin o güzel, o mümtaz hayatını anlattık. Programımıza Ahmet-i Eflaki Hazretlerinin hayatlarını anlatarak devam edeceğiz inşallah. Ahmet-i Eflaki, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış olan alim ve velilerden. İsmi Şemseddin Ahmet olup, Ahinnatur'un oğludur. İlmi nücum, yani astronomi ve felekiyat ilminde meşhur olduğu için Eflaki, hocası Arif Çelebi'ye nispetle de Arifi nisbeleriyle tanınmıştır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1360 senesinde Konya'da vefat etti. Kabri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesi civarındadır. Efendim, doğum yeri ve yılı kesin bilinmemekle beraber 13. yüzyılın sonlarında Türkistan taraflarında doğduğu tahmin edilen Ahmet Eflaki, gençliğinde memleketinde iyi bir tahsil gördü. İlim öğrenmek için birçok seyahatler yaptı, zamanının önemli ilim merkezlerini dolaştı. Pek çok alim ve veliyle görüşüp onların ilim meclisleriyle sohbetlerinde bulundu. Zamanında birçok ilim dalında söz sahibi mütehassıs oldu. O devrin önemli ilim merkezlerinden Konya'ya geldi. Evliyalının büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Feyledi'yi ziyaret edip duasını aldı. Bedrettin Tebrizi'den ders aldı. İlmi nücumda, yani astronomide mütehassıs olup Eflaki mahlasıyla anılmaya başlandı. Siraceddin Mesnevi Han, Abdülmümin, Tokadi ve Nizamettin Erzincani gibi alimlerden ders aldı. Astronomi ile ilgili birçok rasatlar ve gözlemler yaptı. Attarlıkla da meşgul olan Ahmet Eflaki, Sultan Veled'in oğlu Ulu Arif Çelebi'nin talebesi oldu. Böylece onun manevi terbiye ve himayesine girdi. Ömrünün sonuna kadar sadık bir talebe olarak hizmette bulundu ve çok istifade etti. Hocasına nispetle Arifi lakabıyla anıldı. Hocasıyla birlikte bütün Anadolu'yu gezip ilim ve edep yaydılar. Bir gün Kayseri'den Sivas'a giderlerken yolda birisi kendisine babasının saray şehrinde Özbek Han'ın sarayında vefat ettiğini, miras olarak geriye büyük bir servet bıraktığını ve bu mirasın oğlu Eflaki gelinceye kadar muhafaza edilmesini vasiyet ettiğini bildirdi. Ahmet Eflaki Sivas'a gidince bu işte yakından ilgileneceğini, miras kalan mallarla babasının kitaplarını almak üzere saray şehrine gideceğini söyledi. Fakat hocası Ulu Arif Çelebi'den ayrılmaya dayanamadığı için gidemedi. İlhanlı hükümdarlarından Olcayt Uhudabende'yi ziyarete giden hocası Ulu Arif Çelebi ile birlikte Konya'dan Azerbaycan'daki Sultaniye şehrine kadar gitti. Bu yolculuğu sırasında Kayseri, Sivas, Bayburt, Ahlat ve Tebriz'e, dönüşte de Ladik şehrine uğradı. Bu uzun geziden sonra seyahati sırasında insanlara hak ve hakikati anlatmayı çok seven hocası Ulu Arif Çelebi ile birlikte Kütahya'ya gitti. Bu yolculuğunda ağır hastalandı. Hocasının üsteği üzerine Mevlana Celaleddin Rumi ve onun yolundakilerin hayat ve menkıbelerini anlatan Menakıbül Arif'in ve Meratibül Kâşif'in adlı eserini yazmaya başladı. Hocası Ulu Arif Çelebi ona şeyh diye hitap ederek halifelik verdi. Mesnevi okumacısı yanında yüksek vilayet derecesine de ulaştı. Ulu Arif Çelebi'nin 1319 senesinde vefatından sonra onun oğlu Abid Çelebi'ye intisap edip talebesi oldu. Bir müddet Mevlana Hazretlerinin türbedarlığını yaptı. Eretna Bey'in ısrarı üzerine de uç beylerinin bulunduğu bölgeye giden Abid Çelebi ile birlikte bulundu. Hocası Ulu Arif Çelebi'nin emriyle tekrar yazmaya başladığı Menakıbül Arif'in ve Meratibül Kâşif'in adlı eserini bitirdi. Abid Çelebi'nin vefatından sonra sırasıyla Vacid, Şehzade ve Emir Adil Çelebi'lere intisap edip onların hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Bu arada daha önce yazdığı Menakıb kitabını sadece Menakıbül Arif'in adıyla genişletti. Hayatını Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yolunu, hayatını sevenlerini tanımaya ve onların yolunda yaşamaya vakfeden Ahmet Eflaki, sık sık menakıbler anlatıp Allah adamlarına karşı olan sevginin artması için çalıştı. Bir defasında da şu menkıbeyi anlatmışlar. Bir gün Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat büyük bir toplantı tertip edip Şeyh Bahaddin Veled Hazretlerini de saraya davet etti. Şehrin bütün alim, evliya ve ileri gelen kimseleri bu toplantıda hazır bulundular. Bahaddin Veled Hazretleri kapıdan içeri gelince Sultan Alaaddin ayağa kalkarak onu karşıladı. Saygı göstererek tahta oturmasını istedi ve "Ey dinin padişahı, ben kulum. Bugünden sonra senin subaşın olmak ve efendimin de sultanlık etmesini istiyorum.
Zira bütün görünen ve görünmeyen sultanlık eskiden beri sizindir dedi. Bahaddin Veled ona karşı güzel muamelede bulunup gözlerinden öptü. Mecliste bulunanlar sultanın alim ve veli bir zata böyle muamelede bulunmasına çok sevinip ve onu methedici sözler söylediler. Bu sırada söze başlayan Bahaddin Veled Hazretleri, "Ey melek huylu, mülk sahibi hükümdar, dünya ve ahiret mülkünü kendine mal ettiğine hiç kuşkusuz emin ol." buyurdu. Sultan Alaaddin şevkle ayağa kalktı. Bahaddin Veled'in müridi, talebesi oldu. Padişaha uyan bütün kumandanlar ve askerler de Bahaddin Veled'e talebe oldular. Sultan Alaaddin ihtiyacı olan kimselere sadakalar dağıtılmasını ve ihsanlarda bulunulmasını emretti. Tasavvufun inceliklerine ve mevleviliğinin sırlarına vakıf olan Allah-u Teala'nın Resulullah Efendimizin ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin aşkıyla dolu bir ömür geçiren Ahmet Eflaki, Mevlana dergahının hizmetlerinin yanında etrafında toplanan insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlatarak iki cihan saadetine kavuşmalarına vesile oldu. 1360 senesi Haziran ayının 16. günü Konya'da vefat etti. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesinin doğu tarafına defnedildi. Zamanın geçmesiyle kaybolan ve yapılan istimlaklar sırasında bulunarak Mevlana Müzesi'nde muhafaza altına alınan mezar taşındaki Arapça kitabının tercümesi şöyledir. Büyük alim, her şeyi gereğince bilip haber veren, zamanın eşsiz, asrının tek alimi, rahmete mazhar olmuş, suçları örtülüp bağışlanmış olan Arif'e mensup bulunan Eflaki, 761 senesi Recep'inin son pazartesi günü yokluk evinden varlık yurduna göçtü. Allah onu rahmetine kavuştursun ve suçlarını bağışlasın. Ahmet Eflaki'yi meşhurlaştıran, asırlardan asırlara, nesillerden nesillere intikal ederek anılmasını sağlayan en önemli eseri Menakıbül Arifin'dir. Mevlana hakkında yazılan eserlerin ve Mevleviliğin kaynaklarının başında gelen, Doğu ve Batı dillerine çevrilmiş olan bu eser, o devri gösteren bir aynadır. Sultanül Ulema Bahaddin Veled, Burhaneddin Et-Tirmizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Şemseddin-i Tebrizi, Salahaddin-i Zerkubi, Çelebi Hüsamettin, Sultan Veled, Celaleddin-i Çelebi, Emir Arif Çelebi, Emir Abid Çelebi ve onların oğullarının, halifelerinin zikir silsilelerini ve menkıbelerini anlatan eser, 10 bölümden meydana gelmiştir. Mevlana ve Mevlevilik hakkında en önemli ve en eski kaynak olan eserde Sultanül Ulema Bahaddin'e, Mevlana Hazretlerine ve Şemseddin-i Tebrizi'ye ait hususi bölümlerde vardır. Eser, Anadolu tarihinin bilhassa 13 ve 14. yüzyıllardaki toplum hayatına dini ve medeni yaşayışa yer vermesi bakımından da mühim bir kaynaktır. Ahmet Eflaki Hazretleri bu eseri yazmaya ilk olarak 1318 ve 1319 senesinde hocası Ulu Arif Çelebi'nin emriyle başlamışlar. İlk defa Menakıbül Arif'in ve Mekatübül Kâşifin adını verdiği bu eserini uzun yıllar derlediği yeni bilgileri de ilave ederek hazırladı. İkinci redaksiyonu 1353 senesinde tamamlandı. Sadece Menakıbül Arif'in adını verdiği bu eserde kendi müşahedelerine ait bilgiler bulunduğu gibi başka şahıs ve kaynaklardan derlediği bilgiler de vardır. Sade ve akıcı bir Farsça ile yazılmış olan eser, yazarın anlatma gücünü de ortaya koymaktadır. Ahmet Eflaki'nin bu eserinden başka bilinen 4 Türkçe gazeli vardır. Bu, onun Türkçe şiir yazmakta başarılı bir şair olduğunu da göstermektedir. Efendim, böylelikle Dünyadan Geçenler programında ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu bölümümüzde de sizlere Ahmed-i Kuddisi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri Anadolu velilerinin büyüklerinden, ismi Ahmed bin Hacı İbrahim'dir. 1769 senesi Rebiülevvel ayının 11. gecesi Niğde'nin Bor kazasında doğdu. Büyük bir veli olan babası rüyasında 3 ay gördü. Ortadaki ay diğer aylardan daha büyük ve parlaktı. Bu rüyanın tabirinde kendisinin 3 oğlu olacağını ve ortanca oğlunun büyük bir veli ve alim olacağını anladı. Ahmed-i Kuddisi küçük yaşta babasından ders almaya başladı. Ahrariye yolunun edebini babasından öğrendi. Babasının, "Oğlum, her zaman Allah-u Teala'yı zikret. Benim sağlığımda boş şeylerle uğraşmaktan uzak dur." nasihatine uyarak onun tasavvuf yolu hakkındaki tavsiyelerini harfiyen riayet edip gece gündüz şevkle çalıştı. Bütün amelleri gönülden yaptı, kısa zamanda velilik basamaklarında yükseldi. Ahmed-i Kuddisi o zamanda medreselerde okutulan ilimleri öğrenmek için uzun müddet medrese tahsili gördü. 1786 senesinde babası vefat edince ilahi bir işaret üzerine Turhal'a gitti. Turhal'daki Turhal Şeyhi denilen zatın sohbetlerinde bulunarak kemale erdi. Orada bir arkadaşıyla ayrılıp Erzincan'a geldi. Sert geçen kış mevsimi yüzünden Erzincan'da birkaç ay kaldı. Yaz gelince Erzincan'dan ayrılarak önce Şam'a, oradan da Mısır'a vardı. Daha sonra hac farizasını yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Bu ilk Hicaz seferinde Hira ve Uhud dağında Hazreti Hamza ve Uhud Harbi'nin diğer şehitlerinin metfun gömülü bulunduğu sahada ve dağın kayalıkları arasındaki mağaralarda uzun günler uzlette kendi başına kaldı. Mescid-i Nebi çevresinde riyazetler çekti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lütuf ve kitaplarına kavuşarak üstün derecelere yükseltildi. Bu sırada Anadolu'ya git, orada evlen, senin için üstün derece ve makamlar aile kadrosu içinde hasıl olacaktır. İkaz ve işaret üzerine bir sonraki sene tekrar hac ederek Bor'a döndü. Bu müddet içerisinde Resulullah Efendimizin yüksek himmetlerine nail olduğunu bir şiirde şöyle ifade etmişler. Davet etti köyüne çün bizi ol şahımız, pes icabet eyledik bugün açıldı rahımız. Etti talim hem bize seyri sülükün tarzını, pişvayı salikin olan Resulullah'ımız. Doldu aşk cezbe dil iklimine derya misal, bu sebeple mürtefi oldu begayat rahımız. Bakmanız hış muhakaretle bize ey zahidan, dost yanında muteber hor görünen gümrahımız. Yanarız aşk oduna, Kuddusiye leyl-i nehar, kıldı alem halkını aciz figan-ı ahımız. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri ilk 1807 ve 1810 senelerinde Osmanlı-Rus savaşlarına katıldı. Böylece sünnete uyarak nefsini ıslah etmek için yaptığı halvet, yalnızlık, çile ve riyazetleri, yani cihad-ı asgarı, cihad-ı ekberle, yani nefisle yaptığı savaşlarla da tamamladı. Bir süre Anadolu'da kalan Kuddisi Hazretleri tekrar Hicaz'a gitti. Uzun müddet Mekke ve Medine arasındaki ıssız çöllerde, dağlarda nefsini tezkiyeye, safiyette ulaştırmak için çektiği çileler onun derecesini bir kat daha yükseltti. Bu sırada günlük yiyeceği her gün belli saatte kendiliğinden gelen bir ceylanın verdiği süttü. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri Hicaz'dan Bor'a döndükten sonra birçok din düşmanının düşmanlıkları sebebiyle 13 yıl kadar inziva halinde evinde yaşadı. Bu arada bir gün cuma vaktinden önce bir tanıdığı misafir olarak evine geldi. Cuma vakti yaklaştığı halde Ahmed-i Kuddisi hiçbir acelecilik göstermedi. O zat cumaya gitmek için izin istedi. Ahmed-i Kuddisi, "Biraz daha beklesen iyi olacaktı. Namazdan sonra seni beklerim." buyurarak misafirini uğurladı. Cuma'dan sonra biraz gecikerek gelen misafir zat, yemekle beraber taze hurma ve o mevsimde Bor'da olmayan taze sebzeler ikram edilince çok şaşırdı ve "Efendim, hurma ve sebzeler buranın olamaz. Siz cumayı nerede kıldınız?" diye sorunca Kuddisi Hazretleri, "Evladım, söz dinleyip biraz daha beklesen, ihlasının karşılığını görecek, bizimle birlikte sen de cumayı Kabe-i Muazzama'da kılacaktın." buyurdu.
O devrin ileri gelenlerinden makam sahibi biri bir sohbette zamanımızın büyük velisi kimse onunla görüşmek istiyorum diye yakınlarına sorar. Bunun üzerine orada Kuddüsi Hazretlerini tanıyan biri zamanımızın büyük velisi Ahmet-i Kuddüsi'dir deyince kendisini İstanbul'a davet ederler. Ahmet-i Kuddüsi İstanbul'a gelip huzura girince orada bulunan kimseler onun taşralı kıyafetiyle huzura girmesini pek beğenmeyip yukarıdan bakıcı bir tavır takınırlar. Ahmet-i Kuddüsi sohbet sırasında hiç konuşmaz. O makam sahibi kimse, "Şeyh Efendi, siz de bir beyan buyursanız." deyince, "Efendim, bendeniz ilmi olmayan bir kişiyim. Huzurunuzda konuşmaya haya ederim. Ancak emrinize uyarak başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım." diyerek şu hikayeyi anlatır. Bir gün bendeniz saray burnunda sahil boyunca gezerken çok güzel bir hanım sandala bindi. Gönlümü cezbeden bu güzelin peşinden başka bir sandala binerek onu takip ettim. Üsküdar iskelesinde karaya çıkıp falan sokaktaki büyük bahçeli konağa giren bu hanımı bir daha göremedimse de asla unutmadım. Gönlüm onun hicranıyla rahatsızdır efendim. O makam sahibi kimse bu hikayeyi duyar duymaz yanında bulunanların hepsini dışarı çıkararak Ahmet-i Kuddüsi'ye, "Efendi, anlattığınız benim halen içinde yaşadığım elemli halimin ifadesiydi. Şu andaysa o dertten kurtuldum. O hanım gönlümden silindi." dedi. Sonra Kuddüsi Hazretlerine görülmemiş ihsanda bulundu. Yine bir gün sultan huzurunda bulunanlara "Şu avucumda gizlediğim şeyi tahmin etmenizi istiyorum." dedi. Herkes bir şey söylediyse de kimse bilemedi. Bir köşede oturan Ahmet-i Kuddüsi'ye "Siz de bir tahminde bulunun." dediler. Ahmet-i Kuddüsi de

Yedi iklim ve yedi deryayı gezdim, bir balığı yavrusunu arar gördüm dedi. Meğerse padişahın avucunda küçük bir balık varmış. Bunun üzerine Ahmet-i Kuddüsi'ye tazim ve ikramda bulunarak sarayda kalması teklif edildi. Fakat o, ben aciz bir kulum. Burada kalsam dünya imtihanından beraat edemem buyurdu. Ve kalmayı kabul etmedi. Bir süre İstanbul'da kalan Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri Bor'a döndü. Bor'dayken bir gün sultan Bor'a iki memur gönderip onun durumunu öğrenmek istedi. Gelen memurlar onu bahçesini bellerken buldular. Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri onlar daha bir şey söylemeden siz İstanbul'dan geldiniz. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok buyurdu. Onlar padişahımız bizi vazifeli gönderdi. Size tahsisat bağlayacağız dediler. Ahmet-i Kuddüsi onlara açın eteğinizi diyerek her ikisinin eteğine birer kürek toprak döktü. İki memur bu toprakların altın olduğuna şahit oldular. Bu sefer Ahmet-i Kuddüsi eteklerinizdekileri dökün deyince hemen yere döktüler. Bu defa toprakların yılan, çıyan olduğuna şahit oldular. Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri, evlatlarım, Allah-u Teala'nın keremiyle bizim padişahımızın tahsisatına ihtiyacımız yoksa da fukara ve acizlere dağıtmak için bırakın diyerek bu tahsisatı bir müddet alıp yoksullara dağıttı. Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri bir gün Konya'ya giderek Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek istedi. Türbenin önüne vardığı zaman türbedar kapıları kilitleyip gidiyordu. Türbedara türbeyi açması için ricalar edip çok yalvardı. Fakat türbedar akşam oldu, açma müsaadesi yoktur diyerek kesin bir şekilde reddetti. Bunun üzerine Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri şu metiyeyi okumaya başladı. Uzunca bir metiye biz birkaç bölümünü aktaracağız size. Sensin veliler şahı, ya Hazreti Mevlana. Affet şu ben gümrahı, ya Hazreti Mevlana. Bedkar-u avareyim, pürzen bi biçareyim, asi yüzü kareyim, ya Hazreti Mevlana. Sen şol ulu sultansın, ki serveri merdansın, hem maden irfansın, ya Hazreti Mevlana. Ariflerin sultanı, dertlilerin dermanı, Kuddusi'nin cananı, ya Hazreti Mevlana. Son dörtlüğü söylediği anda kapılar kendiliğinden açıldı. Ahmet-i Kuddüsi, türbedarın şaşkın bakışlarından habersiz ziyaretini yaparak oradan ayrıldı. Ertesi gün bu hadiseyi duyan Mevlevi şeyhleriyle bir kısım ulema, bu mutlaka Borlu Kuddusi'dir dediler.

Medine-i Münevvere'de saatçilik yapmakta olan Ali Osman isimli İzmirli bir Türk vardı. Bu zat Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten bir müddet sonra mesleği olan işi yapmak üzere bir dükkan açmak için izin almaya çalıştı. Uzun süre bunu sağlayamadı. Parası bitti. Bir gece Allah-u Teala'ya iltica ile yalvardı. O gece rüyasında esmer, kır sakallı, uzunca boylu bir zat, "Evladım, resmi daireye girdiğinde sağ tarafında gördüğün şu üçüncü şahsa müracaat et. Gerisine karışma," buyurdu. Ali Osman Efendi sabahleyin doğruca denilen şahsın yanına gitti. O şahıs Ali Osman Efendi'ye, "Seni Kudüs'e Hazretleri mi gönderdi? Git hemen dükkanını aç, işine başla," dedi. Ali Osman hemen gidip dükkanı izin almış gibi açtı. O şahıs izin belgesini sonradan gönderdi. Bir müddet sonra rüyasında aynı zatı gördü. O zat, "Oğlum, bana Kudüs'i derler. Cebine bir hediye koydum. Onu al ve amel et," dedi. Ali Osman Efendi uyandığında cebinde Kudüs'i Hazretlerinin şu şiirinin yazılmış olduğu kağıdı buldu. "Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah. Cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim. Deryayı zenbi boyladım. Malum sana ki neyledim, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmayıp hemen ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Rah-ı rızana gitmedim, hem buyur

tutmadım, cürmüm ile geldim sana. İsyanda Kuddüs-i Şedid, kullukta bir battal pelit, der kesmeyip senden ümit, cürmüm ile geldim sana.''

cahil ve inatçı sofulardan kaçınmayı, küfür ehli ve münafıklardan şiddetle sakınmayı, haset, kin, ihtisa ve nemime, dedikodu ehlinden uzaklaşıp onlarla beraber olmamayı tavsiye ederdi. Yine Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri, Allah-u Teala'nın rızasını talep etmeyi, mal, mevki, şöhretle dünyaya ve maddeye ait her şeyin sevgisini kalpten çıkarmayı tavsiye etmekte, kalpte yerleşmiş sevgisi olmayan mal, mülk, makam ve mevkinin de bir mahsuru olmadığını belirtmektedir. Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri, İslam'ı tek bir bütün olarak görür, İslamiyet'e uyanı ve İslam'ın yüceliğini anlatmak için devrindeki sağlam idarecilerle padişahları birçok defa methetmiş ve onlara itaati tavsiye etmiştir. Müslümanların eğer fitneye uyup din ve devletine ihanet etmezse, yer ve gök ehlinden dua ve yardım alacaklarını, şayet din ve devletine ihanet ederlerse, zulüm ve belalara uğrayacaklarını belirterek şöyle buyurmuştur. Zulm eylemez nasa zerrece hüda, layık olduk geldi bize bu şifa. Amele göredir herkese ceza, taksid eden labüt cezasını bulur. Uzattın katet sözün Kuddüsi, kalbinden adalet merhamet gitti. Padişahı bize musallat etti, emri hallak ile halkı incitti, anlamayan onu kul itti sanır. Uzattın katet sözün Kuddüsi, uyandırmak kastın pendi idip nası, ver nefsine öğüt ey kalbi kası, gözsüzleri nice edebilir kör. Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri, farz, vacip ve sünnet olan ilimleri bilip, kendisine kâfi olanını öğrendikten sonra ilmiyle amel ederek Allah-u Teala'yı anmaya devam etmeyi bütün eserlerinde tekrarlamaktadır. Baş olmak, dünyalık elde etmek veya halkı başına toplayıp onların hürmet ve hizmetlerini celbetmenin insanı şeytana oyuncak edeceğini tekrar tekrar anlatan Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri, Azazili, Belam bin Bağura'yı, Bersisa'yı ve sahabeden iken dünyalıklara mağlup olan Salebe'yi anlatmaktadır. Allah-u Teala'ya kulluğu Allah-u Teala'nın emri için yapmayı, yeterince ilim ve bilgiyi kazanıp farz-ı ayn olan bilgileri edinmeyi, bu şartların kazanılmasından sonra da ihlas ile zikir, fikir ve şükür ibadetlerini gücü yettiği nispette yerine getirmeyi tavsiye etmektedir.

Efendim Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri Kuddüsi mahlasını almasını şöyle anlatmaktadır. Ben daha doğmadan önce anne karnındayken Kuddüs, Kuddüs diye Allah-u Teala'yı zikir ediyormuşum. Bir gün annem babama bu durumu söyleyince babam kimseye söyleme. Bu oğlumuz kemal sahibi olur inşallah demiş. 1849 senesi Cemaziyel Ahir ayında Bor'da vefat etti. Vasiyeti üzerine eski mezarlığa defnedildi. Aynı gün köylünün biri kırılan saban demirini tamir ettirmek üzere Bor'a geldiğinde çok kalabalık bir cemaatin cenaze namazına hazırlandığını görünce abdestini tazeleyerek cenaze namazını kılar. Hemen işine dönmek niyetinde olduğundan yakındaki bir demirci dükkanına girerek tamir etmesi için saban demirini ustaya verir. Demirci, ocağa koyduğu demirin bir türlü kızarmadığını, saatlerce uğraştığı halde dövülecek hale gelmediğini görünce şaşkın bir düşünceye dalar. Bu sırada yakın bir tanıdığı dükkana girer. Demirci durumu ona anlatır. O da köylüye, "Sen nerelisin? Bu demiri nereden getirdin?" diye sorar. Köylü, "Ben filan köydenim. Bu demir dün çift sürerken bir kayaya takılıp kırıldı. Tamir ettirmek için bugün buraya getirdim. Şehre girdiğimde eşini görmediğim bir cemaate katılarak cenaze namazını kıldıktan sonra doğru bu dükkana geldim." deyince o kişi, "Senin adını sormadan namazına iştirak ettiğin büyük evliya, Aşık-ı Hak Şeyh Ahmed Kuddüsi Hazretleri'ydi. Allah-u Teala değil onun namazını kılanı, o cenazede hazır olan alet ve edevatı da ateşten muhafaza etmiştir." der. İman sahibi olan bu köylü yeni bir saban alıp köyüne döner.

Efendim, Dünyadan Geçenler programının sonuna doğru yaklaşırken Ahmed-i Kuddisi Hazretleri'nin vasiyetnamesiyle alakalı bir bölüm var. Onu da aktaralım. Ardından da programımızı noktalayacağız inşallah. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri'nin vasiyetnamesi şöyledir. Ey evladım, eşim, akrabayı talukatım, size vasiyet ederim ki Allah-u Teala

ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edesiniz. Benim için ağlamayasınız. Gece vefat edersem gusledip sabah namazının akabinde birkaç komşuyla cenaze namazımı kılıp eski mezarda uygun bir yere defnedin. Halka zahmet olmasın, beni methetmeyin. Zira kabirde bu söylenilen sıfatlar sende var mıydı diye melekler sorarlarmış. Hemen dua ve istiğfar edin. Kur'an-ı Kerim ve tevhid okuyup ruhuma hediye edersiniz. Nasihat kitaplarımı okuyup nasihat alasınız. İnşallah bana ve size faydalı olur. Beni seven talebelerim, evladıma nasihat, hüsnü nazar ve terbiye etsinler. Nasihatte esrar ve çok faydalar vardır. Zikrederken Allah-u Teala'nın emrine yapışmak niyetiyle edilmelidir. Kefenimi nide bezinden yapın, cesedime ve kefenime yazı yazmayın. Kabristanda teganni ile Kur'an-ı Kerim okuyarak oradaki Müslümanları bıktırmayın. Allah-u Teala benden razı olursa tegannisiz üç ihlas-ı şerif yeter. Allah korusun razı olmazsa her biriniz bir hatmi şerif okusanız fayda vermez. İlmi taliplerine ve fukaranın salihlerine verin. Dostlarınızın ne kadar kusurları çok olursa da onlara muhabbet besleyin ve ihsan edin. Dervişlerin İslam dinine uymayanlarından uzaklaşın. Ekseri sihir ve simya kullanarak herkesi aldatıp mürşidi kamil izlerler. Kıyamet yeryüzünde alim var iken kopmayıp cahil üzerine ve Allah-u Teala'nın ismi şerifini bilip söylemeyen kimselerin üzerine kopacaktır. Siz bu durum karşısında mağrur olup nefsin hevasına tabi ve Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmayasınız. İblis ve emsalini düşünesiniz. Salih amel işledikten sonra hamd ve şükür etmeli, beşeriyet sebebiyle günah sadır olursa hemen istiğfar etmeli. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemeli. Bu vasiyetnamemi mümin kardeşlere gösteresiniz.

Sevgili dinleyenler, böylelikle Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmiş.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Aklıma Gelmişken programının bu bölümünde Büşra kardeşimle camiler üzerine konuşacağız. Hoş geldin Büşra.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, camiler hayatımızın içerisinde çok önemli bir yere sahip. Camileri de pek çok açıdan değerlendirelim istiyorum. Ama önce kelime manası olarak ne ifade ediyor, buna bir göz atalım. Arapça cem kökünden türeyen, toplayan, bir araya getiren anlamındaki cami kelimesi başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan El Mescidül Cami, yani cemaati toplayan mescit tamlamasından kısaltılmış bir ifade. El Mescidül Cami tabiri de bazı rivayetlere göre bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kullanılmış bir ifade ama biraz ihtiyatla karşılanmış ve bununla beraber bazı hadis senetlerinde geçen ifadelerden de bu tabirin tabiin döneminde kesin olarak kullanıldığını söylemek mümkündür denmiş. Yine bazı eserlerde gördüğümüz El Mescidül Cami tabirine El Cami ifadesinin de geçiyor olması Hicri 4 miladi 10. yüzyılın başlarında cami kelimesi tek başına kullanılmaya başlandığını da gösteren bir durum. Daha sonra içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mescitlere cami, minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınmayan küçük ibadethanelere ise mescit olarak anılır olmuş. Ancak Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve genellikle mezhep imamlarıyla ileri gelenlerin kabirlerinin bulunduğu camilere de mescit denilmiş. Mescit ifadesine baktığımız zaman Arapça'da eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak manasına gelen sücud kökünden gelen bir kelime, secde edilen yer manasında. Namazın rükunlarından olan secdede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anı. Yine Efendimizin aleyhissalatü vesselam yeryüzü bana teyemmüm için temiz ve mescit kılındı hadisine delil göstererek de ibadet edilen her yerin mescit olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu benden öncekilere verilmeyen 5 şey bana verildi. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı diyerek hem teyemmümün sadece ümmeti Muhammed'e has bir özellik hem de bütün yeryüzünün mescit olarak kabul edilmesinin de ümmeti Muhammed'e has bir özellik olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yine mescit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem tekil hem çoğul ifadelerde geçiyor pek çok yerde. Osmanlı döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere Selahaddin camiler, vezirler ve diğer devlet ricali tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere de banisinin adına izafeten sadece cami, küçük olanlara da mescit denilmiş. Mescitlerin cuma namazı kılınan camiye dönüştürülmesi ise bir izinle ve bir beraatle olmuş. Batı dilinde cami karşılığı olarak kullanılan mosk ifadesi de mescit kelimesinin farklı telaffuzundan doğduğu söylenir. Keza bununla alakalı son iki ifadeye de bakacak olursak namaz kılınan yer demek olan musalla kelimesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bayram ve cenaze namazı kılınan yerler için kullanılmış. Yol boylarındaki üstü açık mescitlere ise Farsçadan geçen bir kelime olan namazgah denilmiş. Namazgah kelimesi bazı yerlerde duyduğumuz bir kelime. Üsküdar'da bir bölge var. Namazgah bölgesi denilen bir bölge. Bunu okuduktan sonra biraz araştırdım. O bölge eskiden geçiş güzergahında bulunan ve insanların durup namaz kıldıkları bir yer. Yani önceden üstü kapalı olmayan bir açık namaz yeri. Fakat şu anda orada bir namazgah cami var. Aslında bu cami eski namazgahın bir temsili olarak orada hala bulunuyor.
1: Yani yolda kıbleyi tayin edip dışarıda namaz kılabilmeleri için mi koyuluyormuş?
0: Evet, bu bir umumi alan. İnsanlar genelde yoldan geçerken burada durup namazlarını kılmışlar. Bir kıble tayini yapılmış. Sadece bir mihrap bulunmuş genelde ve insanlar bu namazgahlarda namazlarını eda etmişler. İstanbul'da da daha önce pek çok yerde namazgahların olduğu ama artık görmediğimizi ya da görsek de tanımadığımızı söylüyorlar ki biz de zaten çok aşina değiliz. Hem cami kelimesinin hem de cami kelimesini karşılayan kelimelerin anlamlarına bakmış olduk ama caminin bizim medeniyetimizde toplumu kurucu, medeniyeti kurucu bir unsur olduğunu da biliyoruz. Bununla alakalı neler söyleyebiliriz?
1: Burada karşımıza Sezai Karakoç bir temsil olarak çıkıyor bu bakış açısını temsilen. Sezai Karakoç'un şehirde seçtiği merkezi mekan camiler. Yani aslında bizim medeniyetimizin kurduğu gibi. Çünkü medeniyetimizde camiler bir merkez. Onun etrafında hayat şekillenmiş. Sezai Karakoç da bunu tespit edip bunun etrafında bir düşünce geliştiriyor. Camiler diyor bir şehri İslam medeniyetine ait ve özgü kılan, dahası o şehri erdemli kılan asıl mekanlardır. Bir caminin varlığı o şehrin iftihar sebebidir diyor. O caminin etrafında toplanır her şey. Yalnızca ibadet edilen bir yapı tasavvuru değil. Onun düşüncesinde cami insanın, toplumun, şehrin ve medeniyetin yeniden dirilişinin bir simgesi. Yani sadece kubbe, minare ve duvarlardan oluşan mimari bir yapı değil. Asıl cami orada bir araya gelen müminlerin oluşturduğu bir birlik hali. Zaten cami de az önce bahsettiğiniz gibi bir araya gelmekten oluşuyor. Şöyle diyor Sezai Karakoç ifadesinde, mihrabıyla bir ibadet yeri, minberiyle bir toplum ve bir devlet, kürsüsüyle bir okul işlevi görür cami diyor. Oraya gelen kişi, insan dirilerek oradan çıkar. Taha'nın kitabındaki şu alıntı aslında bu idealini temsil ediyor. Şöyle bir kısım var. Bir Taha geliyordu camilerden. Bir daha geliyordu diyor. Yani buradaki Taha sadece tek bir şahıs olarak değil, yeni insanın sembolü olarak orada var aslında. Camiden çıkan, imanını hayatına taşıyan, çağının meseleleriyle yüzleşen dirilmiş insanı temsil ediyor. Camiler şahsiyet oluşturuyor. O şahsiyetler cemaate karışıyor. O cemaatler dönüşüyor, diriliyor yani artık. Ve onlar bir toplumu, toplum şehri, şehir de medeniyeti oluşturuyor. Sezai Karakoç'un camiyi merkeze koyduğu idealde cami toplumu dirilten bir merkez. Hatta şöyle bir alıntısı daha var. Cami İslam medeniyetinin en doğurgan kurumudur diyor. Yani oradan neşet eder her şey ve bir toplum oradan dirilir.
0: Medeniyetimiz içerisinde caminin yerini Sezai Karakoç'un bakış açısıyla vermiş oldun ve gerçekten her bir unsuru yerine oturtan, her bir yapı taşının anlamını, karşılığını güzel bir şekilde ifade eden cümleler bunlar. Sezai Karakoç'un bahsettiğin bu medeniyetin dirilişi, İslam'ın dirilişi ile ifade ettiği durum aslında bizim için en büyük temsil, en büyük referans noktası olan Mescid-i Nebevi'de karşımıza çıkıyor. Mescid-i Nebevi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaptırılan iki mescitten birisi. Diğeri Küba Mescidi. Mescid-i Nebevi, Efendimizin Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer alan ve fonksiyonları bakımından da sonraki dönemde kurulan camileri örneklik teşkil eden bir mescit. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için devesi Kasva'nın salıverilmesini onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söylemişti. Ve Kasva'nın Malik bin Neccar oğullarının evlerinin önünde hurma kurutulan bir düzlükte çökmesi üzerine Efendimiz buraya en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine misafir olmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu arsayı mescit yapmak üzere sahiplerinden satın aldı. Bir rivayete göre de onların bağışladığı söyleniyor. Ve bu çalılık alan zemin düzlemesi yapılıp buraya Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk taşı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Başlangıçta üstü örtü ölmemişti Mescid-i Nebevi'nin. Kıble tarafında Efendimizin namaz kıldırdığı yere yağmur ve güneşten korunmak için hurma kütüğünden direkler ve üzerine bir sundurma yapılmıştı. Kıble Kabe'ye çevrildiği zaman bu sundurma kısmen korunup Ashab-ı Suffe'nin barındığı bir yer haline geldi. Mescidin güney duvarına hurma kütüklerinin dizilmesi ve ahşap sütunlar üzerine oturtulması üzerine bir çatı inşa edildi. Bir çatı yapıldı ve sütunlar hurma ağacının kirişlerine bağlanıp birbirine bağlanıp yanlamasına hurma dalı ve yapraklarıyla sütunlar hurma ağacından olan kirişlerle birbirine bağlandı ve hurma dalı ve yapraklarıyla ya da başka bir takım otlarla örtülüp toprakta kapatıldı. Çok sade biçimde yapılan bir tavan, gölgelenmeyi sağlayan bir tavan fakat yağmurdan korumayı temin etmiyor. Minber nasıldı bu dönemde? İlk yapıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'de cemaate hitap ederken dayanması için hurma ağacından bir kütük konulmuştu. Ve cemaatin Hazreti Peygamber'in yüzünü görememesi ve sesini işitememesi üzerine 3 basamaklı bir minber yapılmıştı. İlk halifeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygılarından dolayı 3. basamağı kullanmamışlar ve bu basamak bir tahta parçasıyla kapatılmış. Efendimizin minberin yapılmasından önce dayandığı hurma kütüğü de Übey bin Kab tarafından muhafaza edilmiş. Peki mihrap nasıldı? Başlangıçta Mescid-i Nebevi'nin bir mihrabı da yoktu. Efendimizin namaz kıldırdığı yer belliydi. Daha sonra Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz Mescid-i Nebevi'yi imar ederken ön duvara oyulmuş niş tarzında bir mihrap ilave etmiş ve bu mihrap daha sonra Efendimizin mihrabı olarak tanınmıştır. Minare, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Bilal-i Habeşi Hazretlerinin ezan okumak için üzerine tırmanıp çıktığı bir alan bulunmuş. Fakat bu alan silindir biçiminde daha kısa bir alan, ezanın sesinin duyulması için kullanılan bir alanmış ve mescidin çevresindeki bazı yüksek yerlerde kullanılarak ezan okunurmuş. Bir medeniyet inşası yönüyle baktığımızda Mescid-i Nebevi yapılışından itibaren Medine'nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Efendimiz tarafından başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri artıp devam etmiş ve mescit bütün İslam dünyasında özellikle dini ilimlerin en önemli kültür merkezi olma özelliğini de tarih boyunca sürdürmüştür. Medine'de bilinen en eski kütüphane yine Mescid-i Nebevi'nin kütüphanesidir. Yine Mescid-i Nebevi İslam'ın ilk yıllarında bütün resmi faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mekan. Efendimizin devlet başkanı olması sebebiyle siyasetin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olması sebebiyle askeri teşkilatın, kadılık vasfı sebebiyle adalet teşkilatının merkezi orası. Keza Suffe başta olmak üzere bazı kişiler için bir barınma yeri, bir misafirhane ya da sosyal yardım mahalli olarak da kullanılmış. Elçi heyetleri burada kabul edilmiş ve Rüfeyde el-Ensariye için bir çadır kurulmuş ve burada yaralı ve hastaları tedavi etmiş. Aynı dönemde bazı suçlular cezalarını çekmeleri için Mescid-i Nebevi'nin direğine bağlandıkları da rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 halife devrinde mescidin sosyal ve hukuki problemlerin çözümü için kullanıldığı ve hakimlerin oturduğu, revakların bulunduğu kaydediliyor. Yani burası gerçekten bir ilim ve kültür merkezi. Bahsettiğin o cami merkezli yaşamın en tepede olduğu, en yüksek mertebede olduğu alan olarak burayı görmüş oluyoruz. Fakat burada bir kısma özellikle ilgi çekelim istiyorum. Ashab-ı Suffe. Ashab-ı Suffe ile alakalı neler söyleyebiliriz sence?
1: Bahsettiğiniz gibi orası bir yaşam merkeziydi. Hatta hayat oradaydı yani. Çünkü hayat yaşam ve ölümü de kapsar. Her şey orada yaşanıyordu. Cenazelerde, ahirette, maneviyatta, maddi dünyada her şeyin merkezi haline gelmişti. Oradan neşet ediyordu. Bunlardan biri de eğitim. Eğitim deyince de aklımıza direkt Ashab-ı Suffe geliyor. Mekke'de ilk eğitimlerini alan sahabe efendilerimizden bir kısmı daha çok biraz daha yoksul ve kimsesi olmayan kişilerin kaldığı Suffe denilen özel bir mekan var. Suffe gölgelik demek. Burası evi, ailesi ya da yakın olmayan ilim sevdalısı genç sahabelerin olduğu, konakladığı, hem Peygamber Efendimiz'in ardında namaz kılıp ondan ilmi öğrenip hem de gece orada kaldıkları bir ilim yuvasıydı. Kendilerine Ashab-ı Suffe deniliyordu. Gece gündüz burada kalırlar ve kitap, hikmet ve sünnetten nasiplenirlerdi. Vahyin doğuşuna da şahit olmuşlar çok kere. Hatta evleri olan, maddi durumu iyi olan sahabe efendilerimizden bazılarının Suffe ehline emrenerek onlarla birlikte kaldıkları ve onlardan sayıldıkları biliniyor. Varlık sahibi sahabe efendilerimiz bile onlara özeniyormuş. Yaşadıkları ortamın güzelliğinden, feyzin, rahmetin, bereketinden onlar da nasipdar olmak için varlıkları olduğu halde orada kalıyorlarmış. Güç sahibi olanlarsa gündüzleri mescide su taşıyarak, dağdan getirdiği odunları satarak ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyormuş o ehlin. Oraya hizmet etmeye çalışıyormuş yani. Suffe Ashabı öyle bir ashab ki, öyle bir öğrenci topluluğu ki öğretmenleri, onlara ders veren kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sorular sorarak birçok meselenin aydınlanmasına vesile olmuşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diğer sahabilerin neden kendisi kadar hadis rivayet etmediklerini soranlara şöyle cevap vermiş. Muhacirler çarşıda ticaretle, ensar da malları ve mülkleriyle meşgulken ehli suffeden biri olarak Resulullah'ın yanından ayrılmadığını, diğer sahabilerin bulunmadığı meclislere katılıp onların duymadığı hadisleri duyup ezberlediğini söylemiştir. Ashab-ı Suffe böyle kıymetli insan yetiştiren, kamil, gittiği yere ilim götüren ve heyetleri karşılayan bir merkez haline gelmiş. İslam ilimlerinin gelişmesine doğrudan etkisi olmuş. Başta Ebu Hureyre radıyallahu anh olmak üzere çok hadis rivayet eden sahabeler çoğunlukla Ehl-i Suffe'dendir. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e en çok yakından şahit olmuşlar ve en fazla soruyu onlar sormuşlar. Ashab-ı Suffe'nin hedefi sadece öğrenen insan yetiştirmek değil, öğrendiğini taşıyan, yaşayan ve başkasına ulaştıran bir insan yetiştirmekti. Yani heyetleri karşılarlar ve öğrendikleri bilgiyi gittikleri yerlere götürürler.
0: Evet, Ashab-ı Suffe belki Mescid-i Nebevi'de varlığı devam etmiyor ama ilim meclislerinin Mescid-i Nebevi'de devam ettiğini biliyoruz.
1: Ya da birçok ekolün kurulmasının asıl kaynağı onlar. Biz hala orada yaşanan sistemi sürdürüyoruz medreselerimizde. Oradan bir ışık alarak o ışığı taşıyoruz.
0: Evet, bizim için bir kaynak niteliğinde. Mescid-i Nebevi'den bahsetmiş olduk. Bir de yine ilk mescitlerimizden birisi olan Küba Mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti sırasında inşa ettiği bir mescit. Müslümanların hür ve güvenli bir ortamda yaptıkları umuma açık ilk mescit olması bakımından önemli bir mescit. Esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz bölgeye ulaşmadan önce ilk muhacirler Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini namazgah haline getirmişler ve burada Kudüs'e yönelip cemaatle namaz kılmaya başlamışlardır. Yani burası bir namazgah bölgesiydi. Kübalıların samimi ricaları ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifiyle bu alan genişletip buraya bir yapı kurulması için arsa hazırlığı tamamlanmış ve yine temele ilk taşı bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Ardından sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğerlerinin taşlarını koymaları istenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı bu uygulamada devlet başkanlarının dini ve milli yapıların temeline ilk harcı koyma geleneğinin başlangıcı da kabul edile gelmiş. Medine'nin kuzeybatısındaki Vebere Harresi'nde ve Mescid-i Nebevi'nin 5 kilometre uzağında bulunan bir mescit, Mescid-i Kıbleteyn. İlk adı içinde bulunduğu kabile bölgesinden dolayı Beni Selime Mescidi iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada öğle ya da ikindi namazını kıldırdığı sırada nazil olan Bakara suresinin 144. ayet uyarınca kıblesini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevirmesi üzerine iki kıbleli mescit manasında bugünkü adını almıştır ve o tarihten sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ünvanları arasında İmamül Kıbleteyn de eklenmiştir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasındayken kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirildiği ayet-i kerimesi nazil olunca namaz esnasında kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürülmüştür. Kubbetüs Sahra'ya baktığımız zaman da Kubbetüs Sahra'yı genişleterek büyük bir ibadethaneye dönüştüren ilk peygamberler Hazreti Davut aleyhisselam ve oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselam. Bu dönemde inşa edilen Beytül Makdis yapısının büyük ve ihtişamlı bir ibadethane olduğu söyleniyor. Ancak peygamberlerin vefatının ardından bazı istilalar ve yıkımlar yaşanmış ve bina bazı kısımları kalacak şekilde yıkıntıya uğramış. Bu sebeple de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelindiğinde Harem-i Şerif olarak bilinen bu mukaddes bölgede kapalı veya çatılı fiziki bir taş bina mevcut değil. İlahi vahyin secde yeri kıldığı Mescid-i Aksa, mimari süslemeden uzak, metruk bir arazi görünümünde sadece tarihi sur duvarları ile bir takım kapılardan ibaret olan yaklaşık 140 dönümlük bir namazgah niteliğinde. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından İslam yöneticilerinin eliyle bu sade alan aşama aşama kalıcı yapılardan oluşan bir külliyeye dönüştürülmüş. Şehri fetheden Hazreti Ömer bu mukaddes araziyi temizlemiş ve müminlerin doğa şartlarından korunarak cemaatle namaz kılabilmesi için de haremin güney sınırına bir ahşap namazgah inşa ettirmiştir. O eski taş bina görünümüne kavuşması Emeviler döneminde gerçekleşmiş. Halife kutsal arazinin merkezindeki kayalık alana 8 köşeli Kubbetüs Sahra'yı, güneydeki ahşap namazgahın yerine de kıble mescidini inşa ederek alana ilk kalıcı mimari formunu kazandırmış. Daha sonra Haçlı işgallerinin izlerini silmek için de Selahaddin Eyyubi Harem-i Şerif'i kendi elleriyle süpürüp gül yağı ile yıkatmış ve duvarları ve çatısı olan bir mescit halini tekrar almış. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ise dış cepheyi o bildiğimiz mavi yeşil Osmanlı çinileriyle kaplatıp dış şehir surlarını yenileterek Mescid-i Aksa'nın yapısal düzenini tekrar kurmuş. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen mescitlerimizin özelliklerini ifade etmiş olduk. Mescitleri, camileri ve onların hükümlerini, tarihlerini anlamak açısından bunların önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci bölümünde beraber hem camilerin yapısal değişiklikleri hem dünya üzerindeki diğer camilerden ve onlar üzerinde şekillenen dünyadan bahsedelim. Programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra camiler hakkında konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra kardeşimle camiler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, programımızın ilk bölümünde hem caminin kelime manasından hem medeniyetimiz açısından ne anlam ifade ettiğinden hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu ilk mescitlerden ve onların özelliklerinden bahsetmiş olduk. Bir de biraz daha günümüze doğru gelmiş olursak iki cami örneği var ki bunlar farklı coğrafyalardaki daha ihtişamlı yapılar. İlk Kurtuba Camii sanırım. Neler söyleyebiliriz sence?
5: Burada yine az önce bahsettiğimiz sanatın bir tefekkür sebebi olması bakış açısı devam ediyor. Kurtuba Camii de Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu 1. Abdurrahman tarafından 785 yılında İspanya'nın Kurtuba şehrinde inşasına başlanıyor. Çok büyük bir cami ve altın yaldızlı işlemelerle süsleniyor. Dıştan daha sade gözüküyor ama içerisi sütunlarla dolu, kırmızı beyaz çizgili çift katlı atnalı şeklinde kemerleri var. Sanırım en fazla sütun sahip camilerden biriymiş yapıldığı dönemde. İspanya İngiliz hakimiyetine geçtikten sonra tabii bu yapı çok ihtişamlı ve çok vakarlı durduğu için Hristiyanlar demişler ki içine katedral inşa edip etkisini azaltma yarışına girmişler ama tabii ki böyle bir amaçta başarılı olamamışlar çünkü hala orası bir moskü, mescit olarak anılıyor. Hala Kurtuba Ulu Camii olarak anılıyor. İkinci Ulu Camii de kendi coğrafyamızdan Bursa Ulu Camii. Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından 1400'lü yıllarında yaptı. Eğer gittiyseniz duvarları hat sanatlarıyla çevrili. Hatta bir hat tablosu gibi. Ve bunun Bursa Ulu Camii'nin iç mekanında sütun ve duvarlarda sülüs ve kufi hatlarla Esma Hüsna ve çeşitli yazılar yer alıyor. Caminin içi bu yazılar sebebiyle adeta bir hat müzesi gibi. Şimdi burada iki Ulu Camii'den bahsettik. Bir tanesi işlemeleriyle, sanatıyla, ihtişamıyla çıkıyor. Diğeri hat sanatıyla duvarlarını süslüyor. Kurtuba'da duvarlar çiçekleniyor, motifleri görüyoruz, yaldızlar görüyoruz. Bursa'daysa hat sanatıyla konuşmaya başlıyor duvarlar. Biri Allah'ın yarattığı güzelliği soyutlayarak duvara taşıyor. Diğeri Allah'ın kelamını sanat haline getirerek mekana yerleştiriyor. Böylece caminin duvara girdiğinizde yalnızca mimariyi taşıyan bir yüz, yani bir duvar olmaktan çıkıyor. Bir ayet görüyoruz, okuyoruz. Bir esma görüyoruz, düşünüyoruz. Bir motif görüyoruz, Allah'ın sanatını tefekkür ediyoruz. Duvar adeta bir dua sayfasına dönüşüyor.
4: Ve bunların hepsini yapabilmek için dikkatli bir bakış da gerekiyor. Belki pek çok defa Bursa Ulu Camii'nin içerisine girmiş ama bunları hiç fark

0: edememiş de olabiliriz. Bir sonrakinde belki buna biraz daha dikkat ederek bakarız. Peki o zaman caminin başka bölümlerini de inceleyelim. Minareler. Biraz önce bahsettik. Minareler, ezan-ı Muhammedi okumaya başladıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan okuma görevini Bilal-i Habeşi Hazretlerine vermiş ve Mescid-i Nebevi'nin bir diğer müezzini de Amr bin Ümmü Mektum. Mekke'de Ebu Mahsure, Küba'da Sa'd bin Aiz gibi önemli müezzinler de bu dönemde ezan-ı Muhammedi okumuşlar. Minarelerin henüz var olmadığı o dönemlerde müezzinler namaz vaktini halka duyurabilmek amacıyla genelde yüksek yerlere çıkmışlar ve bir mimari aracı olmadan ezan-ı Muhammedi'yi okumuş ve namaza çağırmışlar. İslam coğrafyası genişledikçe de camilere ilk minare kulelerin eklenmesi yine Emeviler döneminde başlamış ve sesin uzak kitlelere ulaştırılmasını sağlayan bu yapılarda zamanla bir bağımsızlık sembolü haline de gelmiş. Ve asırlar süren bu mimari dönüşüm sürecinde de bazen tek bir minare, bazen ümmetin azametini göstermek maksadıyla daha çoklu minare yapıları ya da daha büyük yüksekliklere ulaşmış. Selçuklu mimarisinde çifte minare geleneğini biliriz. Osmanlı döneminde Sultanahmet Camii gibi yapılarda 6 minareye yükselmiş sayı. Modern çağdaki genişletme projeleriyle de Mescid-i Nebevi'de 10, Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'da ise 13 minareye kadar çıkmış. İlk dönemlerde sadece birkaç metre yüksekliğe sahip olan minareler, Mimar Sinan'ın Edirne Selimiye Camii'nde 70 metrelik bir yüksekliğe çıktığını görüyoruz ve oradaki minarenin bir zarif kurşun kalem süleyetine dönüştüğünü de gözlemlemiş oluyoruz. Günümüzde Fas'taki 2. Hasan Camii minaresi tam 210 metrelik bir yükseklikle dünyanın en uzun minaresi unvanını taşıyor. Türkiye'de ise en yüksek minaresi olan camimiz Büyük Çamlıca Camii. Camilerimizin bölümlerinden bir diğeri ise mihrap ve minber. Bunlarla alakalı neler söylersin?
1: Aslında az önce Mescid-i Nebevi'den bahsederken siz mihraptan da biraz bahsetmiştiniz. İlk dönem mescitlerinde bugünkü anlamıyla girintili bir mihrap bulunmuyordu. Kıble farklı işaretlerle belirleniyordu. Mescid-i Nebevi'nin 700'lü yıllardaki imarı sırasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yere bir niş eklenmesiyle mihrap mimari bir unsur olarak belirginleşiyor. Sonra Emeviye devletinde girintili mihrap örnekleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mihrabın ilk ve temel görevi kıbleyi belirlemek ve imamın konumunu vurgulamak. Fakat mimardaki niş biçiminin ses üzerinde de etkileri olduğu söyleniyor. Hani sesi de toplamak üzerine bir etkisi olduğu söyleniyor.
0: Bu girintili yapının.
1: Evet. Yani orada bir etkiye sahip olduğu deneylerle ortaya çıkmış. Ama asıl amacı ilk başta imamın yerini vurgulamak. Minber ise kelamın yükseldiği yer. Minber cuma hutbesinin okunması için kullanılan yükseltilmiş kürsü. Mescid-i Nebevi'de kullanılmış. Oradan zaten camilerimize giriyor. Minber mescidin kuruluşundan kısa süre sonra oraya ekleniyor. İlk başta sade bir yapı derken sonra daha yüksek ve daha süslü yapılara dönüşmüş. Hem cemaatin hocayı görmesi hem sesin daha net ve parlak ulaşması için bu kullanılmış. Yani minberde, mihrapta ilk başlarda bir ihtiyaçken daha sonra sanatlı bir halle hem sesin, akustiğin ve kalabalık cemaatin doğru bir şekilde duyup görebilmesi için birer caminin unsuru haline dönüşmüşler.
0: O zaman camilerin içerisinde gördüğümüz bir diğer yapı olan kubbeden bahsedelim. İslam mimarisinin bilinen ilk kubbesi de Emeviler döneminde yapılan Kubbetü Sahra'nın kubbesi olduğu söyleniyor. Yüzyıllar sonra Osmanlılar da erken dönemlerde iç mekanı yan yana dizilen çok sayıda küçük kubbe ile kapatma yöntemi, yani biraz önce bahsettiğim Bursa Ulu Camii örneğindeki gibi bu şekilde bir benimseme yaşanmış. Daha sonra bu kubbeleri küçük küçük görüyoruz ama İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'nın yaklaşık 30 ila 33 metre arasındaki o büyük basık kubbe mühendisi ile karşılaştığımız zaman Osmanlı mimarisinde tek ve merkezi büyük kubbe fikrinin yayılmasını sağlıyor bu durum. Bu mimari özelliği Mimar Sinan Edirne'deki Selimiye Camii'nde daha büyük çapta bir kubbe yaparak göstermiş oluyor. Yani Ayasofya'nın sınırları aşılıp bir zirveye ulaşılmış oluyor. Elektrikli ses sistemleri bulunmadığı bu dönemlerde de bu kubbenin içeride oluşturacağı ses uğultusunu ya da yankı karmaşasını çözmek için, çünkü bu kubbeler aynı zamanda sesi toplayan alanlar. Bunu çözmek için fizik ve matematik hesaplarına dayalı bazı mühendislik çözümleri üretmesi zorunlu kılınmış oluyor. Burada Mimar Sinan'ın büyük bir mühendislik dehası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Mimari ve ses dehasını birleştiren bir durum ve Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nde kubbe estetiğinin arka planında bir çalışma yapıyor. İmamın ve müezzinin sesinin o büyük kalabalıktan cemaatin en arka safına kadar gidebilmesi adına ana kubbenin iç çeperindeki

0: harç ve tuğla örüntüsünün arasına, ağız kısımları ibadet alanına bakacak şekilde pişmiş topraktan üretilmiş küpler gömüyor. Bu küçük deliklerin amacı ne? Kubbede küçük delikler olduğunu düşünelim aşağı doğru bakan. Bunlar oradaki sesleri kendi içine hapseden ve o yankıyı önleyen yapılar. Şu an bunları görmüyoruz çünkü kubbe yüzeyinin sıvayla, hat yazılarıyla ya da kalem işi süslemelerle kapatıldığını görüyoruz. Modern ses mühendisliğinde buna boşluklu rezonans prensibi deniyor ve içi boş hava çömlekleri rahatsız edici o kalın uğultuyu emip sesin berraklaşmasını sağlıyor ve kubbenin toplam ağırlığını da hafifleten bir durum. Çünkü kubbenin içerisinde boşluklar yerleştirmiş oluyorsunuz ve hafiflettiği için de doğal olarak yapı depreme karşı daha dayanıklı hale gelmiş oluyor. Mukavemetini arttırmış oluyorsunuz. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nin inşası esnasında kubbenin altında oturup fokurdayan su sesiyle bu akustiği ölçtüğü kaynaklarda ifade edilmiş. Böyle bir çalışmayla beraber Süleymaniye Camii inşa ediliyor. Fakat daha sonra Süleymaniye Camii'nin başka özellikleri de ortaya çıkmış. Süleymaniye'nin içerisinde bir diğer mühendislik örneği de is odaları ve bunların kandilde kullanımı.
1: Osmanlı camilerinde aydınlatma yalnızca bir ihtiyaç değildi. Aynı zamanda mimarinin çözmek zorunda olduğu bir meseleydi. Çünkü elektriğin olmadığı dönemlerde camiler kandiller ve yağ lambalarıyla aydınlatılıyordu. Eğer yağ lambalarına şahit olduysanız ciddi bir is oluşturur. Ancak onlarcası caminin içindeydi. Yanmasıyla ortaya çıkan is ve duman, kubbe, duvar ve özellikle kalem işi ve yazı gibi hassas yüzeyler için ciddi bir sorun oluşturuyordu. Kandilin ışığı isini de beraberinde getiriyordu yani. Büyük camilerde yüzlerce kandilin aynı anda yakıldığı düşünüldüğünde bunun mimari yüzeyler açısından önemli bir problem olduğunu fark ediyorlar. Osmanlı mimarları bu problemi yalnızca temizlikle çözmek yerine hava hareketini kullandılar ve mimarinin bir parçası haline getirerek çözmeye çalıştılar. Burada is odası veya is toplama bölümü olarak adlandırılan mekanların işlevi kandillerden yükselen isli havanın doğrudan kubbe ve duvarlara ulaşmasını azaltmaktı. Kandilci başı tarafından toplanan bu is ve dumanlar da alınıp atılmıyordu. Yine orada bir muhabbet örneği görüyoruz Osmanlı'dan, ecdattan. Bu toplanan is ve dumanları hat yazımındaki mürekkeplere kaynaklık ettiğini görüyoruz. Yani kandil yanıyor, kandil ışık veriyor, ışıkla birlikte is oluşuyor. İs toplanıyor, is mürekkebe dönüşüyor. Mürekkep hattatın kalemine giriyor, kalem Allah'ın kelamını yazıyor. Yani aydınlatmak için yakılan kandilin geride bıraktığı o siyahlık, bir kurum, belki başkası tarafından kenara itilebilecek şey ecdadımız tarafından yazının hizmetine tekrar sunuluyor.
0: Burada çok büyük bir geri dönüşüm örneği de görmüş oluyoruz ve bir şekilde oradan gelebilecek bir zararı kendi menfaatine oluşacak şekilde dönüştürmek. Aslında bizim için prensip oluşturabilecek bir davranış tarzı da bu.
1: Evet, Tanpınar hatta diyor ya, atalarımız inşa etmiyordu, ibadet ediyordu. Taşların ruhuna geçmesini istedikleri bir şey vardı diyor. Yani burada onu görüyoruz. Temizlik ilk çözümü, ilk akla gelecek. Onlar daha muhabbete hizmet eden bir çözüm buluyorlardı.
0: Evet, bir deha örneğini ancak bu şekilde görebiliriz zaten. Peki şu an camilerin içerisinde görmediğimiz, benim de yeni yeni duyduğum bir kısım var. Muvakkithaneler. Burada astronomik bazı faaliyetlerin, bilimsel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı ne söylersin?
1: Evet, muvakkithaneler aslında 20. yüzyıla kadar hizmetlerine devam etmişler. Çok uzun süredir hayatımızdalardı ama son dönemde artık yalnızca büyük camilerin avlularında küçük bir oda olarak görüyoruz onları. Cep saatleri hayatlarına girmiş o dönemde de tabii ki. 24 saati tayin ediyorlardı güneş saatini ama ceplerinde bulunan saatler namaz vakitlerini göstermiyordu. Muvakkithaneler bu işe yarıyordu. Muvakkithanede çalışan kişiye muvakkit deniyordu. Namaz zamanını, Ramazan'ın başlangıcını, kameri ayların başlangıcını, yılların hesabını, en uzun geceyi hesaplayan, güneşi, gökyüzünü izleyen kişilerdi bunlar. İlmi mikat denilen bir ilimle bunu yapıyorlardı. Bir astronomi bilgisi. Yalnızca yıldızları merak etmek için değil, zamanı ölçmek için, yani Müslüman zamanı kurmak için bunu yapıyorlardı.
0: Yani şu anda camiyi namaz vakitlerinde kullanılan ya da dini sohbetlerin yapıldığı bir yer olarak biliyoruz. Zihnimizde bu şekilde canlanıyor ama geçmişte camilerin içerisinde bu alanda çalışan bilim insanları da vardı.
1: Evet, cami ibadetin merkeziyken muvakkithane ise ibadetin vaktini belirleyen, onun yanında yer alan bir yerdi.
0: Muvakkithanelerde dönemin hattatlarının yazdığı zamana dair levhalar da bulunurmuş. Buna güzel örneklerden bir tanesi de Fuzuli'nin bir beyti. Şebbiyel dâyi müneccimle muvakkit ne bilur, müftelâyi gama sor kim geceler kaç saat. Yani karanlık geceleri müneccim muvakkit nereden bilsin, derde düşene sor bakalım geceler kaç saattir.

0: diye ifade etmişler. Yani müvakkitler o dönem beyitlerin içerisinde de yer etmiş. Böyle bir içli anlatımla.
1: Çok güzel bir şiirmiş ve medeniyetimiz bu konuya da temas etmiş, şiirine konu edinmiş.
0: Evet. Peki aynı zamanda camilerimizin süslemesinde kullanılan bazı ifadeler var. Hem geometrik desenler hem de gökyüzüne dair bazı görseller var. Öncelikle geometrik ifadelerden bahsedersek sence burada neler söyleyebiliriz? Nasıl bir karşılık bulmuş camimizde geometrik şekiller?
1: Geometrinin üç boyut kazanmasında en etkileyici örneklerden biri mukarnaslar. Mukarnaslar özellikle kubbe geçişlerinde, kemerlerde ve mihraplarda karşımıza çıkıyor. Küçük geometrik ve prizmatik birimlerin kademeli biçimde düzenlenmesiyle sanki üç boyutlu bir yapıymış gibi gözüküyor. Kafanızı kaldırıp girişe baktığınızda iç içe geçen o geometrik şekiller size göğe yükseliyormuş gibi bir his uyandırıyor.
0: Hangi camide görüyoruz bunun örneğini?
1: Süleymaniye Camii'nin kubbe geçişlerinde, mihraplarda bu örneği görebiliriz.
0: Bir diğer gördüğümüz şekiller de gökyüzü şekilleri. Aslında İslam mimarisindeki o büyük cami kubbelerini sadece çatıyı örten bir eleman olarak görmüyoruz. O kainattaki nizamı, yıldızların yerini ya da gökyüzünü yeryüzünde somutlaştıran bir görsele de dönmüş oluyor. Sanat tarihi araştırmalarına göre kubbelerin kavisli ve yarım küre şeklindeki formu doğrudan gök kubbe fikrinin bir yansıması olarak görülmüş. Müslüman sanatkarlar ve mimarlar da Kur'an-ı Kerim'de yer alan Mülk suresinin 5. ayet-i kerimesinde andolsun biz en yakın göğü kandillerle, yıldızlarla süsledik gibi kevni ayetlerden doğrudan ilham almışlar ve somut ve tarihi örneklerinden bir tanesi olarak Selçuklu dönemine ait İsfahan Ulu Camii'nde görüyoruz. Tacül Mülk kubbesinde bu kubbenin üzerine Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını, güneşi, ayı ve yıldızları kendi emrine boyun eğdirdiğini bildiren Araf suresinin 54. ayet-i kerimesi işlenmiş. Ayet-i kerime şu şekilde: güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan odur. Bu ayet-i kerime doğrudan işlenmiş. Kubbe çeperine nakşedilen karmaşık yıldız şekilleri de gökyüzündeki o muazzam düzeni cami tavanına taşımış. Hem iç hem dış mekanda en belirgin şekilde harmanlayan bir diğer örneği de Yıldız Hamidiye Cami ve Bangladeş'te bulunan Yıldız Cami, yani Tara Mescidi. Tasarımı bizzat Sultan II. Abdülhamit Han'a ait olan Yıldız Hamidiye Camii'nin yüksek kubbe içi, lacivert bir gökyüzü zemini üzerine altın sarısı yıldızlarla donatılmış, tam merkezine de Necm Suresi'nin ilk 3 ayeti hatla işlenmiş. Ayet-i kerimeler şu şekilde: akıp giden yıldızı andolsun ki arkadaşını sapmadı ve batıla dalıp azmadı, o hevasından konuşmaz. Yani oradaki yıldız ifadelerin içeri girdiğiniz zaman sanki bir geceye bakıyormuşsunuz gibi lacivert bir zeminin üstüne altın sarısı renkte yıldızları görüyorsunuz. Bir diğer örneği de bahsettiğimiz gibi Dakka'da bulunan Yıldız Camii. Burada da yine Çin'i mozaik tekniğiyle sadece yapının dış mermer kubbeleri değil, iç mekandaki tavanları, duvarları ya da iç kubbe çeperleri de yıldızlarla donatılmış. Yani gökyüzü motiflerinin kubbenin direkt gök kubbe gibi algılandığını ve gökyüzü motiflerinin camilerin içerisinde kubbelerde yer ettiğini görüyoruz.
1: Kubbeyle iman tazeleniyor. Hem dünyada yaratılmışların ayeti, remzi var, hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var. Çok büyük bir ilim ve hizmet gerçekten. Bir başka hizmetten de ben bahsetmek istiyorum, camilerin etrafında neşet eden. Bunlar da arastalar ve imarethaneler. Arastalar bir cami külliyesinin parçası olan ve genellikle aynı esnaf kolunun sıralandığı üstü açık veya kapalı çarşılardır. Bu çarşılardan elde edilen gelirler caminin, medresenin ve imarethanenin ayakta kalmasını sağlayan bir vakıf sistemini fonluyor. Yani kazancı vakıf sisteminin fonunu oluşturuyor. İmarethaneler de yolculara, öğrencilere, fakirlere ve kimsesizlere her gün karşılıksız olarak sıcak aş sunan bir vakıf müessesesi. Zengin ile fakir arasında köprü burada kuruluyor. Toplumda aç ve açıkta kimsenin kalmaması hedefleniyor. Yani biz ecdadımızda şey görüyoruz: insanı yaşat ki devlet yaşasın. Orada öyle bir düzen kuruyor ki hem kendini yürütüyor, yani devlet desteğiyle yürümüyor orada. Kendine ait yaşayan bir sistem kuruyor.
0: Evet, yani sosyal sorumluluk da yine cami ve etrafındaki yapılar üzerinden şekillenmiş oluyor. Bunun bir diğer örneği de külliyelerin etrafında şekillenen esnafın varlığı. Sadece ibadet edilen mekandan ziyade dükkanlarla, alışverişle bir neşenin var oluyor olması. Yani hayatın ibadetle bir arada yaşanıyor olması. Burada şunu görüyoruz: İstanbul esnaf gruplarının dükkanlarını ibadethanenin hemen gölgesinde açtığını ve dünyevi kazançla caminin manevi disiplinini aynı ortaya ortamda bir arada yaşattığını görmüş oluyoruz. Bir diğer özellik de buradaki esnafların sabah namazını camide kıldıktan sonra dualarla ve besmelelerle beraber işlerine başlaması. Burada da karşımıza dua kubbeleri ve dua meydanları çıkıyor. Esnaf tasvirleri anlatılırken kaynaklarımızda sabah namazını kılmak üzere camide buluşup cemaatle ibadetini eda ettikten hemen sonra çarşıya yönelirlerdi ve esnafın işlerine başlarken yaptıkları o dualar somut bir şekilde bu kubbelerde ve meydanlarda karşımıza çıkmış. İki şekilde ortaya çıkmış. Kimi örneklerde dua kubbeleri Lüleburgaz'daki Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki gibi cami ile çarşı arasında bir geçiş köprüsü. Yani bir kubbe ama bu sokakta görünen bir kubbe. Burada esnaf bir araya gelip duasını yaptıktan sonra işlerinin başına geçmiş. Kimi örneklerde de Edirne'deki Selimiye Camii Arastası ya da İstanbul Kapalı Çarşı'daki dua meydanı gibi doğrudan Arastanın yani ticaret koridorlarının ortasında esnafın ve dükkan gürültüsünün içinde bir alanda esnaf toplanmış ve duasını yaptıktan sonra işlerinin başına geçmiş. Bu alanlar da gerçekten kıymetli alanlar. Hatta Kapalı Çarşı'da bu geleneğin sürdürülmeye çalışıldığına dair haberler okumuştum. Bir de sadaka taşları var tabii camilerimize ait olan. Bunlarla alakalı ne söyleyebiliriz?
1: Burada da medeniyetin insana ve doğaya olan şefkatini görüyoruz aslında. Ben hem sadaka taşından hem de kuş evlerinden bahsetmek istiyorum. Kuş evleri cami, medrese ve saray gibi yapıların rüzgar almayan, güneş gören yüksek duvarlarına yapılan minyatür köşklerdir. Yani alelade bir çıkıntı yapmaktan sonra oraya kubbesi olan, odacıkları olan köşkler yapmışlar bir çıkıntı olarak. Çok estetik bir görüntü. Eğer rast geldiyseniz İstanbul'da da çoğu caminin dışında var. Kuşların zorlu hava şartlarına sığınabilmesi amacıyla inşa edilmiş. Vakıf medeniyetinin merhameti sadece insanla sınırlamadığın en bariz şahidi. Yaradalını severiz, yaradandan ötürü sözünün direkt canlı şahidi kuş evleri. Diğeri de sadaka taşları. Sadaka taşları da genellikle cami avlularında yer alan üstü oyuk sütunlardır. Durum iyi olanlar kimseye görünmeden bu oyuğa para bırakır. İhtiyacı olanlar ise sadece ihtiyacı kadarını gecenin karanlığında oradan alırlardı. Bu sayede alanın veren el karşısında ezilmemesi ve riyanın önlenmesi hedeflenirdi. Hem alanla veren kişi birbirini görmüyor hem de biraz gözünüzde canlandırırsanız elini taşa doğru uzatan kişinin para mı koydu yoksa para mı aldı dışarıdan belli olmaz. Yani o da saklanıyor. Bu çok büyük bir incelik yani vermek çok büyük bir vasıftır ya sadaka doğruluk kökünden geliyor sıdık kökünden. Kişinin imanını doğrulayan bir şey. Osmanlı buna öyle bir dokunuş eklemiş ki emsalsiz iyilikte gizlilik ve ihlasın en güzel örneği.
0: Büyük bir zarafetle yapmak işi. Çünkü şu anda gerçekten her şeyi daha bangır bangır yapıyoruz. Yani hem verirken daha yüksek sesle hem de alanı da daha çok ifşalamak üzerine sistemler kurabiliyoruz. Bu hassasiyetleri gerçekten bilmek ve kendi hayatımızın, toplumumuzun bir parçası haline de getirmek gerekiyor. Evet, camilerden bahsettik. Camilerin hayatımız için ne kadar önemli bir yapı olduğunu anlamış olduk. Konuştuğumuz her şeyden benim çıkardığım şey gerçekten cami eksenli bir hayat tarzının olduğu, yaşandı ama şu an biraz daha o kopuşu yaşadığımız. Mesela cami süslemelerinden bahsettik ama şöyle bir yazı okumuştum. Camilerin süsleri insanlardır. İçindeki insanların yavaş yavaş boşalmasıyla beraber camilerin süsleri daha konuşulur olmaya başlamıştır gibi bir görüş okumuştum. Gerçekten de evet belki daha süslü camilerimiz var ama içini daha az doldurduğumuz camilerimiz var. Umarız gelecekte bizim için de camiler bir yaşam alanı olmuş olur ve içlerini doldururuz. Gerçekten hayat bulduğumuz, keyif aldığımız, orayı bir sosyalleşme mekanı olarak gördüğümüz bir alan haline gelir. Nitekim bazı çalışmalarda yapılıyor. Belki üzerine daha çok düşünülmesi gereken işler bunlar ama gerçekten gelecekte böyle bir şey görmeyi isteriz.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. İnşallah o günleri de görürüz.
0: İnşallah. Aklıma gelmişken programının sonuna gelmiş olduk. Programımızın bu bölümünde Büşra kardeşimle beraber camiler üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
6: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: buz gibi akıyor. Buyurun buyurun, ben kana kana içtim. Bu şehrin en çok çeşmelerini seviyorum. İnsan dışarı çıktı mı, hele böyle yaz günü, mis gibi, buz gibi su içebiliyor. Dedelerimizden Allah razı olsun. Dikkat ettiniz mi? Ne çok tarihi çeşme var değil mi İstanbul'da?
1: Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'da, bilhassa Suriçi İstanbul'unda, yakın zamana kadar hiçbir mahalle yoktu ki çeşmesi olmasın. Sur dışındakileri ve de Boğaz köylerindekileri de dahil ederseniz, irili ufaklı bu çeşmelerin sayısı yüzlerceyi bulurdu.
0: Vay be! Yüzlerce çeşme ha?
1: Eskiden bu çeşmelerin lülesinden su, başından da semt halkı hiç eksik olmazmış. Musluğunu çevirdiniz mi? Akan su semtine göre değişir. Suyu içen kimse, eğer İstanbul'un yerlisi ise hemen anlarmış suyun nereden geldiğini. E tabii, bir yere su getirmek, çeşme yaptırmak sevapların en büyüklerinden sayılırmış. Sonra çeşme başları da her zaman hareketliymiş. Semt camisi kadar, mahallenin kahvesi kadar önemli bir işlevi varmış o çeşme başlarının.
0: Ne çok şey biliyorsunuz maşallah. Tam da böyle çeşme başında. Ne güzel oldu ya.
1: Öyle çeşmeler var ki İstanbul'da, başta Nedim olmak üzere, döneminin öteki ünlü şairlerinden mısralar görürsünüz üzerinde. Bugün bile hangi semtine gidilirse gidilsin, her mahallesinde iyi kötü bir çeşmeye, çeşmelerden başka sebillere, hatta nasılsa şurada burada kalmış selsebillere de rastlanır. Atalarımız bahçelerini süslemek ya da ev işlerinde akarsuyun şırıltısını dinlemek için selsebil denen küçük çeşmecikler yaptırırlardı. Bunların çoğu gerçek birer sanat şaheseriydi.
0: Demek adamlar içtiği suyun kaynağını bile anlıyorlarmış ha? Ne kültürmüş değil mi?
1: Tabii. Hatta size bir hikaye anlatayım. Sürgüne giden bir paşanın önüne konan her bardaktan sonra su güzel şey ama velakin ille de taş delen diye taş delen suyuna ağıt yakmasından bir hayli rahatsız olur sürgündeki vilayetin önde gelenleri. Paşanın beğenmesi için civar bölgelerdeki bütün suları sırayla paşaya takdim ederler. Hayır, ille de taş delen der de paşa başka bir şey demez. Düşünülür, taşınılır, sonra İstanbul'dan taş delen suyu getirtilir. Taş delen, kaçkar suyu denilerek paşaya ikram edilir. Paşa bir yudum içer ve kendinden geçer. Bir daha içer. Taş delenle arasındaki benzerliğe iyice şaşırır. Allah Allah! Demek taş delenin bir kolu da kaçkarlara uzanıyor, der. Yalnız taş delen de taş delendir hani. Mısır'ın, Arabistan'ın prensleri bir yudum su için ille de İstanbul'dan taş delen suyu beklerler. Çok değil, daha 50 yıl öncesine kadar taş delenin, hünkârın, çırçırın, kara kulağın, Hamidiye'nin erbabı aramızdaydı. Atalarımız, Amiral Sir Henry Wood'a bile bir Türk yudumladığı suyun hangi pınar ve kaynaktan çıktığını bilir dedirtecek kadar su konusunda rütbe ve mevki sahibi olduğunu her yudumda ispat eder.
0: Bizler nerede? Musluk suyuyla kaynak suyunu bile ayırt edemeyiz. Nereden nereye be? Hey gidi Osmanlı! Onlar yüzlerce çeşme yapmış, bir de hepsine başka yerden su getirmiş, biz de onları kurutmuşuz. Susuzluktan kırılır olmuşuz.
1: Su hayattır ve hayat sudur. Akıp geçer. Her medeniyetin kendini bulduğu, kendini bulup da seyre baktığı aynası muhakkak vardır. Türklerin kurmuş olduğu medeniyetler kendi yüzüne bakmak için daima suları seçti. Ve su gibi güzel deyimi onun en berrak ifadesi olarak yaşadı dillerde. Türklerin medeniyetinin bir su medeniyeti olarak izi sürülsün diye hürmet daima su üzerinden ifadelendirilmiş, su gibi aziz olasın en makbul duadan sayılmıştır. Eskiler nan-ı aziz, ab-ı leziz diyerek ağız tadını ekmek ve suya gösterdikleri hürmet oranında yakalayacaklarına inanıyorlardı.
0: O zaman su gibi aziz olun üstadım. Hay ağzınıza sağlık. Ben gitmeden bir su daha içeyim de. Çok şükür. Siz buralarda... Aa, gitmiş.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine...

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz.
kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır. Ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlik de işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler.
kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle

Şöyle hitap eder: "Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirine atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim.

Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip, işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek, senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım, ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam.
Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere, sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam, hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin.

Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar.

bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi artırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim, affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et.

Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp, bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabii her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında, bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüz

yıl önce olan bir hadise. İşte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış? Tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil. Bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanların ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri, ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi, sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh, bir müşrik topluluğu vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabii bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var. Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti. Ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de

insan bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabii bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz Aleyhisselam 2 deve 500 dirhemde para veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu parayı babamdan yani Hazreti Ebubekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz. Orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hem bir planlama. Düşünün ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veya da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin oluruz. Bu Resulullah Aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber Aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, 2 deve veriyor, 500 dirhem para veriyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah Aleyhisselam ki düşünün, yani bunun iyaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklar. Çünkü yol var, yol uzun, gidecekler, alacaklar, ailesini dönecekler. Bunlar hep bir planlama. Hani aynı günümüzde nasıl bir seyahat planlarız o zaman da. Öyle nasıl günümüzde işte mola yerlerinde veyahut da yolculuk esnasında ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle yiyecek, içecek ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan Ebubekir radıyallahu anh efendimizden borç aldı. Babam Ebubekir de radıyallahu anh bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deveyle gönderdi. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz de çok ferasetli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyr'in hanımı kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anh'a Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabi bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum, gizlenmeleri gerekiyor. Bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde. Hazreti Ebubekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyd'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş

Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse, yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da varmıyorlar. Bir hafta 10 gün sürecek bu yolculuk. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte. Yani deve ürker mi? Ürker. Böyle bir olay yaşandı. Annem, ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün, deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu veyahut da yolculuk yaptığınız taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O günde, o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabi Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların, düşünün, kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları. En değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette bulundular. Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir, pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu. Ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var, hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu, onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz, Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı diyor ki, ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi.
Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu. Ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz. Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hint'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hint ise ey amcamın kızı benden saklama diyor. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki kanaatime göre Hint bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için hicret edeceğimi söyleyemedim diyor. Hazreti İbn İshak bundan sonrasını şöyle rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz yol hazırlıklarını tamamladı. Hint de, Hazreti Hint de ona yardımcı oldu. Hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdeşte oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o hevdecin içine doğru sokmaya başladı. Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü, ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona ey kişi dedi, okunu bırak da seninle konuşalım dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi
anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların

gece vakti gizlice gitmeleri de onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor. Ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı. Fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, "Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır." buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı, insanların en kıymetlisi. Düşünün, o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi? Aman işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, "Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır." dediler. Hani kızı Müslüman, babası Ebu Leheb müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onun yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. "Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir." diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerim,

Peygamberimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın, yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek Savaşı yılı, kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor. Yani düşünün, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları, biri 8 yaşında biri 13 yaşında, onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasipdar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı, öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Duhan Suresi 1. ayetten Câsiye Suresi 37. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
1: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı bir binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan ikisi çocuk 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K9 arama kurtarma köpeği ile AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K9 arama kurtarma köpeği ile çalışmalara katılıyor. Öte yandan binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi. Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler binaya kontrollü giriyor. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Gül, gazetecilere binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan diğer 6 katında daire olarak kullanıldığını söyledi. Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memleketlerinde olduğunu tespit ettik diye konuştu. Binanın ruhsatlandırılmasına ilişkin usulsüzlük bulunup bulunmadığı ile ilgili sürecin adli ve idari olarak takip edileceğini belirten Gül, yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak, tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi barındırmak, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak, bunlara yoğunlaştık ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül, çökme meydana gelen yapının çevresindeki riskli binalarında boşaltıldığını, alanı olabildiğince stabil hale getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesine bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk Denizciliğinin ve Savunma Sanayinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.366'ya ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı ile ilgili soruya Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu şekilde cevap verildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarıyla üst düzey politika yapıcıları bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forumun açılışında yaptığı konuşmada küresel ekonominin içinden geçtiği zorluklara, tedarik zincirlerinden aksamalara, emtialardaki artışlara ve enerji fiyatlarındaki yükselişe değinerek bu gelişmelerin yol açtığı olumsuzlukları ve küresel zorluklarla mücadele etmek için hayata geçirdikleri uygulamaları anlattı. Zor bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Şimşek, çatışmalardan kaçınıyor ama aynı zamanda barışa yatırım yapıyoruz, dedi. Şimşek son haftalarda fon piyasalarında yaşanan gelişmeleri de değinerek durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz, değerlendirmesine bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada bununla birlikte bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması Türk Ceza Kanunu'nun 217 Taksim A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek olup bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca re'sen gerekli adli işlemler tesis edilecektir, denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine İmar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları OŞ ve RD, Eski İmar Müdürü ETT, İmar Müdürlüğünde görevli YNÇ, Eski İmar Müdürlüğü çalışanlarıyla iş insanı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla diğer otomobil Beyşehir Isparta Karayolu'nun 17. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlardaki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
5: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları hakkındaki hadisleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde ise Babu Setri Avratil Müslimin, yani Müslümanların yapmış oldukları hataları gizleme hususundaki hadisleri okuyacağız. Bir Müslüman kardeşimiz bir hata yaptığı zaman o hatayı ne yapmamalıyız? İfşa etmemeliyiz, açığa çıkartmamalıyız. Bunları ayet ve hadisler ışığında inceleyeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerde kötülüklerin yayılmasını isteyen kimseler için vardır. لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünya ve ahirette onlar için eziyet verici bir azap vardır. Fahişe ne demek? Fahişe kelimesi Arapçada el-fi'lul kabih, kötü fiil. Ev el-kavlus seyyi, ya da kötü söz. Yani kötü sözlerin, yapılan çirkin fiillerin müminler arasında yayılmasını isteyenler için Allah-u Teala da burada ne yapmaktadır? O kişiyi tehdit etmektedir. Lehum azabun elimun fid dunya vel ahira. Onun için dünyada da ahirette de ne vardır? Eziyet verici bir azap olduğunu söylemektedir. Bu yapılan tehditle, Allah-u Teala'nın bu tehdidiyle, yani kötülüklerin yayılmasını istemenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu ne yapmaktayız? Farkına varmaktayız. Peki hadisler bunun hakkında ne diyor? İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen bir hadis. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا Dünyada bir kul, bir kulun yaptığı hatayı gizlemez ki اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Eğer gizlerse Allah-u Teala da o gizleyen kişinin hatalarını ahiret gününde ne yapar? Gizler. Burada da ayetin tam tersi bir müjde var. Ne müjdesi? Eğer bir kişi Müslüman kardeşinin yaptığı hatayı gizler, gizli tutarsa, o kişi için Allah-u Teala öbür dünyada aynı şekilde onun hatasını da gizleyeceğini ne yapıyor? Haber veriyor, müjdeliyor. Bu hadis-i şerif bize neyi ifade etmekte? Diyor ki enne cezae men yestur abden fid dunya, dünyada bir kulun hatasını gizlemenin mükafatı es-setru yevmel kıyame, kıyamet gününde o kişinin hatasının da örtülmesidir. Fel cezae muvafikun lil amel, mükafat yapılan amele uygun bir mükafattır. Ve yekunu setrullahi, peki Allahu Teala örter demek ne demek? Allahu Teala'nın bir kişinin yaptığı hatayı örtmesi ne manada? Diyor ki ve yekunu setrullahi imma bi mahvi zenbihi, ya Allahu Teala o kişinin günahını ne yapar? Siler tamamen. Fele yeselhu, hiç onu ondan sorumlu tutmaz. Ev yeselhu, ya da

sorumlu tutar, sorgular ama min gayri en yutli'a aleyhi ahaden. Kimseyi o yaptığı hataya muttali etmeden. Yani kimsenin önünde değil hesaba çeker. Thumme ya'fu anhu, sonra da onu affeder. Sonuç olarak yani her türlü Allahu Teala o kişiyi affedecek ama birinde sorgulama olacağını söyleyenler var. Hiç sorgulanmadan affedileceğini söyleyenler de vardır. Yani her halükarda, her iki şıkka göre de her türlü Allahu Teala o kişiyi ne yapacaktır? Affedecektir. Onun için kişinin, arkadaşının, kardeşinin, din kardeşinin yaptığı hatayı gizlemesi bu noktada çok önemlidir. Zaten gizlemesiyle ona fayda vermekle beraber hem de ne, kendine de fayda sağlıyor burada. Kendi yaptığı hataları da Allahu Teala tarafından ne yapılacaktır? Bağışlanacaktır. Bir başka hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Yakul, şöyle buyuruyordu. Kullu ümmeti muafa. Bütün ümmetim affolunacaktır. İlla el mücahirine. Yani mücahir ne demek? Bir şeyi cehri olarak söylemek. Zaten zahiri olarak söylemeye denilir, kullanılır. Mücahir yani yaptığı hatayı, günahı açıkça ortaya çıkartan. Zaten Fethül Bari'de de, şerhte de diyor ki el mücahir ellezî azhara ma'siyetehu. Günahını açığa çıkartan kimseye denilir. Ve keşefe mâ seterallâhu aleyhi. Allah-u Teala'nın gizlediği şeyi ortaya çıkartıp fetehaddese biha. Onu etrafta anlatan, sağda solda anlatan kimseye ne denilir? Mücahir denilir. Yani Allah Resulü buyuruyor ki benim ümmetimdeki herkes affolunur ama kim? Mücahirin hariç. Ve inne minel mücaherati. Bu kısımdandır. Günahı ortaya çıkartma kısmındandır. En ya'meler raculu billeyli amelen. Geceleyin bir kişinin bir günah işleyip thumme yusbihe, sonra sabah olduğu zaman ve kad seterahullahu aleyhi, sabah olur Allahu Teala ondan gizlemiştir. Yani kimse o günahının, o yaptığı günahın farkında değildir. Yani bir kişi geceleyin bir günah işler, sabah vaktine girer ve kimsenin bundan haberi yoktur. Allahu Teala bunu gizlemiştir gecenin karanlığıyla. Feyekulu, ama o kişi sabah kalkıp etrafındakilere der ki feyekulu ya fulan amiltu el barihate keda ve keda. Ben dün akşam şöyle şöyle bir günah işledim. Vakat be, herhalde de vakat bate yesteruhu rabbuhu. Allahu Teala onun o günahını ne yapmıştı? Gizlemişti. Ve yusbihu yekşifu setrallahi anhu. O ise sabah kalkıp o Allahu Teala'nın gizlediği şeyi açığa çıkarttı. Tabi bu niçin sıkıntılı bir mesele? Çünkü toplumu da etkiliyor. Kişinin günahlarını anlatması ne yapıyor? Etrafındaki kişilere bu günahların artık zamanla normalleştiğini zannettirebilir. Yani herkes birbirine günahını anlatırsa hem bu toplumsal bir sıkıntıya da neden olur. Herkes artık haramları, yani Allahu Teala'nın yasaklarını küçük görüp herkes bunu yapmak isteyebilir. Çünkü her insanda ne vardır? Nefis vardır. Her insan nefis taşır. Nefsini kişi terbiye etmediği sürece günahları yapmaya nedir? Açıktır. İnsanlar da, günahkarlar da, günah yapan kişiler de günahlarını açıkça, serbest bir şekilde her yerde anlattığı zaman ne yapmış olur? Bir nevi insanları o günahlara teşvik etmiş olur. Bu da işte büyük günahlardan sayılıyor. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulli ümmeti muafa. Bütün ümmetim affolunur. İlla el mücahirin. Günahlarını açıkça anlatan kişiler hariç. Peki bu hadisin bize verdiği fayda nedir? İzame zembil mücahirine. Yani günahlarını açıkça söyleyenlerin günahının büyüklüğü. Ellezine yeksudune izharal maasi. Bunların amacı ne? Günahları açığa çıkartmak. İnsanların arasında günahları ne yapmak? Yaymak. Fil mücahara igdabullahi azze ve celle.

bir kişinin günahını açıkça anlatması Allah-u Teala'nın azabını çekmektir. Kişinin günahını anlatması. Başka ne fayda vermekte? El-cehr bil-ma'siye yedullu ala istihfafin bi-hakkillahi. Bir kere masiyetleri, günahları açıkça anlatmak neye delalet eder? O kişinin Allah-u Teala'nın hakkını hafife aldığını, Resulünün hakkını hafife aldığını, Müslümanların, salihlerin haklarını hafife aldığını gösterir. Yani tabiri caizse Allah-u Teala'nın sınırlarını takmamak, Resulünün getirdiği kuralları takmamak anlamına gelmektedir. Onun için zaten bunun karşılığı, cezası çok büyük oluyor. Fil cehri bil maasi, masiyetleri açıkça söylemekte ne vardır? İ'tidâun alel hurumâti el am, haramlara saldırmak vardır. Yani haramlara teşvik etmek vardır. Ve istihfaf bid din, dini hafife almak vardır. Bir kişi günah işleyip, o günahını gizleyip tövbe etmesi var, bilincinde olması var, Allah-u Teala'nın koyduğu sınırı aştığının farkında olup, nefsim var, günah işledim ama bu günah nedir? Allah-u Teala'nın yasakladığı bir şeyi yaptım, açığa çıkartmamam gerekir derse farklı, günah işleyip hiç umrunda olmayıp her tarafa anlatması farklı bir şeydir. Bu da işte Allah-u Teala'nın azabını çekmek demektir. Çünkü sen dini hafife alıyorsun, Allah-u Teala'nın emirlerini hafife alıyorsun. Günahı açıkça böyle iştiyaklı bir şekilde severek anlatmak ne demektir? Yani ya Rabbi ben senin koyduğun bu kuralı tanımıyorum demektir. Onun için kişinin günahlarını, yaptığı sıkıntıları etrafta, sağda solda açıkça ve ondan keyif alarak ne yapmaması lazım? Anlatmaması lazımdır. Çünkü bu Allah-u Teala'nın azabına neden olur. Nasıl ki kendi günahlarımızı sağda solda anlatmamamız gerekliyse, aynı şekilde kardeşimizin, Müslüman bir kardeşimizin yaptığı hatayı da açığa çıkartmamamız gerekir. Yani bizim için nasıl günahımızı gizlemek gerekiyorsa, Müslüman kardeşimizin de hatasını, yaptığı hatayı gizlememiz gerekiyor. Her türlü bu Müslümana nedir? Faydedir. Çünkü toplumu eğer günah anlatımı hafife alınır ve günah anlatımı artarsa bu toplumun ahlakını da bozar. Bir diğer konumuz babu kadai havaicil muslimin, Müslümanların ihtiyacını giderme hususundaki hadisler. Hadisler ve ayetler. Kâlallahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve'alû el-hayra leallekum tuflihûn." Hayırlı olanı yapın, muhakkak ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Eğer siz hayrı yaparsanız, hayrın yolundan giderseniz, din kardeşlerinize yardım ederseniz, muhtaçlara yardım ederseniz, o zaman ki bunları hakkıyla yaparsanız, Allah rızası için yaparsanız, siz kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor Allah-u Teala. Bunun hakkındaki ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men neffese an mu'minin kurbeten." Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, min kurabid dünya, dünya sıkıntılarından, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Allahu Teala da onun kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. Ve men yessere ala mu'sirin yesserallahu aleyhi fid dunya vel ahira. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişiye kolaylık sağlayan kimseye Allahu Teala dünya ve ahiretinde kolaylık sağlar. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişi, yani parası yok, borç aldı senden ama parası yok, sana ödeyemiyor, bu adama kolaylık sağlayacaksın. Nasıl kolaylık sağlarsın? Bil ibra'i, ya tamamen dersin kardeşim ben senden istemiyorum, evil intizari, ya da dersin ki tamam zamanı gelmişti ama ben seni bir yıl daha beklerim, beş ay daha beklerim, zamanı genişletmek, yani beklemek, ben seni bekleyeceğim dersin, sıkıştırmayacaksın yani adamı. Eğer böyle yaparsan ne yapmış olursun? O borçluya bir nefes aldırmış olur.

okuyorsun. Diyor ki işte kim borçlu kişiye böyle bir nefes aldırırsa, ya hiç istemeyerek ya da zamanı uzatarak, Allah-u Teala da işte ona dünyada da ahirette de nefes aldırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim Müslüman bir kardeşinin aybını örterse, Allah-u Teala da dünya ve ahirette onun aybını ne yapar? Örter. Allah-u Teala'nın aybı nasıl örttüğünü söylemiştik. O günahını bağışlaması demiştik. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Başlığımızın asıl ilgilendiği nokta burası işte. Bizim başlığımız neydi? Bâb-u kadâ-i havâicil müslimîn. Müslümanların ihtiyacını giderme babı. İşte vallahu fi aunil abd. Allahu Teala kulun yardımındadır. Mâ kânel abdu fi auni ahîhi. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Yani biz kardeşimize yardım edersek Allahu Teala da bize ne yapar? Yardım eder. Buraya kadar olan şey hep, bakın, birincisinde işte sıkıntısı varsa Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek, işte borçluysa ve ödeyemiyorsa ona kolaylık sağlamak, her halükarda ona yardım etmek, işte bunlar nedir? Yani bu hadisle ne yapmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bizi kardeşlerimize yardım etmeye teşvik ediyor. Çünkü bunların mükafatları da çok değerlidir. Bu dünyada yaptığın bir şeyin mükafatını eğer ahirette alıyorsan, bu kazançlı bir alışveriştir. Yani karlı bir alışveriştir. Çünkü dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama ahiret hayatı kalıcı bir hayattır. Dünya hayatında bir şeyi verip ahiretten bir şeyi alıyorsan orada kesinlikle ne vardır? Kar vardır. Hadisin devamında şöyle devam ediyor. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Kim bir yola girerse ve o yolda ilim talep ediyorsa, yani şeriat ilmi olur, alet ilmi olur, ama bununla neyi kastediyorsa, kasiden bidelike vechallah, tabii ki Allah rızası için yapıyorsa, girdi ilim öğreniyor ve bu ilmi Allah rızası için öğreniyorsa, sehhelallahu lehu tariqan ilel cennet, Allahu Teala cennet yolunu ona ne yapar? Kolaylaştırır. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ تَعَالَى Bir topluluk yoktur ki Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde toplanmasın. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın kitabını okuyorlar. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında onu ne yapıyorlar? Dersini alıyorlar. Yani biri okuyor, diğeri tekrarlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın evinde toplanmışlar, yani bir mescitte. Orada ne yapıyorlar? Birbirlerine Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ders veriyorlar. İlla nezelet aleyhimus sekinetu. Yani diyor ki böyle bir olay olursa, bir topluluk camide toplanıp Kur'an öğrenirse, Allah-u Teala onlara huzuru indirir, sekineyi. Ve gâşiyethum ve rahmetu. Onları rahmet, Allah-u Teala'nın rahmeti kapsar. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Onların etrafını melekler sarar. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Allah-u Teala onları katındaki kimselerin yanında zikreder. Yani zikrederden kasıt ne yapar? O kullarıyla yanındaki meleklerine övünür. Yani bakın, benim şöyle kullarım var, şöyle güzel kullarım var diye ne yapar? Allah-u Teala o kullarıyla övünür. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Kimin ki ameli az olursa o kişiyi nesebi ne yapmaz? Hızlandırmaz. Yani ameli, o az olanın amelini kişinin nesebi telafi edemez. Kimse nesebine güvenmesin yani. Hadisin verdiği faydaları sayacak olursak, birincisi fadlet teysir alel mu'sir. Birincisi işte borç vermekte sıkışık olan kişiye yardım etmenin fazileti. Azim fadli sa'yi fi talebil ilmi. İlim talep etmenin faziletini bize ifade etti. At-targhib fil ictima'i li dirasati'l Kur'anil Kerim ve tilavetihi. Bizi toplanıp Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etti. Çünkü Allahu Teala ne dedik mükafatı? Allah

Allah-u Teala övünür okullarıyla. Allah-u Teala birileriyle övünüyorsa o kişiler demek ki değerlidir. O zaman Kur'an öğrenmek, camide toplanıp Kur'an okumak bu değerli bir şeydir. İnneme başka, inneme tenalu saade bil a'mali. Saadet, yani öbür dünyadaki mutluluk, saadet, cennet ulaşılır ne ile? Ameller ile. La bil ahsabi vel ensabi. Nesepler ile ne yapılmaz? Ulaşılmaz. Yani bir kişi nesebiyle cennete giremez. Ancak ve ancak yaptığı amelle, salih amelle ne yapar? Cennete girer. Tabii ki bu amel meselesi de sebep bakımından. Yoksa Allah-u Teala'nın merhameti, rahmeti olmasa kimse ameliyle de cennete giremez. Çünkü yaptığımız bütün ameller bir gözümüze denk gelmemektedir. Şimdi babu şefa'a, yani diğer bir konu şefaat babına girdik. Şefaat ne demek? Aracılık. Buradaki şefaat normal bildiğimiz şefaat değil. Yani ya yardıma ihtiyacı olan bir kişiye ne yapmak? Yardım etmek manasında. Aracılık yapmak. Zaten ayeti kerimeden de anlayacaksınız. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة. Kim güzel bir şefaat yaparsa, yani dara düşmüş bir kardeşine yardım ederse, zaten tefsirinde şöyle diyor: ey ra'a biha hakka muslimin. Bu şefaatiyle bir Müslümanın hakkına riayet ederse, hakkını korursa. Ve defa'a biha anhu dararan. Ya bu şefaatle bir Müslümanın hakkını korursa veya bu şefaatle bir Müslümana gelen sıkıntıyı bertaraf ederse. اَوْ جَلَبَ اِلَيْهِ نَفْعًا, ya da o Müslümana bir fayda verirse, bu manada yani. Müslümanın hakkını korur, onu bir zarardan korur veya ona bir fayda verirse, يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا, yani يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ مِنْهَا, o yapmış olduğu şefaatin karşısında o kişiye ne vardır? Sevap vardır. Bu konuyla ilgili olan birinci hadis Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة, yani bir ihtiyaç sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman akbele ala culesaihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturanlara yönelir ve şunu der: fakale işfe'u tu'ceru, yardım edin mükafatlanırsınız. Yani siz bu kardeşinize, bu ihtiyaç sahibi olan kardeşinize şefaat ederseniz, yani ihtiyacını gidermekte aracılık yaparsanız, tu'ceru, ne yaparsınız? Mükafatlandırılırsınız. Ve yakdillahu, Allahu Teala giderir ala nisani nebiyyihi, peygamberinin dili üzerine ma ahabbe, dilediği her şeyi. Yani Allahu Teala dilediği her şeyi peygamberinin dili üzerine ne yapar? Meydana getirir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Etterğif fi şefa'a, aracı olmakta, Müslüman kardeşimizin ihtiyacını gidermekte bizi teşvik etmektedir. Yani etterğif fi şefa'a lima fiha min el ecri. Yani çünkü niye bizi terğip ediyor? Yani niye bizi teşvik ediyor? Bize diyor burada ne vardır? Ecir vardır. Eğer sen bu aracılığı yaparsan sana mükafat verilecek. اَقُدِيَتِ الْحَاجَ اَمْلَا, İster o Müslümanın ihtiyacı giderilsin, ister giderilmesin. Çünkü sen orada niyet ettin ne yapmaya? Onun ihtiyacını gidermeye. Sen dedin ki ya Resulullah ben şefaatçi olurum. Kalktın ihtiyacını gidermeye çalıştın. Ama ihtiyacı işte ister yerine gelsin, ister yerine gelmesin, sen o yaptığın hamleyle zaten ecrini ne yapmış olursun? Almış olursun. La şefaate fi hududillahi teala. Allahu Teala'nın hadlerinde şefaat olmaz. Bir kişi kalkıp aracı olamaz ona yani. Tabii ki iza vasala emruha ila'l hakim. Eğer mahkemeye o taşınmışsa. Mahkemeye gittikten sonra artık ona kimse şefaat edemez. Ona onun hakkında hakim hükmünü verir. Bir diğer konumuz ise babul islah beynennas, yani insanların arasında çıkan çatışmalarda insanları ne yapmak? Barıştırmak. Yani insanları barıştırmak. Allahu Teala buyuruyor ki
وقال تعالى والصلح

0: hayrun, yani sulh, barış, hayrun daha hayırlıdır minel firkati. Ayrılıktan, dargınlıktan barış daha hayırlıdır. Ve kâle teâlâ, başka bir ayet-i kerimde buyuruyor ki Allah-u Teala, innemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ahavaykum. Müslümanlar kardeştir, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Bulun. Yani kardeşlerinin arasına girip kardeşlerinizi barıştırın eğer bir sıkıntı olduğu zaman. Yani ilk önce Allah-u Teala müminlerin bir kardeş olduğunu, bir kardeş olduğunu bize bildirdikten sonra kardeşlerimizin arasında çıkacak sıkıntılarda sadece seyirci kalmamamız gerektiğini, onların arasını bulmamız gerektiğine ne yapıyor? Allah-u Teala bizi teşvik etmektedir. Bu konu hakkındaki ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nasi aleyhi sadaka. Yani İnsanların her eklemi üzerine ne vardır? Sadaka vardır. Yani her eklemi, her sabah uyandığınız zaman eğer eklemleriniz sağlamsa ne gerekir o Müslümana? Her eklemi karşısında bir sadaka vermesi gerekir. Kulle yevmin, zaten kullu sulama minen nas aleyhi sadaka, kulle yevmin tatlu'u fihi eşşemsu. Güneşin çıktığı her günde. Peki bizim o kadar sadaka verecek paramız yok. Devamında Allah Resulü sadece sadakanın parayla olmadığını açıklıyor. Te'adilu beynel ithneyn sadaka. İki kişinin arasını barıştırman nedir? Sadakadır. Ve tu'inu arracule fî dâbbetihi fetehmilhu aleyha. Bir adama yükünü hayvanının üzerine, arabasına yüklemeye yardım etmen. Ev terfa'u lehu aleyha meta'ahu. Ya da sadece sen yerden kaldırıp o arabanın üstündeki adama eşyasını vermen sadaka. Sadakatun sadakadır. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun. Müslüman kardeşine güzel bir sözün sadakadır. Ve bi kulli hatvetin temşiha ile salâ sadaka. Yani camiye attığın her adımda ne vardır? Bir sadaka vardır. وَتُمِيطُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ. Yani yoldan eziyeti, insanlara eziyet verecek şeyleri temizlemen bir sadakadır. Yani burada bizi ilgilendiren, yani bizim konumuzu ilgilendiren nokta تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَ. Yani iki kişinin arasını bulman nedir? Sadakadır. Yani burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani iki kişinin arasını bulmanın faydalı bir şey olduğunu, hatta sadaka olduğunu, dinde sadaka yerine geçtiğini ne yapmakta? Bize ifade ederekten önemini bize göstermektedir. Sonuç olarak bugün üç başlık işledik. Birincisinde Müslümanların birbirinin günahlarını veya işlediği günahları ne yapması? Setretmesi, yani gizlemesi. Sonra Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi hususundaki hadisler. Ya veya dargın olan kardeşlerimizi barıştırma hususundaki ayet ve hadisleri okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Reklamlar. Güleryüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güleryüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Müslümanlığın temeli tevhid inancıdır. Tevhid inancının yeryüzünde en büyük abidesi Kâbe'dir. Allah'a kulluk amacıyla yapılmış ilk ibadethane olan kutsal Kâbe, Mekke'de bulunmaktadır. Kur'an'da Allah'ın evi olarak bildirilen Kâbe'ye Beyt, Beytullah, Beytul Atik, El Beytul Haram, El Beytul Muharrem, El Beytul Mamur, El Mescidul Haram isimleriyle de işaret edilmiştir. Kâbe'nin yer aldığı Mekke ve çevresinin her türlü saldırıdan korunmuş, güvenli bir yer ve insanların manen temizlenip arındığı bir mekan olduğu, insanlar için ilk kurulan ev olan Kâbe'nin kutlu ve bütün alemler için hidayet vesilesi olduğu bildirilmiştir.
1: Kâbe'nin yapısı sade fakat heybetlidir. Kâbe 13 metre yüksekliği, 12'ye 11 metre duvar uzunlukları olan küp şeklinde inşa edilmiş bir binadır. Dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamındaki Kab kökünden gelen Kâbe, küp şeklinde demektir. Mescid-i Haram'la birlikte toplam 361 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Şu anda Kâbe bina olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Burada hac ibadetleri sırasında yaklaşık 1 milyon kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Ayrıca Hacerül Esved'in tam karşısında Zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. Kâbe'nin çevresindeki tavaf yeri beyaz mermerle kaplıdır.
0: Kâbe'nin duvarları siyah taşlardan oluşur. 25 santimetre yükseklikte ve 30 santimetre kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunur. Bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtüyle örtülüdür. Bu örtü tek parça olup her yıl yenilenmektedir ve üzerine kelime-i şehadet işlenmiştir. Yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapısı vardır. Kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılır ve kapı öyle açılır. Kâbe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve 3 ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kapıya yakın bir yerde Hacerül Esved taşı yerleştirilmiş ve etrafı gümüş bir çemberle çevrilmiştir.
1: Kâbe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide Mescid-i Haram denilmektedir. Hürmetli mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Bu ayetlerden biri şöyledir.
0: Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden olan bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.
1: Harem-i Şerif ismiyle de anılan Mescid-i Haram'ın içinde Kâbe'den başka Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu bulunmaktadır. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer tavaf yapılan alanın altına alınmıştır. Kâbe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır.

0: Mescid-i Haram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe'nin etrafındaki küçük bir alandan ibaret iken, ilk olarak Hazreti Ömer tarafından genişletilmiş ve etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Daha sonraları Mescid-i Haram günümüze kadar pek çok defa genişletilmiştir. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, 5. onarımını 1. Ahmet döneminde görmüştür. 4. Murat döneminde ise çıkan sel baskını sonucunda 3 cephesi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır.
1: Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk bina, bütün namazlarda kıblegah olarak yönelmekte olduğumuz Kabe'dir. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından milattan 2000 yıl kadar önce Mekke'de yapılmıştır. Tavafa başlama yerinin işareti olmak üzere Kabe'nin güneydoğusunda bulunan Hacerül Esved denilen siyah taşı Hazreti İbrahim Ebu Kubeys dağından getirerek halen bulunduğu köşeye koymuştur. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaklaşık olarak dörtgen şeklinde inşa etmişti. Dört yöne bakan köşeleri esen şiddetli rüzgarların etkisini kırıyor, zarar vermesini engelliyordu. İnşaatın tamamlanmasından sonra Hazreti İbrahim ilk tavafı oğlu Hazreti İsmail ile beraber yapmış, bütün insanları hacca, Kabe'yi ziyarete davet etmiştir.
0: Allah Teala'nın rızası için yeryüzünde ilk inşa edilen mescid olan Kabe'de, kurucusu Kusay'ın Kabe'deki mukaddes vazifeleri eskiden beri yapan ve ellerinde tutan Araplar, bunları büyük bir şeref olarak kabul ederlerdi. Bu vazifeler arasında en mühimleri, Kabe'nin anahtarlarını elinde tutmak olan hicabet, zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan sikaye, ziyaretçileri barındırma ve misafirlik işlerini ayarlamak olan rifadedir. Bu şerefli vazifeleri Peygamber aleyhisselamın soyuna mensup kimseler yapıyordu. Hatta Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in kaybolan zemzem kuyusunu ve suyunu bulması büyük bir hizmet olmuş, itibarını da çok arttırmıştı.
1: Kabe'nin yönetimi, hicretten önce 2. yüzyılda Peygamberimizin atalarından biri olan Kusay bin Kilab'ın eline geçince, onu yıkıp yeniden sağlam bir şekilde inşa etti. Hurma ağacı kerestesinden bir tavan yaptı. Yanına da Darun Nedve'yi inşa etti. Kusay, yönetim işlerini ve ileri gelenlerle istişare etmeyi burada yürütüyordu. Sonra Kabe duvarlarının baktığı yönleri Kureyş oymakları arasında bölüştürdü. Onlar da evlerini Kabe'nin etrafındaki tavaf alanının çevresine yaptılar. Evlerinin kapılarını Kabe'ye açılacak şekilde planladılar.
0: Kabe'nin yönetimi bir dönem Huzza kabilesine geçti ve Kabe'ye putlar bu dönemde konuldu. Kabe'nin üzerine konulan ilk put Şam'dan getirilen Hubel'dir. Ardından başka putlar da getirilmiş, putların sayısı artmış ve Araplar arasında puta tapıcılık yayılmıştır. Bir süre sonra tek ilaha kulluğu esas alan Hanif dini yok olmuştur. Curhum kabilesinden Şahne bin Halef Kabe'ye putları koyup insanları onlara tapmaya çağıran Amr bin Luhay'a hitaben şöyle der: "Ey Amr, ilahlar icat ettin sen. Çeşit çeşit Mekke'de evin çevresine putlar diktin. Oysa Kabe'nin bir tane Rabbi vardı, ebedi. Ama sen insanlar içinde onun birçok Rabbinin olmasını sağladın. Yakında bileceksiniz ki Allah kısa süre sonra sizin dışınızda evi için bir koruyucu seçecektir."
1: Peygamberimizin peygamber olarak gönderilişinden 5 yıl önce bir sel sonucu Kabe yıkıldı. Kabileler Kabe'yi yeniden inşa etmek için iş bölümü yaptılar. Duvarlarını yapan usta Yunanlı Yakum'du. Mısırlı bir marangoz da ona yardım ediyordu. Sıra Hacerül Esved'in yerleştirilmesine gelince, onun yerine koyma onuruna kimin erişeceği konusunda aralarında tartışma çıktı. Sonunda Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurmaya karar verdiler. Peygamberimiz o sırada 35 yaşındaydı. Kureyşliler onu akıllı, ileri görüşlü, doğru, emin olarak biliyorlardı. Hazreti Muhammed bir aba istedi. Hacerül Esved'i örtünün üzerine koydu. Sonra her kabilenin temsilcisinin örtünün bir tarafından tutup kaldırmasını istedi. Taşın konulacağı doğu tarafındaki yere kadar yükselttiklerinde Hazreti Muhammed taşı tutup öperek

0: yine yerleştirdi.
1: İbn-i Zübeyr Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etmek istedi. Bu amaçla Yemen'den arıtılmış kireç getirildi. Duvarları onunla yapıldı. Bina tamamlanınca

0: tarihinde tahta geçen Sultanahmet, 1039 tarihinde meydana gelen Büyük Sel'in yıktığı kuzey, doğu ve batı duvarlarını onardı. Sonra Osmanlı sultanlarından 4. Murat zamanında bir kez daha onarıldı. Kabe, o günden günümüze, yani Hicri Kameri 1375 veya Hicri Şemsi 1338 tarihine kadar herhangi bir onarım geçirmemiştir.
1: Kabe'nin tümünü örten perdeye gelince, söylendiğine göre ilk kez Kabe'ye örtü giydiren kişi Yemen tubbalarından Ebu Bekir Esad'dır. Bu zat Kabe'yi gümüş sırmalı bir perdeyle örtmüştü. Ondan sonra yönetime gelenler onun bu uygulamasını sürdürdüler. Bir rivayete göre Kabe'nin inşasının tamamlanışından sonra Hazreti Hacer'in Kabe'nin kapısına bir perde astığı ifade edilmiştir. Daha sonra insanlar değişik kumaşlardan üretilmiş perdelerle örtmeye devam ettiler. Böylece üzeri kat kat perdelerle örtülür oldu. Bu perdelerden biri çürüdüğünde hemen üzerine yenisi konulurdu. Bu durum Kusay zamanına kadar sürdü. Kusay, Kabe'nin örtüsü için Araplardan yılda bir kez olmak üzere yardım topladı. Bu gelenek onun oğulları tarafından da sürdürüldü.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi Yemen kumaşıyla örtmüştü. Abbasi halifelerinden El-Mehdi'nin zamanına kadar bu şekilde kaldı. Halife hac için Mekke'ye geldiğinde Kabe bakıcıları perdelerin Kabe'nin yüzünde birikmiş olmasından şikayet ettiler. Bunların ağırlık yapıp Kabe'yi yıkmasından korktuklarını belirttiler. Bunun üzerine halife bu örtülerin kaldırılmasını, yerine her yıl bir tek örtü serilmesini emretti. Bu gelenek günümüze kadar devam etti. Kabe'nin bir de iç örtüsü vardır. İlk kez Kabe'yi içeriden perde örten kişi Abbas bin Abdülmuttalib'in annesidir. Oğlu Hazreti Abbas'la ilgili olarak bir adakta bulunduğu için bu perdeyi Kabe'nin iç duvarlarına örtmüştü.
1: Kabe'de kapıyla Rüknül Esved arasındaki mesafeye mültezem denir. Bu adı almasının nedeni tavaf eden kimsenin devamlı burada dua ve dilekte bulunmasındandır. Kuzey taraftaki duvarın üzerindeki su oluğuna Mizabur Rahmet, Rahmet Oluğu denir. Bu oluğu Haccac bin Yusuf yapmıştır. 954 tarihinde Sultan Süleyman gümüş bir olukla değiştirmiş, 1021 tarihinde Sultan Ahmet mavi, çini nakışlı ve altın yaldızlı bir gümüş olukla değiştirmiştir. Sonra Osmanoğullarından Sultan Abdülmecid 1273 tarihinde altın bir oluk göndermiştir. Yerine konulan bu oluk hala orada bulunmaktadır.
0: Altın oluğun tam karşısında yay şeklinde Hatim adı verilen bir duvar yer alır. Bu yay şeklinde bir yapıdır. İki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine bakar. Bu yapının yüksekliği 1 metredir, kalınlığı 1,5 metredir. İç tarafından nakışlı mermer kullanılmıştır. Bu Hatim adlı duvarla Kabe'nin duvarının arasındaki boşluğa Hicri İsmail denir. İbrahim'in ilk kez inşa ettiği zamanlarda bunun yaklaşık olarak 3 metrelik kısmı Kabe'nin içindeydi. Geri kalan kısmı ise Hazreti Hacer ve oğlunun koyunlarının barınağıydı. Denilir ki Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail burada gömülüdürler.
1: Fakihlerin büyük çoğunluğu Kabe'nin içinde namaz kılmanın caiz olduğu görüşündedir. Kabe'ye büyük bir saygı gösterilir. Zira o Allah'ın evidir. İnananlar dünyanın her yerinden gelip hac için ziyaret eder ve ibadetlerini yaparak hacı olurlar. Yüce Allah'ın bereketli kıldığı ve hidayet olarak öngördüğü Kabe'nin bir özelliği de hiçbir İslami grubun onun konumunu tartışma konusu yapmamış olmasıdır. Hac ve umre ibadetinin rükünlarından biri olan tavaf da Kabe'nin etrafında yapılır. Kabe sola alınmak suretiyle Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında dönüp aynı noktaya gelindiğinde bir şaft yapılmış olur. bir tavafsa 7 şafttan meydana gelir.

Kabe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz ve hacla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kabe'nin bulunduğu yöne, yani kıbleye doğru yönelmek, namazın şartları arasında yer alır. Hazreti Peygamber'in Mekke'deyken namazlarını Kabe'ye veya Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru yahut her ikisini önüne alacak şekilde kıldığına dair farklı rivayetler bulunmakla birlikte, Medine'ye hicret edince 16 veya 17 ay Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı ve "Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir, siz de yüzünü onun bulunduğu yöne çevirin" mealindeki ayetle Kabe'nin kıble yapıldığı bilinmektedir. Kıble ve tavafın merkezi olmasından başka, içine girilmesi ve orada namaz kılınması gibi hususlarda da Kabe fıkhi hükümlere konu olmuştur.

0: Reklamlar.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz ve bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor: "Ben acıktım, beni doyurmadın. Ben çıplak kaldım, beni giydirmedin. Ben hasta oldum, ziyarete gelmedin." Halbuki Hak Teâlâ yemekten, içmekten ve bu gibi beşeri vasıflardan münezzeh ve yücedir. Bu ilahi emir ve fermandan maksat, Allah'tan fani ve onunla baki olmuş olanların yedirilmesi, içirilmesi ve ziyaret edilmesidir. Bizzat insanın kendisi de, kendi nefsi de öyle olmaya, yani hakta fani, hakla baki olmaya adaydır. Yaratılıştan maksat da budur. Bilhassa insan-ı kamiller, bütün üstün vasıfları şahıslarında toplamışlardır. İnsan niyetini düzeltip de kendisi aradan çıkacak olursa, isterse kendisi için yapmış bile olsa, ne yapsa onun için yapılmış olur. O vakit iş güzel ve doğru olmuş olur. Cenab-ı Hakk'ı kendi kendimize zikretmek güç olduğu gibi, ona olan şükür borcumuzu eda etmeyi başarmamız da imkan dışıdır. Bu itibarla onu ancak onunla zikredebilir ve ona yine ancak onunla şükredebiliriz. Böyle olunca her şey yerini alır. Maksat bu nefsin, varlığımızın aradan çıkmasıdır ki bu bizi kulluk görevimizi layıkıyla yapabilme imkanına kavuşturur. Hazreti Ömer radıyallahu anh biriyle kardeş olmuşlar. Sonra bu kimse Mısır'a gitmiş. Oraya gittikten sonra ahlak ve tavırlarını değiştirmiş, eski yaşantısı ve takvası kalmamış. Mısır'dan gelen birinden Hazreti Ömer Efendimiz kardeşinin ne halde olduğunu sormuş. O zat da, "O adam senin kardeşin olmaya layık değildir. O hareket ve davranışlarını şöyle şöyle bozdu, şöyle şöyle değiştirdi." diye ayrıntılı bilgi vermiş. Bunun üzerine Hazreti Ömer o kimseye, "Ne zaman Mısır'a döneceksen gitmeden önce gel de sana bir mektup vereyim, ona götür." diye tembih buyurmuş ve kardeşine bir mektup yazmış. Bu mektupta demiş ki, "Seninle biz kardeş olmuştuk. Bu sebeple ilahi emirlere aykırı olarak şu şu gibi hareketlerde bulunmak sana yakışmaz." Bu mektubunda bir de ayet-i kerimeye yer vermiş. Mısır'daki kardeşi olan zat, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu mektubunu alınca ve özellikle o ayet-i kerimeyi okuyunca, "Seninle kardeşiz. İşte ben tövbe ettim. O kardeşlik hukukuna riayet ettim. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayalım." diye yazarak istirhamda bulunmuş. Hakikaten böyle lazımdır. Kardeşlerin birbirlerine karşı bu şekilde davranması şarttır. Zaten kardeşlik bu demektir. Hak'tan uzaklaşan, işi bozan kardeşine Allah için bu tarzda ihtar ve nasihat etmek, onu tekrar yola getirmek demektir. Şayet defalarca yaptığımız ihtarlarımıza karşı o kişi kendi hal ve hareketlerinde ısrar ederse, yani Hakk'a ve kendisine yakışana dönmezse, artık ona bir şey söylemek gerekmez. İhtarlarımızı kabul etmedi diye ona darılmaya, gücenmeye de lüzum yoktur. Onu kendi haline bırakır ve terk ederiz. Biz de kendi işimize bakarız. İşte o kadar. Buhara'da bir kuyumcunun gayet güzel bir hanımı varmış. Bir sucu da 30 yıldan beri bunların evine su getirilmiş. Bu kadının gayet güzel olduğunu bildiği halde bir gün olsun kirpiğini kaldırıp bu kadına bakmamış. Fakat bir gün eliyle bu kadının elini tutmuş, kadıncağız da bir şey dememiş. Yalnız akşam kocası eve gelince, "Mutlaka sen bugün kötü bir iş yaptın. Ne yaptınsa doğru söyle bakayım." demiş. Kocası önce inkar etmiş. Nihayet kadının ısrarı üzerine, "Evet, bugün bir kadına bir bilezik yaptım. Kadının eli bembeyazdı. Nefsimi zapt edemeyip istemeyerek elini sıktım." diye suçunu itiraf etmiş. Bunun üzerine hanımı, "Allah cezanı versin." diyerek sucunun kendine yaptığı muameleyi
kocasına hikaye etmiş. Karı koca tövbe ve istiğfar etmişler ve Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuşlar. Neyse, sabah olunca sucu yine su getirmiş ve "Dün her nasılsa bilmeyerek bir kusur ettim. Beni affet." diye kadına çokça rica edip yalvarmış.

0: Kadın sucuya cevaben, ''Babacığım, senin ne kabahatin var? Kabahat dükkanda oturan o bizim efendidedir.'' diyerek onu teselli etmiş. Hakikaten böyledir, meşhurdur. ''Dövme elin kapısını, döverler kapını.'' derler ki pek doğrudur.
1: Tüccarın biri iflas eder ve çok fakir düşer. Bir gün bir camiye gider, kapıda bekler. Kimseden bir şey istemediği gibi kimse de ona bir şey vermez. Sonrasında oraya bir fakir kadın gelir. Dilenir, kucağında da bir çocuğu var. Kadın, ''Efendiler, biraz para verin. Bu çocuk babasızdır ve 3 günden beri de açtır.'' der. Fakat yine kimse bir şey vermez. Bu duruma tüccarın yüreği yanar. Kadın ve çocuğa çok acır. Kendi derdini unutur ve kadına, ''Benimle beraber gel.'' der ve evine götürür. Arkasındaki hırkayı çıkarır, o kadına verir. Kendisi de eski bir şey bulur, örtünür, o gece yatar ve uyur. Rüyasında cennette gayet süslü ve gösterişli bir köşkte bulunur. Bu köşkün kimin olduğunu sorar, şu cevabı alır. ''Köşk senindir. Sen o fakir kadıncağıza hırkanı verdiğin için Rabb-i Zülcelal Hazretleri de bu köşkü sana ihsan ve ikram buyurdu.'' Sonra kendisine bir elma verirler ve ''Hele bu elmayı yar.'' derler. Elmayı yarar, içinden bir huri çıkar. ''Bu kimindir?'' diye sorar. ''Bu da senindir.'' derler. Gayet güzel, müstesna bir huri. Güzel kokusu herkesi mest eder. O sırada kendisi de uyanır. Bakar ki o güzel kokular içinde kalmış. Şöyle dua eder. ''Ya Rabbi, eğer hakikaten bunları bana verdinse, bunlar rüyadan ibaret değilse, artık ben burada daha niye durayım? Emanetini al, ruhumu kabzet de buradan kurtulayım.'' Cenab-ı Hak da duasını kabulle ruhunu kabzeder. Evet, bu adamın verdiği şey ufak ve önemsiz bir şeyse de, bak ne büyük bir nimete kavuşmaya sebep olmuştur. Allah rast getirsin de verelim ve verdiğimiz şeyler yerine ulaşsın ve rızayı Rabbani'ye uygun düşsün. Zira rıza neredeyse bilinmez. Ufak bir bahaneyle Cenab-ı Hak insana öyle nimetler ihsan buyurur ki akla hayale gelmez. Yine ufak bir şeyle de insan ilahi nazardan düşer. Bu da akla hayale gelmez. Bu Allah'tır, her şeye kadirdir. Bakınız, bir gün adamın biri geceleyin azıcık uykudan uyanır gibi olur ve bir tarafından diğer tarafına dönerek nasılsa la ilahe illallah diyerek yine uykuya dalar. Bu adam bir zaman sonra vefat eder. Kıyamet günü hesap yerine getirirler. Fakat bütün ömrünü günahla geçirmiş olduğundan salih amel adına hiçbir şey bulamazlar. Tabiatıyla cehenneme gidecek. O zaman bunu sürüklemeye başlarlar. Cenab-ı Hak o adamı bırakın diye emir buyurur. Bırakırlar. Cenab-ı Hak, kulum senin iyi amele dair bir şeyin yok mu diye sorar. O da hayır ya Rabbi yoktur diye cevap verir. Cenab-ı Hak, hayır senin benim katımda bir amelin var ki sen bilmiyorsun fakat ben biliyorum. Sen falan vakit falan gece uyanır gibi oldun. Bir yandan diğer yanına dönerken o aralık bir kere la ilahe illallah dedin ve uyudun. İşte o tevhidin hürmetine seni affettim. Bunu cennete götürün diye emir buyurur. İşte ilahi rahmet böyle sonsuzdur. Vaizin biri pek şiddetli vaaz eder ve herkesi çok korkuturmuş. Mahşerin, nizanın, hesap ve kitabın korku ve dehşetini anlatır, açıklarmış. Köylünün biri vaize, bu hesabın başında şefaat edecek bir kimse bulunacak mıdır diye sormuş. Vaiz de Resulullah Efendimiz bulunacaktır demiş. Bunun üzerine köylü, öyleyse kes, daha bir şey söyleme, iş bitti demiş ve vaiz de artık bir şey söyleyemeyip kalmış. Efendim bir gün Hazreti Ali Keremallahu Vecce ölüm anında bulunan veya ölmüş olan bir kişi görmüş. Yere düşmüş, kıbleden dönmüş olarak yatıyor. Bu adamın yüzünü bari kıbleye döndüreyim diye düşünmüş. Tutmuş, kıbleye döndürmüş. O adamın cesedi yine aksi tarafa dönmüş, tekrar kıbleye çevirmiş, adam yine dönmüş. Bu durum 3 defa tekrar etmiş. Hazreti Ali Keremallahu Vecce bu sırada şöyle bir ses duymuş. ''Onu bırak ya Ali. Bir kimsenin yüzünü ben döndürdüysem artık kimse onu diğer tarafa döndüremez. Benden yüz çevireni ben böyle yaparım.'' Bu hitap üzerine Hazreti Ali de

ve o adamı bırakmış. Evet, böyledir. Allah Teala'nın aziz ettiğini kimse zelil ve hakir edemez. Zelil ve hakir ettiğini de hiç kimse aziz edemez. Bu yüzden hiçbir şeye güvenmemek, Cenab-ı Hakk'a sığınarak başımızın çaresine bakmak lazımdır. Her işimizi yarına, ahirete bırakmak ve bağlamak hiç olmaz. Zira bilmeyiz ki orada nasıl olur, nasıl olmaz. Şimdiden, bugünden yakınlık ve vuslat yolunu tutup hesap ve kitabımızı buradayken sağlama bağlamak lazımdır. Saadet ve selamet de bundadır. Hak Teala'ya yaklaşmaysa her vakit söylüyoruz. Evliyaullah'a muhabbetle, onlara hizmet ve yakınlık doludur. Bu işin bundan başka yolu yoktur. Evliyaullah'a muhabbet ve hizmet etmek, onlarla alaka ve yakınlık kurmak, ibadetlerin en büyüğü, kulluğun en yücesidir. Onlardan ayrı ve uzak kalmaksa her kemalden mahrumiyete, ebedi hüsran ve perişanlığa sebeptir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Yüzü güzel olanların yanında hayrı isteyiniz. Buradaki yüz manevi yüzdür. Yüzü güzel olanlarsa evliyaullah'tır. Hayır ve selamet ancak bunlardan olur. Allah'a başka kapı, başka yol yoktur. Bunlara kavuşma ve tabi olma tek çıkar yoldur.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları.

0: Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine,
5: canı dilden.
6: Efendim, canı dilden programına devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle devam ediyoruz. Müritlerden Seyit Sadaka Efendi, "Efendim, ittiba etmenin, tabi olmanın hakikati nedir?" diye sordu. Efendi Hazretleri, "Bilmiyorum ama şöyle olsa gerekir. Mürit, mürşidini sever. Sevince de içiyle ve dışıyla, söz, fiil ve halleriyle ona tabi olur. Bu ittiba, tabi oluş sebebiyle mürşidinin ilim, marifet ve kemali adına ne varsa hep mürşidinin kalbinden müridin kalbine yansır ve bu yolla da o kemale erişir, ittiba etmenin hakikati bu şekilde olur." Şeyh Şazeli Hazretleri İbn-i Meşiş Hazretlerine gider ve intisap eder. Fakat kendisinde hiçbir şey zuhur etmez. O daima kendi ilmine, kabiliyetine dayanır ve güvenirmiş. Düşünmüş ve olsa olsa bu yüzden faydalanamıyorum demiş. Bundan sonra derhal ilmini terk etmiş. Yani ilmini dikkate almaz, önem vermez olmuş. Ondan sonra faydalanma ve feyiz alma başlamış ve böylece malum pek büyük bir zat olup Sofiler taifesinin, bu aziz ümmetin büyüklerinden biri de kendisi olmuştur. Nitekim şeyhi de kendisine şöyle demiştir. "Ne vakit ki kendi ilmin, amelin ve istidadına güveniyordun. O devrede bizden istifade edemedin. Ne vakit ki ilmini terk ettin, amelini de görmemeye başladın, işte o vakit istifadeye başladın. Neticede maksat hasıl oldu. Ne zaman ki mürit mürşidini sevmez, onun söz ve davranışlarına itirazdan kendini alamaz, bu durumdaki müridin itirazdan kesilmeyince adam olması mümkün olmaz. Hasılı, insana öncelikle bir tarikat ve o tarikatta kamil, mükemmel, hakiki bir rehber ve bir mürşit lazımdır ki bu iş görülebilsin. Batın ilmiyle az amel, diğer amellerin dağlar kadarından büyüktür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkıyla bir kimse bir din kardeşinin yüzüne muhabbet nazarıyla baksa, Allah onun günahlarını affeder diye buyurmuşlardır. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde 2 rekat namaz, diğer yerlerde kılınan 50.000 rekat namaza bedeldir. Yine şöyle buyurmuşlardır. 1 saat tefekkür etmek 70 sene, bir rivayete göre 70.000 sene ibadetten daha hayırlıdır. Keza şöyle buyurulmuştur. Rahmani cezbelerden biri, bütün insanların ve cinlerin ameline denktir. Hasılı buna benzer hadis-i şerifler pek çoktur. Efendim, kalp amellerinden ufak bir parça, zahiri amellerin binlercesinden büyüktür. Pekala, insanın ne kadar ömrü olabilir ve ne kadar ibadet edebilir ki bu derecede ibadet etmeyi ve

kulluk göstermeyi başarabilsin. Tabii bu mümkün değildir. Batını kalbi amellere gelince onlar da ilahi ahlakla ahlaklanmak, ilahi sıfatlarla sıfatlanmak, zikir, fikir, mücahede, kalbi boşaltma, ruhu cilalama, kalbi ilahi tecelliye hazır hale getirme ve huzuru Mevla, aşk, şevk, muhabbeti ilahiye, seni Allah'tan alıkoyan her şeyden uzaklaşma gibi şeydir. Halbuki bu gibi şeyler de tarikata mahsustur. Bu kemali ancak tarikatla ve o tarikatta mürşit ve rehber olan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama tam ve kamil manada varis olan bir şeyhe intisapla, intisaptan sonra da ona ciddi hizmet ve muhabbetle, emirlerine, söz ve davranışlarına itiraz etmeden tabi olmakla elde edilebilir. Bu iş başka şekilde mümkün değildir. Şu halde tarikatımızın ve mürşidimizin şeref ve kıymetini nasıl bilmemiz gerektiğinin, her emrini yerine getirmeye canla başla nasıl koşmamız gerekeceğini öğrenmelisiniz. Yalnız şu ciheti de söyleyeyim. Aman benlikten çok çok sakınınız. Çünkü tarikata intisapla benliğe sebep olabilir. Halbuki tarikatın esası benlikten, enaniyetten kurtulmaktır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Bayezid-i Bistami'ye şöyle buyurmuştur. Ey Bayezid, hiçbir şeye itimat etme. Ne ilme, ne amele, ne başka bir şeye. Yalnız bana sığın yeter. Böyle olursa o vakit ben senin kulluğundan, sen de benim Rabbin oluşumdan razı oluruz. Yok eğer böyle olmazsa, ilmin, amelin ve daha neyin ve neyin varsa, bunların bir bir muhasebesini, dökümünü yaparım. Sağlamını, çürüğünü ayırırım da sonra hüsranda kalırsın. Meymun bin Mihran radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğüt verdiği birine şu tavsiyede bulunmuştur. Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyetten önce boş zamanlarının, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin, ölüm gelmeden önce hayatının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beş maddede pek çok ilmi, bilinmesi gerekeni bir arada toplamış. Çünkü insan ihtiyarlığında yapamayacağı pek çok vazifeyi gençliğinde çok rahat bir şekilde yapabilmektedir. Allah'a isyan ve günah içerisinde harcanan bir gençlik, yaşlandıktan sonra asla geri döndürülemez ve ondan istifade etmek mümkün olmaz. O halde insanın yaşlılığında kendisine kolaylık olması için gençliğinde çokça hayırlı ve salih amellerde bulunması gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık gelmeden önce sağlığının sözüne gelince, sağlıklı insan hem malında hem de nefsinde söz sahibidir. O halde insanın sağlığına önem vermesi ve bunun içinde hem malıyla hem de bedeniyle salih amellerde bulunması gerekir. Çünkü insan hasta olduğu zaman artık zayıf düşer ve ibadetlerden de geri kalır. Hastalığa yenik düşüp öldüğünde ise malının ancak üçte biri kendisi adına tasadduk edilebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin meşguliyetten önce boş zamanlarının sözüne gelince, yani geceler insanın boş olduğu zamanlardır. Gündüzse çalışmayla meşgul olunan saatlerdir. O halde insan geceleri boş geçirmemeli ve namaz gibi ibadetlerde değerlendirmelidir. Gündüz çalıştığı zamanlardaysa mümkünse oruç tutmalıdır. Özellikle kış ayları, gündüzlerin kısalığı ve sıcaklığın olmaması gibi sebeplerle oruç tutmaya daha da müsaittir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Kış mevsimi mümin için bir ganimettir. Geceleri uzundur, kalkıp namaz kılabilir, gündüzleri kısadır, oruçla değerlendirilebilir. Diğer bir rivayette ise şöyle buyurmuştur. Geceler uzundur, onu uykuyla kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu da günahlarınla bulandırma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakirlik gelmeden önce zenginliğin sözüne gelince, Allah Teala'nın sana vermiş olduğu rızka rıza gösterip kanaat et. Başkalarının elindekine göz dikme, tamahkar olma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm gelmeden önce hayatının sözüne gelince,
Çünkü insan hayatta olduğu müddetçe amel işlemeye devam edebilir. Ancak ne zaman ki ölürse artık amel edemez. O halde mümin kul şu fani dünyanın günlerini zayi etmemeli. Ömründen geriye kalan günleri ganimet bilip değerlendirmelidir. Hikmet ehli bir zat şunları söylemiştir. Çocukken çocuklarla beraber oyunlar oynarsın. Gençliğinde ise arzu ve heveslerinin peşine takılarak gaflete dalarsın. İhtiyarladığında ise güçten kuvvetten düşersin. Peki ne zaman Allah Teala için ibadet edeceksin? Yani öldükten sonra Allah'a ibadet edemeyeceğin ortada. Sen ancak hayatta olduğun müddetçe Allah için çalışmaya, ibadet etmeye güç yetirebilir, ölüm meleğinin gelişi için hazırlanabilirsin. Ölüm meleği için hazırlıklı ol. Onu hiçbir zaman aklından çıkarma. Zira o seni hep hatırında tutmaktadır.

Sabit Bunani, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine "Mümin kimdir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabeler "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Mümin, Allah Teala'nın o kimsenin kulaklarını sevdiği şeyleri işittirip doldurduğu kimsedir. Şayet bir kul her kapısı demirden olan 70 tane iç içe odası bulunan bir evin en içinde olsa ve burada Allah Teala'ya ibadet ve taatle meşgul olsa, Allah Celle Celaluhu ona amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar onu konuşurlar ve hakkında daha fazla övgüde bulunurlar. Sonra sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, bu artma nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mümin, amelinin fazlalaşmasından hoşlanır. Bunun için devamlı amel eder," diye cevap verdi. Ardından, "Facir, yani günahkar kimdir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabeler yine, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. "Facir, yani günahkar, Allah Teala'nın o kimsenin kulaklarının sevmediği şeyleri işittirip doldurduğu kimsedir. Şayet bir kul, her kapısı demirden olan, 70 tane iç içe odası bulunan evin içinde olsa ve burada Allah Teala'nın hoşlanmayacağı amellerde bulunsa, Allah Celle Celaluhu ona amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar onun hakkında konuşmaya başlarlar. Her defasında onun hakkında daha fazla nefretle bahsederler. Sahabeler, "Ya Resulallah, bu artma nasıl oluyor?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Facir, fücurunun yani günahının fazlalaşmasından hoşlanır," buyurdular. Hamid Leffaf rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Allah Teala bir kimsenin helak olmasını istediği zaman ona üç şeyi müptela eder. Birincisi, ona ilim verir ancak o alimlerin ameliyle amel etmez. İkincisi, ona salihlerin sohbetinde bulunma fırsatı verir ancak o salihlerin haklarına riayet etmez. Onlara saygıda kusur eder. Üçüncüsü, ona ibadet ve amelin kapısını açar ancak o bunları ihlassız olarak yapar." Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh diyor ki, "Bunun böyle olmasının sebebi o kişinin niyetinin kötülüğü ve istikametinin bozukluğudur. Eğer niyeti sağlam ve sahih olsa elbette Allah Teala ona yaptığı amelden menfaat görmeyi nasip eder." Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve senetleriyle bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez." Bunun üzerine sahabeler, "Ya Resulallah, hepimiz ölümden çekiniyoruz," dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Allah'a kavuşmayı arzulamak ve arzulamamak, ölümden hoşlanmamakla ilgili değildir. Şöyle ki müminin ölümü yaklaştığı vakit Allah Teala tarafından müjdeleyici bir melek ona varacağı yeri cennete göstermek üzere gelir. İşte o zaman onun için Allah'a kavuşmaktan daha güzel bir şey yoktur. Allah da o kuluna kavuşmayı ister. Facirse yani kafirse ölüm döşeğine düştüğünde Allah Teala tarafından yaptığı kötülüklerden dolayı varacağı yere cehenneme götürülmek üzere korkutucu bir melek gelir. Fakat o kötü amellerinden dolayı Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez." Senetleriyle birlikte Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "İsrailoğulları hakkında konuşunuz. Onları anlatınız. Bunda bir sakınca yoktur. Zira onlarda ibret alınacak pek çok gariplik vardır," dedi ve ardından şunu anlattı. İsrailoğullarından bir topluluk kabristanlığın birine gittiler. Oraya varınca, "Şimdi namaz kılsak, sonra Rabbimize dua etsek de bizim için şu ölülerden birini diriltse, o da bize ölümü anlatsa," dediler. Dediği gibi yaptılar, namaz kıldılar, Allah'a dua ettiler.
Onlar böylece dua etmekteyken mezarlıktakilerden biri topraktan başını çıkardı. Esmer bir görünümü vardı. Onlara, sizler ne istiyorsunuz? Vallahi ben öleli 90 ya da 100 yıl oldu ama ölümün acısı dinmedi. Sanki yeni ölmüş gibi hala acı çekmeye devam ediyorum. Allah'a dua edin de beni eski halime, hayata döndürsün dedi. Bu adamın alnında secde izi bulunmaktaydı. Ebu Bekir Vasiti rahmetullahi aleyh der ki, yapılan ibadetleri muhafaza etmek, onları yapmaktan çok daha zordur. Bunun misali çok çabuk kırılabilen bir cam gibidir. Zorlamaya, sıkmaya gelmez. Ameller de böyledir. Yani amellere riya, ucup yani kibir gibi kötü hastalıklar dokunsa hemen kırılıverir. Şayet biri amel etmeyi istese, ancak nefsinden gelebilecek riyadan korksa

0: Eğer kalbinden bunu çıkarabilirse, çıkarmak için gayret etsin. Buna gücü yetmiyorsa, ameline devam etmelidir. Çünkü riya yapacağım korkusuyla ameli terk etmek doğru olmaz. Bu kişi önce amelini yapar, bitirdikten sonra da eğer riya gibi hastalıklar karışmışsa Allah Teala'ya istiğfar eder. Belki böylelikle Allah Teala diğer amellerini ona ihlasla yapmayı muvaffak kılar. Denilmiştir ki, riyakarların ölümünden sonra dünya virane gibidir. Çünkü onlar her ne kadar riyakar da olsa şu dünyada hayırlı işler de yapmışlardır. Mesela tekke, köprü, mescit gibi. Ve insanlar gerçekten bu yapılandan pek çok fayda görmüşlerdir. Bunları ne kadar riyayla yapılmış olsa da çoğu kez müminlerin duaları o kimselere fayda vermiştir. Eskilerden biri bir tekke inşa eder. Sonra kendi kendine acaba bu yaptığım Allah için oldu mu, olmadı mı diye düşünmeye başlar. Sonra bir gece uykusunda biri gelir ve ona şöyle der. Şayet amelin Allah için olmasa bile Müslümanların sana yaptıkları dualar Allah içindir. Adam bu rüya üzerine çok sevinir. Adamın biri Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'un yanında "Allah'ım riyakarları helak et" diye dua eder. Huzeyfe radıyallahu anh ise ona şöyle der. "Şayet onlar helak olsa sizler düşmanlarınızın karşısında duramaz, onlara meydan okuyamazdınız. Yani onlar her ne kadar riyakar da olsalar güçlerini ve cesaretlerini göstermek adına düşmanın karşısına çıkıp onlarla mücadele ederler." Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh diyor ki, "Bazı kimseler farz amellerle riyanın karışıp karışmayacağı hususunda tartışıyorlar ve farzlarda riya olmaz, zira onlar herkese farzdır. Kişi kendisine farz olan bir ibadeti yaptığı zaman buna riyanın karışacağı düşünülemez" diyorlar. Bazıları da riyanın hem farzlara hem de diğer ibadetlere karışabileceğini söylemektedir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh bu konu hakkında der ki, "Bana göre bu konu iki yönlüdür. Şöyle ki, kişi farz olan ibadetleri insanların kendisini gördüğü yerde yapıyor, görmediği yerde yapmıyorsa onu eda etmemiş sayılır. Ve bu kişi tam bir münafıktır. O kişi Allah Teala'nın "Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt kısmındadırlar. Nisa 4 Taksim 145 diye nitelendirdiği zümredendirler. Bu gibileri Firavun'un ve ona uyanların gittiği yer olan Haviye cehennemindedirler. Çünkü bu kimsenin tevhidi, yani Allah Teala'ya olan imanı tam ve halisane olsaydı, her ne halde olursa olsun farz ibadeti terk etmezdi. İkinci yönse şöyledir. Eğer kişi farz ibadetlerini insanların yanında tam ve mükemmel bir şekilde eda ediyor da, tek başına kaldığında noksan yapıyorsa, onun elde edeceği sevap da eksik olacaktır. Onun insanların yanındayken yaptığı mükemmeliyetten kazanacağı bir sevap yoktur. Bundan mesuldür ve hesaba çekilecektir.
1: Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

Şengül. Canı dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler, İstanbul Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı bir binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan ikisi çocuk 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K9 arama kurtarma köpeği

desteğiyle AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara katılıyor. Öte yandan binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi. Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler binaya kontrollü giriyor. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Gül, gazetecilere binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan diğer 6 katında daire olarak kullanıldığını söyledi. Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memleketlerinde olduğunu tespit ettik diye konuştu. Binanın ruhsatlandırılmasına ilişkin usulsüzlük bulunup bulunmadığı ile ilgili sürecin adli ve idari olarak takip edileceğini belirten Gül, yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak, tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi barındırmak, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak, bunlara yoğunlaştık ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül, çökme meydana gelen yapının çevresindeki riskli binalarında boşaltıldığını, alanı olabildiğince stabil hale getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesine bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk Denizciliğinin ve Savunma Sanayinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.366'ya ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı ile ilgili soruya Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu şekilde cevap verildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarıyla üst düzey politika yapıcıları bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forumun açılışında yaptığı konuşmada küresel ekonominin içinden geçtiği zorluklara, tedarik zincirlerinden aksamalara, emtialardaki artışlara ve enerji fiyatlarındaki yükselişe değinerek bu gelişmeleri

0: Nin yol açtığı olumsuzlukları ve küresel zorluklarla mücadele etmek için hayata geçirdikleri uygulamaları anlattı. Zor bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Şimşek, çatışmalardan kaçınıyor ama aynı zamanda barışa yatırım yapıyoruz dedi. Şimşek son haftalarda fon piyasalarında yaşanan gelişmeleri de değinerek durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz değerlendirmesine bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada bununla birlikte bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217 Taksim A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca re'sen gerekli adli işlemler tesis edilecektir denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine İmar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları OŞ ve RD, Eski İmar Müdürü ETT, İmar Müdürlüğü'nde görevli YNÇ, Eski İmar Müdürlüğü çalışanlarıyla iş insanı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişi arama çalışmaları sürüyor. Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla diğer otomobil Beyşehir Isparta Karayolu'nun 17. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlardaki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

İyilikler kötülükleri giderir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaptığın kötülüğün peşinden hemen iyilik et ki onu silip yok etsin buyruğuyla, iyiliğin safında açılmış olan gediğin derhal kapatılmasını ister. Pişmanlık derhal bir eylem kalıbına dökülmelidir. Böylece kötülüğün birikmesi, kalbi ve hayatı istila etmesi önlenmiş olur. Manzara yine hareket doludur. İyilik yapmak ve fenalıklardan sakınmak üzerinde birbirinizle yardımlaşın. Bu meydana açılan sokakların sayısı binlercedir. Bir tarafta örgütlenme sorumluluğunu, bir tarafta cemaat olma gereğini, bir tarafta anlayış ve hoşgörü şartını görürsünüz. Hiç kimse azını küçümsemezse ortaya çok çıkar. Örgütsüz iyilik, örgütlü kötülükle baş edemez. Anlayışsızlık, kabalığı ve yalnızlığı teşvik etmek, ilişkileri bataklığa çevirir. İyilerle beraber olmaksa sabrı güçlendirir. Biri selamla selamlandığınız vakit, siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Yüce Allah kendisinin de böyle davranacağını buyurur. İyilik de gelene kat kat fazlası vardır. Kötülük de gelene yanlışa getirdiğinin dengi. Hazreti Ayşe'nin bir hediyeyi kabul etmediğini öğrenen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunun sebebini sorduğunda Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın elçisi, hediyeyi gönderen kadın benden daha muhtaçtı." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fırsata işaret buyurdu. Sen hediyeyi kabul et ama sonra da daha üstünüyle karşılık vermek suretiyle ona yardımda bulun. Bize yapılan her iyilik onu büyütebilmemiz için müthiş bir fırsattır efendim. Daha güzeliyle karşılık verme yöntemi, insana karşı dikkati uyanık tutarak bu fırsatların zarif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bir münakaşanın tehlikeli bir şekilde büyümesinin sebebi, kötü söz ve davranışlara daha da kötüleriyle karşılık vermektir. Münakaşa eden iki kişi her defasında sözlerindeki şiddeti azaltabilse, alev söner gider. Bunu başarabilmesi neye inandığımız konusunda bilinçli olmaya bağlıdır. Bizleri daima inancımızla çelişkili yaşatan bu bilinçsizliktir. O bilinçsizlik ki inanç büyüdükçe inanılana karşı daha da büyük bir haksızlık haline gelir. Bütün insanlığın yaralarını tedavi edecek güçteki ilacı faydasız bir ot seviyesine indirmiş olursunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haramla aranıza helalden bir sütre koyun buyruğu, kötülerle mücadelede temel yöntemlerden birisidir. Otlamakta olan bir sürüde bu sütre yoktur. Sürü, birinin bahçesine dalarken bunun helal olup olmadığını düşünmez. İnsansa, haram helal farkı kalktığında insanlığın bir sürü haline geleceğinin idraki içindedir. Kurumsallaşmış zararların giderilebilmesi için helalden sütrelerin kurumsallaştırılması gerekir. Mesela çocuğunuzla onun gitmesini istemediğiniz yer arasına koyacağınız sütre, oraya gitme yasağı değil, onun gidebileceği bir yerdir. Şu film senin gidebileceğin bir film değil, ikazının işe yaraması için ona gidebileceği başka bir film gösterebilmelisiniz. İnancınızdaki bilinç, çocuğunuzun gidebileceği filmleri hazırlamıştır. Akıl,
görevini yapmıştır, helal sütrelere destek olmuştur. Kötülük Yapalım Derneği'ne karşı sütre, kötülükten mağdur olanlar derneği değil, iyiliği yayalım derneğidir. Kötülük Yapalım Derneği'ne karşı sütre, kötülükten mağdur olanlar derneği değil, iyiliği yayalım derneğidir. Kimi de hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların mükafatı adin cennetleridir. Cennete koşuşun. Hayırlı işlerde yarışırlar. İşte onları salihlerdendir. Onlar ki Rablerine saygıdan titrerler. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. Onlar ki yapmakta oldukları işleri Rablerine dönüşecekleri için kalpleri ürpererek yaparlar. İşte onlar hayırlarda yarışırlar ve hayırlarda önde gidenler de onlardır.

Hayırda yarışmak bir anlamda da kötülüğü geçmeye çalışmaktır. Hayırda yarış sürdükçe kötülük geride kalır. Hayırda yarış yöntemleri zenginleştirir, sorunlara çabuk ulaşılmasını sağlar, maddi, manevi ve akli sefaleti önler. Bir yaralıya kimse koşmazsa önce yaralı, sonra da o toplum ölür. Yani bir yaralıya koşmayan yalnız onu değil, kendisini de öldürmektedir. Hazreti Peygamber buyurur ki, İslam'da kim hayırlı bir yol açarsa, ona kendisinden sonra da o yoldaki bütün sevaplar verilir. Kim de kötü bir yol açarsa, ona da kendisinden sonraki günahlar verilir. Kimsenin sevabından da, günahından da bir şey eksilmez. Hayırda öncü olma faziletinin büyüklük sebeplerinden başlıcası, başkalarını da harekete geçirmesidir efendim. Büyük işleri hep bu öncülük bilinci başarmıştır. Bu bilinç karakterden çok imana dayanır. İnancım öncü olmamı gerektiriyor dediğiniz andan itibaren karakteriniz size engel olamaz. Hayırda iyi bir yol açmak buyruğunun nakışlarında düşünce, sorumluluk duygusu, güç ve akıl vardır. Bu nakış daima taze kalın, daima yeni olun, sürükleyin, sürüklenmeyin motiflerini işlemiştir. Kötü bir yol açmak daimi bir zarardır. Çünkü o kötülük zarar vermeye devam eder. İyi bir yol açmak daimi bir faydadır. Çünkü o iyilik fayda vermeye devam eder. İnancının verdiği asli görevler talimatının en başında iyiliği emret, kötülüğü önle emri bulunan bir toplumda beklenir ki kötülüğün nefesi kesilsin, her taraftan bir iyilik eseri yükselsin, insanlar ve kurumlar her gün biraz daha iyileşsin, hayat sürekli yenilensin, herkes hayırda yarışsın, herkes hayırda öncü ve özgün olsun ve herkes ayrı bir sorunun çözümünü teşkil etsin. Eğer manzara bu değilse, orada insanlar neye inandıklarını bilmiyorlar demektir. İslam estetiğine göre bir sadakanın faziletinin artması için o sadaka verilirken bütün Müslümanlar adına niyet edilir ve milyarlarca insan o sevaba ortak kılınır. O zarafetin hikmeti iyiliğin güçlendirilmesidir. Emir, nehi, görevi şüphesiz kendine mahsus zorlukları da içerir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu her şart altında tutulacak yolu gösterir. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Bu yolda gelecek meşakkatleri de sabret.

kötülükler bu adam bize hayatıyla hücum ediyor demediği takdirde onlarla bir savaş düzenine girilmiş olmaz. Kötülüklerin dedikodusunu yapmakla onlara hücum etmenin aynı şeyler olmadığını anlayamadığımızda bu kadar dert ettiğimiz halde kötülükler sürüyor diyerek sızlanır ve böylece kendimizi küçük düşürürüz. İlk mükemmel sonucu kendileri üzerinde sağlayamayanlar su alan gemilere benzerler ve onlardan bir donanma yapılamaz. İlham veren insanlar insanlık için arzu ettikleri faziletleri kendilerinde gerçekleştirmiş olanlardır. Kötülüğün köklerine bir hücum yoksa söylenecek sözler onun umrunda bile olmaz. Hele iyilik adına kötülük, kötülüğün arayıp da bulamayacağı bir hizmetkardır. Değerli dostlar, haksızlıklardan iğrendiğimiz kadar adil, cimrilikten iğrendiğimiz kadar cömert, vicdansızlıktan iğrendiğimiz kadar merhametli olabilmeliyiz. Değişim o zaman başlayacaktır. Daima iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek sorumluluğu içindeki bir insan yeterli ve gerçek aksiyon kaynağını bulmuştur. Kendimize sormalıyız. En son ne zaman, kime bir iyilik ettim? Hangi kötülüğe karşı ne yaptım? Hayatımızda bir anlamsızlık belirmişse, basit şeylere büyük ihtiyaç duyuyor, basit şeylerden zevk alıyorsak, bunu uzun zamandır yapmıyor olabiliriz.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah ganidir, hamiddir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman sadakanızı bir tek hurma bile olsa dağlar kadar büyütür der. Kalplerin kalpleri hissetmesi Allah Celle Celaluhu nazarında o kadar güzel bir ibadettir ki sadaka belaları def eder. Yarım hurma bile olsa ver, açılan eli geri çevirme buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayrın insanlar arasında dimdik dolaşmasını, hayır insan ilişkisinde küçücük bir boşluk bile kalmamasını ister. Bazen bir yarım hurma zinciri tamamlar. İlim öğrenip onu başkalarına öğretmek sadakadır. Müslümanın ailesi için yaptığı harcamalar sadakadır. Bir Müslümanın bir Müslümana tebessümle bakması sadakadır. İnsanların gelip geçtiği bir yoldan bir taşı, bir dikeni kaldırmak sadakadır. Gurbette kalmış bir insana yol göstermek sadakadır. Güzel bir söz sadakadır. Sadaka maldan inme, güler yüzden neşeye, varlığı paylaşmaktır efendim ve sadaka şükürdür, duadır. Daha kuvvetli, daha zayıfa yardım ederek kuvvetinin şükrünü eda etmiş olur. Başkaları aç kalmış olsa da ben tıka basa doydum hamdolsun demekle şükretmiş olmayız. Doymanın zevki, sevinci başkadır, şükretmek başka. Başka sofralarda ekmeğiniz, gönlünüz dolaşmıyorsa iyi biçtiklerinizin şükrü tamamlanmaz. Devamlı şükür halinde olmak gerekir ki bu da devamlı iyilik halinde olmaktır. Ağır yaralı olarak acil servise gelen bir insanın pek çok ameliyat geçirmesi gerekir ama ilk anda önemli olan ona yapılacak olan acil müdahaledir. Solunumu durmak üzere olan kan kaybeden yaralıya git ameliyat ol demek onu ölüme terk etmektir. Yapılacak iş yaralıyı hayata bağlayan temel bağların derhal onarılmasıdır. Sadaka mevcut olandan hemen ve yeterince vermektir, yani bir acil yardımdır. Şimdi sırada ameliyatlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına göre her hayırda sadaka niteliği ve sevabı mevcuttur. İlim öğrenip onu başkalarına öğretmek sadakadır. Müslümanın ailesi için yaptığı harcamalar sadakadır. Bir Müslümanın bir Müslümana tebessümle bakması sadakadır. İnsanların gelip geçtiği bir yoldan bir taşı, bir dikeni kaldırmak sadakadır. Gurbette kalmış bir insana yol göstermek sadakadır. Güzel bir söz sadakadır. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve devamlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? Muhtaçlara uzanan yardım eli bu dünyanın geçici nimetlerini Allah Celle Celaluhu katına taşıyarak onları kalıcı değerler haline getirir. Kumu altına çevirme fırsatı budur işte. Sadakaya ilişkin buyruklarıyla her birimizi sonsuz fayda ve hayır yolunda faal yolcular olarak görmek isteyen İslam, ya hiçbir şey yapamayacak bir duruma düşersek telaşına karşılık Hazreti Peygamber'in dilinden kötülük yapmaktan kendini koruman da

bir sadakadır. Bu da kendine verdiğin bir sadaka olur cevabıyla ataleti silip atmıştır. Bir gün zengin Müslümanlara gıpta edildi de namaz kıldılar, oruç tuttular, mallarından da sadaka verdiler dendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin de tasadduk edeceğiniz şeyler var dedi. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Bir gazoz makinesinin karşısında susuzluktan kıvransanız da ondan bir yardım göremezsiniz. O makineyi yalnızca çıkarı harekete geçirir. İçine para atarsanız gazozu alırsınız. Neticede bir makine işte, ahlakı yok ama insan susadığını hisseder, karşılık beklemeksizin size su ikram eder. Sadaka da maddeleşmeye karşı bir direniştir. Sadakasız toplum makinelerden oluşmuştur. Güzeller güzeli, güzellik içindeki güzelliğe de şöyle işaret buyurur. Sizden biri sadaka olarak verdiği şeyin benzeri kendisine verildiği takdirde istemeye istemeye utanarak alacağı şeyden olmamasına dikkat etsin.

Sadaka muhtaçların ihtiyaçlarına göre takdir edilirken, zekat peşinen takdir edilmiştir. Sadaka iki yardımsa, zekat ameliyattır. Yüce Allah, varlıklarımızda muhtaçlar için belirli bir hak bulunduğunu bildirir. Zekat, hakkı olana hakkını vermektir. Zekat, açıktan yardım istemeyecek ihtiyaç sahiplerini korumayı da amaçlar. Zenginlik oluşturan varlıklar içindeki emanetleri sahiplerine vermemek bir gasp suçu oluşturur. Allah'ın muhtaçlar için ayırdığı paya el koymak, Allah'ın malına el koymaktır. Bu çirkin efelenmenin cezası elbette ateştir. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi. Ve bir dost bir dostu sormaz. O derileri kavurup soyan şiddetli alev, Hakk'a yüz çeviren ve mal toplayıp da saklayan kimseyi kendine çağırır. Zenginlik, insanların birbirlerinden farklı yaratılmış olmalarına dayanan hayat kanunlarından doğar. Zekatsız zenginlik, bu kanunları kötüye kullanarak aşağılık bir suç işlemektir. Çünkü bu kanun tanımazlığın çok feci sosyal ve ekonomik sonuçları vardır. Bir tarafta Müslüman sefiller, bir tarafta Müslüman servet sahipleri manzarası Müslümanlığı küçük düşürür. Zekat sorumluluğunu yerine getiren zenginlik ise namazla birlikte Allah'ın övgüsünü kazanır. İşte sağlam din budur. Müslümanlığı tek cümleyle anlatmak gerekseydi, zekat bilincindeki zenginlik demekte asla tereddüt etmezdik. Zekat emrinin anatomisindeki gayret, bilgi, akıl, sabır gibi nitelik ve görevlere dikkat edilmelidir. Zekat verin emrindeki çalışın anlamının idraki gerekir. Tarih boyunca mal benim, kimin bunda bir hakkı varmış diyen, dillere destan ne serbest sahipleri çıkmıştır. Bunlar biraz düşünselerdi, kendilerinden daha güçlü ve daha varlıklı nice insanın geçmişten nasıl helak edildiğini hatırlayabilirlerdi. Evet, zekat bilincindeki kırılma, İslam toplumlarında ilim, sanat ve düşünce adamlarının sayısını ve niteliğini düşürmüştür.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Evet, önce Katrancı Mehmet Pehlivan'ı, arkasından da Ketsutlu Çakır'ı, Yeniş'i, Kurtdereli'nin şöhretini birdenbire artırmış bulunuyordu. Balıkesir ve çevresinde rakipsiz gibi kalmıştı, gittiği güreşlerin çoğunda hiç soyunmadan ödülden pay alıyordu. Hiçbir pehlivan kendisiyle tutmaya yanaşmıyordu. Dolaştığı başka vilayetlerde de durum aynıydı. Bir pehlivan için rakip bulamamak da kendisi için çok tehlikeli bir şeydi. Bu durumda ister istemez formdan düşmeye mahkum olurdu. Bursa'dayken kendisine Karacabey'de bir güreş olacağını söylemişlerdi. Gelmiş geçmiş Türk pehlivanlarının en irisi olmakla şöhret yapmış ve pehlivanlıktan çok güreş organizatörlüğü yapan, etrafına topladığı birkaç pehlivanla diyar diyar dolaşan Şumnulu Filiz Nurullah pehlivanın da pehlivanlarıyla beraber Karacabey'e geleceğini öğrenmişti sevgili dinleyenler bu arada.

0: Tabii Kurtdereli bunu öğrenince o da Karaca Bey'in yolunu tuttu. Bunun asıl sebebi şöhretini çok dinlediği fakat kendisini görmediği bu dev yapılı pehlivanı görmekti. Böyle bir fırsat bir daha nerede eline geçerdi? Kurtdereli Karaca Bey de karşısına çıkan pehlivanları rahatça ard arda yenince Filiz Nurullah'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hemen onu sorguya çekti. Neyin nesi, kim olduğunu sorup öğrendi. Ondan sonra da kendisine şu sözleri söyledi.
1: Maşallah. Çok pehlivan olmuşsun. Sıra pehlivanlardan değilsin. Buralarda senin elini tutacak pehlivan yok. Boş yere harcama kendini. İstersen seni İstanbul'a götüreyim. Orada kendi ayarında pehlivanlarla tutarsın. Pehlivanlığında ilerler. Zaten hemşehri sayılırız. Bir hemşehrime yardım etmek isterim.
0: Kurtdereli hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul etti. Onun da nice zamandan beri İstanbul'u görmek, oradaki pehlivanlarla tutmak isteği vardı. Bütün memlekette adları söylenen Koca Yusuflar, Adalı Haliller, her geleci İbrahimler hep İstanbul çevresinde güreşip durmuyorlar mıydı? Sonra İstanbul bereketli bir yerdi, taşı toprağı altındı. Halkı güreşe çok meraklıydı. Bütün bu büyük güreşleri binlerce kişi takip ederdi. Halkı varlıklı olduğundan toplanan parsalar da yüksek olurdu. Herkes gibi o da bütün bunları biliyordu. Oraya Filiz Nurullah gibi çok sevilen ve sayılan bir pehlivanla gitmekte büyük faydalar vardı. Böyle bir fırsatı ele geçirmişken bunu kaçırmak aptallık olurdu. Hazır sırası gelmişken sevgili dinleyiciler, Filiz Nurullah hakkında biraz bilgi vermemiz herhalde uygun olur. Filiz Nurullah Şumluludur. Köyü Koca Yusuf'un köyü olan Kareli'nin hemen yanı başındadır. Boyu 2 metre 18 santimetre olduğu, ağırlığı 1,45 okka yani 175 kiloydu. Bir faytona bindiği zaman arabayı olduğu gibi kablardı. Koca Yusuf'tan başka hiçbir pehlivan kendisini yenemezdi. Koca Yusuf'la birlikte ilk defa Avrupa'ya giden de odur. Ne var ki Paris'te kendisini insanüstü sayarak ona güreş vermemişlerdi. Resmi turnuvalara almamışlar, o da ancak az sayıda özel güreşler yaparak 3-5 kuruş kazanabilmişti. Filiz Nurullah'ın Amerika'da güreşleri var. Bu güreşleri 1906 yıllarına rastlıyor. Halk buradaki güreşlerde kendisini hayretle seyrederdi. Orada yaptığı bütün güreşlerde kazandı. Fakat dediğimiz gibi bunlar hep özel güreşlerdi. En meşhur resmi karşılaşmayı Berlin'de hemen hemen kendisi kadar iri olan Rus çarının baş pehlivanı Romanov ile yapmış bulunduğu, kendisini yenmeye de muvaffak olduğu o güreştir. Eski gazete koleksiyonlarında bu güreşinin çok genişte bir tafsilatı var. Filiz Nurullah daha sonra güreşten çok güreş menajerliği yapmış. Kurtdereli ile tanışması işte bu devreye rastlıyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan onun hakkında şöyle diyor.

0: Filiz Nurullah'la tanıştığım zaman birinci sınıf baş pehlivanlar arasında sayılmakla beraber artık ciddi güreş yapmıyordu. Haddinden fazla iri olduğundan nefesi uzun süren güreşlere yetmezdi. Çok şen bir adamdı. Bütün baş pehlivanlar kendisini severdi. O herkesin Filiz ağasıydı. İdman yapmak maksadıyla kendisiyle çok tuttum. Beraberken idmanlarımın %90'larını onunla yapardım. Yalnız şakacı değil, akıllıydı da. Ben Avrupa'ya giderken o da beraberimizdeydi. Girginliği ve becerikliği işimize çok çok yaradı. Filiz Nurullah pehlivan hakkında bu kadar bilgi vermeyi yeterli bularak yeniden asıl konumuza dönelim sevgili dinleyenler. Filiz Nurullah bu arada Kurtdereli'nin kuvvetini ölçmek istiyordu. Bunun için kendisiyle kısa bir idman da yapmıştı. Bu denemeden sonra ise artık en ufak bir kuşkusu kalmamıştı.
1: Maşallah. Pehlivanlığın çok iyi. Hele İstanbul'a bir gidelim. Oradaki pehlivanlara iyice ot yolduracaksın ha.

Kurtdereli İstanbul'a varınca bu büyük şehri pek beğendi ve bir süre idman bile yapmadan şehri gezmekle, camileri dolaşmakla vakit geçirdi. Filiz Nurullah onu bir gün Çemberlitaş'taki pehlivan kahvesine de götürmüştü. Pehlivanlar şehir içinde görüşemiyorlardı ama toplantı yerleri gene burasıydı. Böylece Kurtdereli İstanbul'da bulunan bazı şöhretli pehlivanlar da görmüş oldu. Bunlar kendisini tanımıyorlardı. Kurtdereli, Filiz Nurullah kendisini övdüğü halde bunların dudak büktüklerini de fark etti. Öyle ya, nihayet Anadolu'dan gelmiş bir pehlivan değil miydi? Onların inancına göre Rumeli pehlivanlar her zaman Anadolu'lu pehlivanlardan daha üstün olurlardı. Zaten çoğu da Rumeli'ydi. Her geleceği İbrahim Şumlu'nun Ezerce köyünden, yani Deli Ormanlı'ydı. Yeni yeni başa çıkmaya başlayan Kara Ahmet Razgratlı'ydı. Koca Yusuf da Deli Ormanlı'ydı. Aliço da Filiz Nurullah'ta. İstanbul hakkında da zaten böyle bir inanç yerleşmiş bulunuyordu. Pehlivan dediğin ancak Rumeli'den çıkardı.

Evet, bunlar Anadolu'dan da. Mollaoğlu, Softoğlu, İkizler, Sicimoğlu, Yozgatlı Kelasan, Arnavutoğlu gibi eşsiz pehlivanların Anadolu'dan çıkmış olduklarını da bilmiyor ya da unutmuş görünüyorlardı. Esasına bakılacak olursa Türk pehlivanlarının zaman zaman yetiştikleri bölgeler bugüne kadar hep değişmiştir. Sultan Mahmut, Sultan Mecid ve Sultan Abdülaziz'in ilk yıllarında gözde olanlar hep Anadolu pehlivanlarıydı. Sonra bunlar yerlerini Deli Ormanlı yani Rumeli pehlivanlara bırakmışlardır. Birinci Cihan Savaşı'ndan ve İstiklal Harbi'nden sonra Anadolu pehlivanlar yeniden ön safa geçtiler. Bir süre Trakyalı pehlivanlar üstünlüklerini sürdürdüler. Sonra İzmir ve Adapazarlı pehlivanlar söz sahibi oldular. Balıkesir ve Ege pehlivanları bir zamanlar geldi rakip tanımadılar. Gene bir ara Samsun, Ordu gibi Karadenizli pehlivanlar bütün rakiplerini yendiler. Bu kanun bugüne kadar sürüp gidiyor. Son yıllarda ise Sivaslı, Tokatlı, Maraşlı pehlivanlar da kendilerini göstermeye başladılar. Evet, İstanbul'u pehlivanlar onu ilk gördükleri zaman kendisine pek yüz vermemişlerdi. Filiz Nurullah'ın onu övmesine de pek kulak asmamışlardı. Zaten Filiz Nurullah çok şakacı bir kimseydi. Hangi sözünün ciddi, hangisinin şaka olduğunu kestirmek de kolay değildi zaten. Onu çardak güreşinde görmüş bulunan Karamet, ben onu tanırım. Çardakta Koca Yusuf'a yarım saat içinde pes etmişti dedi. Bazıları böyle konuştuğu için kendisine çattılar. Yusuf Ağa'ya yarım saat dayanmak kolay mı yahu dediler. Kaç pehlivan var ona bu kadar dayanabilecek? Aferin ona. Demek iyi pehlivanmış ha. Karamet şöyle devam etti. Yusuf Ağa istese onu bir dakikada yenerdi. Ama arkasından adalıyla tutacağı için gevşek davrandı. Güreş bunun için uzadı canım diyordu. Biri Kurtdereli'ye sordu. Sen ne dersin bu sözlere pehlivan? Kurtdereli de şöyle cevap verdi. Kendimi hiçbir zaman Yusuf Ağa ayarında görmem. Onun benden çok pehlivan olduğunu bilirim. Ahmet pehlivan belki de doğru söyler. Yusuf Ağa belki isteseydi beni bir dakika içinde yenerdi. Onun böyle alttan alması karşısında Filiz Nurullah dayanamadı. Abi

0: okudu. Kara Murat Pehlivan da ondan geri kalmak istemedi. Hayır, onunla ben tutacağım dedi. Karamet olmaz, onunla ben tutacağım diye sesini yükseltti. Böylelikle Kurtdereli'ye İstanbul'da yapacağı ilk güreş için bir anda 3 rakip birden çıkmış bulunuyordu bile sevgili dinleyenler. ...1900 yılında cihan şampiyonluğunu kazanan Karamed'i hep tanırsınız. Razgıratlı olan bu pehlivan Hergeleci İbrahim'in çırağıdır. Ve o devirde yeni yeni başa çıkıyordu. Küçük Yusuf pehlivan o devrin usta ve namlı baş pehlivanlarındandı. Koca Yusuf'la ayırmak için kendisine Küçük Yusuf denirdi. Bir namı da Tophaneli Yusuf pehlivandı. Bunun sebebi Tophane'de açılmış bulunan top fabrikasında bir süre çalışmış olmasıydı. Kara Murat pehlivana gelince o da devrin tanınmış ve belki de kahvede bulunan baş pehlivanların en iyisiydi. Sakallı olduğundan ona sakallı Kara Murat pehlivan derlerdi. O sıralarda şimdi sinema olan Çemberlitaş'taki Osman Bey matbaasında kapıcılık yapardı. Sakallı Murat pehlivan da deli ormanını yaman bir pehlivandı ve hayatı çok maceralı geçmiştir. Bulgar komitacılarıyla çarpışmaları vardır. Son derece yaman, gözü pek bir pehlivandır. Kurtdereli'ye böyle belli başlı bütün pehlivanların meydan okuyuşu karşısında Filiz Nur'la gülümsedi tabii.
1: Elbette. Üçünüz de birden güreşemez ama merak etmeyin. Hepiniz de ayrı ayrı zamanlarda güreş tutar. Biriniz hancı, biriniz yolcu olduktan sonra... Elbette karşı karşıya gelirsiniz ha.

0: Kurtdereli bütün bu konuşmaları sessizce dinliyor, söze hiç karışmıyordu zaten. Bildiğimiz gibi İstanbul'un ve İstanbul'da bulunan pehlivanlardan yalnızca Karahmet'i tanıyordu. Onu da 2 yıl önce Çardak'ta görmüştü. Koca Yusuf'la tuttuğu o güreşlerde Karahmet baş altında Bursalı Rüstem ile tutmuş ve yenilmişti. Şimdi ise o da Bursalı Rüstem de baş pehlivan olmuşlardı. Bursalı Rüstem pehlivan Allah için yaman bir baş pehlivan olmuştu. En meşhur güreşi Bursa'da Hergeleci İbrahim pehlivanla yaptığı ve onu bir kılçıkla yendiği güreşidir. Kahvedeki sohbet dağıtıldıktan sonra Kurtdereli Filiz Nurullah'a "Beni fazla övdün be Filiz ha. Bunlar beni yenerler."
1: "Yok be. Nereden yenecekler? Ben seni de onları da bilirim. Şimdi hemen idmanlarına başlamalısın."
0: "Nerede idman yapacağız?"
1: "Kazaklı Bağ denilen yerde."
0: "Neresi orası?"
1: "Edirne kapısından çıkar çıkmaz ortadır. Sağ tarafa düşer. Yahudi mesatlığının yanı başında."
0: Kurtdereli tabii bundan bir şey anlamamıştı. Bildiği tek yer Edirne kapısıydı. Fakat ertesi günü Filiz Nurullah'la birlikte gidince bu yeri de öğrenmiş oldu.

0: Kurtdereli güreş gününe kadar çalışarak idman kıvamını hemen hemen bulmuş ve güreş günü gene Filiz Nurullah ile Erenköy güreş yerinde hazır bulunmuştu. O zamanlar Erenköy, Kartal, Pendik, Gebze gibi yerler İstanbul sınırları dışında sayıldığı için buralarda güreş tertiplemek serbestti. İstanbul'un güreşe meraklı halkı da cuma günleri nerelerde güreş olduğunu öğrenir, oralara koşarlardı. Erenköy güreş yeri de Erenköy İstanbul'a en yakın bir yer olduğundan çok kalabalıktı. Kurtdereli bir yer bularak kısmet zembilini önüne koyarak oturdu. Filiz Nurullah görevli olduğundan hakem heyetinin yanına gittiğinden yalnızdı ve pek tabii olarak da kendisini hiç kimse tanımıyordu. Bir ara yanında oturanlardan biri "Adın ne senin pehlivan?" diye sordu.
1: "Mehmet."
0: "Nerelisin?"
1: "Kurtdereliyim."
0: "Kurtdere de nerede ya?"
1: Kurtdereli önce şaşırır gibi oldu. Kurtdere'yi nasıl olur da bilmezlerdi. Sonra onlara hak verdi. Kendisi İstanbul'un köylerini bilmediği gibi bunlar da Balıkesir'in köylerini elbette bilmeyeceklerdi.
2: "Balıkesir'de."

0: Demek Balıkesirlisin.
1: Evet.
0: Şaşılacak şey.
1: Niye şaştın ki?
0: Demek ortada güreş yapılıyor ha. Oradan da pehlivan çıkıyor.
1: Neden çıkmasın?
0: Bizim bildiğimiz pehlivanların yalnız Rumeli'den çıktığıydı. Hani Anadolu'dan pek pehlivan çıkmaz sanırdım da.
1: Pehlivan dediğin Rumeli'nden de Anadolu'dan da çıkar.
0: Seni İstanbul'da ilk defa görüyorum. Yeni mi geldin?
1: Evet, yeni geldim. Burada ilk defa güreş tutacağım.
0: Baş pehlivansın galiba.
1: Öyle.
0: Aman öyleyse çok dikkatli olmalısın. İstanbul pehlivanları çok usta olurlar ha. Daha davulun tokmağa inmeden insanı yeni verirler.
1: Olur. Dikkatli davranırım.

0: Evet sevgili dinleyenler, yine ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu heyecanlı güreşler nasıl olacak? Bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Reklamlar.
1: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Canlı cansız tüm varlığı yoktan var eden yüce Rabbimize hakkıyla hamd ve sena üzere hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, menbe-i sıdkı ve safa, eşrafil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Bir önceki bölümümüzde Alemlere Rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra şereflenen Yesrib'ken Medine-i Münevvere, nurlu, aydınlanmış şehir olan Medine-i Münevvere hakkında konuşmuştuk. Bugün de inşallah huzurlarınızda Peygamber şehri Medine'deki ilk faaliyet olan Mescid-i Nebevi'nin inşasını inşallah öğreneceğiz. Rahmet peygamberi devesi Kasva'nın üzerinde bulunduğu halde deve Medine'nin içinde ilerleyerek Adi bin Neccar oğullarının evleri hizasına gelince Mescid-i Nebevi'nin kapısının konulacağı yere çökmüştü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl isimlerinde iki yetim gence ait bir yerdi. Orayı hurmaları serme ve kurutma yeri olarak kullanırlardı. Ve bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinden inmemişti. Kasva ayağa kalkarak biraz daha gittikten sonra birdenbire geri dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar gelmiş, oraya tekrar çökmüştü ve artık kalkmayarak orada sabit kalmıştı. Bunun üzerine kainatın efendisi Kasva'nın üzerinden indi ve inşallah menzil burasıdır buyurmuştu. Daha sonra burası kime ait diye sual edince Muaz bin Afra söze başladı. Ya Resulallah, Amr'ın oğulları Sehil ve Süheyl'e ait bir arsadır burası, dedi. Rahmet peygamberi Sehil ve Süheyl'i çağırıp mescit yapmak üzere hurma serme ve kurutma yerlerini onlardan satın almak istedi. Bu arsanızın bedelini bana söyleyiniz, ödeyeyim, buyurunca gençler, hayır ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek isteriz, dediler. Rahmet peygamberi arsayı onlardan hediye olarak almaya razı olmadı. Bunun üzerine Neccar oğullarının ileri gelenlerine haber gönderdi. Geldikleri zamanda onlara, ey Neccar oğulları, şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz de ödeyeyim, buyurdu. Neccar oğulları da, vallahi biz onun bedelini Allah'tan başkasından istemeyiz. Onun bedelini hiçbir zaman almayız ya Resulallah, dediler. Peygamberimiz onların satıp bedelini almayı kabul edinceye kadar arsayı bedelsiz almaya yanaşmadı. En sonunda onlardan 10 dinar altına satın alıp bunu kendilerine ödemesini Hazreti Ebubekir radıyallahu anha emir buyurduğu rivayet edilir. Efendim, bu mescit arsasının içerisinde müşriklerin kabirleri, bir takım oyuklar, tümsekler, bakımsız harap olmuş yerler ve hurma ağaçları da bulunuyordu. Hazreti Peygamber emir buyurdu. Hurma ağaçları kesildi. Kabirler açılarak kemikleri toplandı, başka bir yere götürülüp tekrar defnedildi, gömüldü. Bakımsız, harap olan yerler de ihya edildi, tekrar inşa edildi ve düzeltildi. Arsadaki yağmur sularının akıntıları ve sızıntıları giderildi. Yapılacak olan mescit için kerpiç kesilmesini ve hazırlanmasını buyurdu Rahmet Peygamberi. Ve kerpiçler kesildi, hazırlandı. Mescit inşa edilirken Hadramevtli bir adam gelmişti ki iyi çamur karardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah işini iyi yapana rahmet etsin. Sen bu işe devam et. Ben senin işini iyi yaptığını görüyorum, buyurdu. Yemame halkından biri anlatır, der ki,
Mescit yapılırken Müslümanlar da hep birlikte çalışırlarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varmıştım. Ben çamur karma işinin ustasıydım. Düzlük ve ince kumluk yerden kürekle toprak alıp karmaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana bakıyordu. "Bu Hanefi muhakkak çamur karma ustasıdır," buyurdu. Benim toprağı düzlük ve ince kumluk yerden kürekle alışım ve çamur karışım kendisinin çok hoşuna gitmiş olmalı ki "Bu Hanefi'yi çamur karmaya çağırınız, yaklaştırınız. Çünkü o çamur karma işini en güzel yapanınızdır," buyurmuştur. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Sefine anlatır. Der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamın mescidi yapılacağı sırada mescidinin temeline bir taş koyduktan sonra buyurdu ki, "Ebu Bekir taşını benim taşımın yanına koysun. Sonra Ömer taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koysun. Sonra Osman Ömer'in taşının yanına bıraksın. Bunlar benden sonra gelen halifelerdir," buyurdu. Ve bu sözün akabinde de Hazreti Ebu Bekir geldi, bir taş getirip temele bıraktı. Sonra Ömer geldi, bir taş getirip temele koydu. Sonra Osman geldi, bir taş getirip temele koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunlar benden sonra işi yönetecek olanlardır," buyurdu. Yine Sefine devamında anlatır, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu, "Halifelik 30 yıldır, ondan sonra krallık olur." Dedikten sonra Ebu Bekir'in halifeliğini yaklaşık olarak 2 yıl, Ömer'in halifeliğini 10 yıl, Osman'ın halifeliğini 12 yıl, Ali'nin halifeliğini de 6 yıl olarak düşünürsen bunların 30 yıl sürdüğünü görebiliriz. Evet, Hazreti Ebu Bekir 2 yıl, Hazreti Ömer'in halifeliği 10 yıl, toplamda 12 yıl. Hazreti Osman radıyallahu anh 12 yıl yaptı, 24. 6 yılda Hazreti Ali'nin halifeliği, toplamda 30 yıllık halifelik dönemini alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizlere bunu izhar etmişti. Radiyallahu teala anhu mecmai. Efendim, mescidin temelleri taşla 3 zira kadar yükseltiliyor. Yani yaklaşık tahmini 1,5 metre kadar yükseltiliyor. Üzerine kerpiç örülüyor. Taş duvar üzerine kerpiç örülürken de kerpiçler birbiri üzerine gelecek biçimde erkekli dişili enlemesine boylamasına konularak, yani birbirlerine bağlanarak, kilitlenerek örülmüştür. Yapıda çamurdan harç da kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafına direkt olarak sırayla hurma ağacı gövdeleri dizilmiştir. Kapıların yan söveleri taştan örüldü. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre mescidin tavanı ve direkleri hurma dalları ve gövdesinden oluşmuştu. Yapılan mescit dik dörtgen biçiminde yükseltilen dört duvarla bir mihrap ve üç kapıdan ibaretti ilk yapıldığında. Duvarların kıble cihetinden beriye doğru uzunluğu 100 zira, yani yaklaşık 50 metre civarındaydı. Eni de her iki tarafta 100'er ziraydı ve 100'er ziradan biraz eksikti şeklinde ifade edilir. Yani 50 metre. Duvarların yüksekliği 1,5 metre taştan, üst tarafı da 1,5 metreden sonraki kısımda kerpiçten olmak üzere 5-7 zira kadar olduğu ifade edilir. Yani 2,5-3 metre kadar. Mescidin mihrabı, yani kıble istikametindeki kısmı ilk başlarda Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e doğruydu. Mescide konulan kapılardan birisi bugünkü kıble tarafındaki muahara duvarında geride olup cemaat bu kapıdan girer çıkardı. İkinci kapısı Bab-ı Atike, Bab-ur Rahme diye anılan kapıdır. Üçüncü kapı da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın girip çıktıkları kapı olup bugün Bab-ı Cibril diye anılan Ali Osman kapısıdır.
Kıble Beytül Makdis'ten Kabe tarafına çevrilince de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci kapıyı kapattı, onun yerine Şam duvarında başka bir kapı açtı, ikinci ve üçüncü kapılar da değiştirilmedi. Mescit yapılırken rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları çalışmaya da teşvik etmek için kendisi de çalışmaktan geri durmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kerpiç taşırken Müslümanlardan birisi geldi. "Ya Resulallah, onu bana ver, ben taşıyayım." demişti ki rahmet peygamberi ona, "Git sen de başka bir taş al, onu taşı. Sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin." buyurmuştur. Müslümanlardan birisi, "Hazreti Peygamber çalışırken biz oturursak andolsun ki bu amel bizim için ancak dalalet olur" anlamına gelen bir beyit de söylemiştir. Müslümanlar birlikte mescitte çalışırlarken Abdullah bin Revaha'nın söylemiş olduğu bir beyit vardır efendim. Şöyle der: "Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, ensara ve muhacire rahmet et." Evet, Müslümanlar ensar ve muhacirler olarak hep birlikte hem taş taşıyor, mescidin inşası için çalışıyorlar, hem de bir taraftan birlik içerisinde hep beraber bu anlama gelen beyti okuyorlardı. Ki bunu işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiş olsa gerek ki Efendimiz de onlarla birlikte taş taşıyor ve "Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, muhacirlere ve ensara rahmet et" anlamına gelen bu beyti söylüyor ve Müslümanlarla birlikte buna katılıyordu. Mescit yapılırken herkes kerpiçleri birer birer taşıdığı halde Ammar bin Yasir radıyallahu anh, biri kendisi birisi de Hazreti Peygamber için olmak üzere ikişer ikişer taşırdı. Hazreti Peygamber onu görüp tozlarını silkmiş ve "Ey Ammar, sen niçin kerpiçleri arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun?" diye sual etmişti. O da "Allah'tan bunun ecrini istiyorum" demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi onun sırtını sıvazlamış ve "Ey Sümeyye'nin oğlu, halkın bir ecri var, senin iki ecrin var" buyurmuştur. Ammar bin Yasir güçlü bir zat olduğundan kendisine ağır taşlardan ikişer ikişer kerpiçlerden de taşıyamayacağı kadar yüklediklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama şöyle derdi: "Ya Resulallah, onlar kendilerinin taşıyamayacaklarını da bana yüklüyorlar. Beni öldürmek istiyorlar" derdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun üzerine eliyle onun tozlarını çırparken "Vah Sümeyye'nin oğlu, seni öldürecek onlar değiller. Seni ancak azgın, isyankar bir cemaat öldürecektir. Ammar onları cennete çağırır, onlarsa Ammar'ı ateşe, cehenneme çağırırlar. Onun dünyadan en son içeceği de bir içim sütten ibarettir" buyurmuştu. Ammar bin Yasir bunları işitince de "Fitnelerden Allah'a sığınırım" dedi. Mescidin ilk inşasında hurma dalları ve yapraklarıyla örtülmüş bulunan tavanının üzerine yağmuru geçirmeyecek çamurla bulgurlama şeklinde ifade edilen sistem yapılmış değildi. Yağmur yağdığı zaman mescidin içi de çamur olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında mescitte itikafa çekildiği sırada yağan yağmur mescidin içine akmıştı. Rahmet peygamberi sabah namazını orada kıldırdığı zaman alnında, mübarek yüzünde bir takım çamur izleri görülmüştü. Bir gece yine yağmur yağmış, yerler ıslanmış, Müslümanlardan birisi namaz kılmak için elbisesiyle ince kum getirip altına sermişti. Namaz kılınınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu ne kadar güzel olmuş" buyurdu. Mescidin tabanına bu sözün üzerine ilk kez Hazreti Ömer radıyallahu anh Akik vadisinden ince kum getirip serdirmişti.
Mescide minber yapılmadan önce mescitte bir hurma kütüğü vardı. Rahmet peygamberi hutbe esnasında ona dayanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisi için yapılan minberin üzerine çıktığında kütükten bir takım sesler gelmeye başladı. Yavrusundan ayrılmış devenin inlemesini andıran sesler gelmişti. Kütüğün bu halinden mescit çalkalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüğü sıvazladı. Kütük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra susmuş ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. O yanında yapılan zikrullahı dinlemekten uzak kaldığı için ağlamıştı. Ve bir çukur kazılmasını emir buyurup kütüğün oraya gömülmesini istedi. Kütük minberin altına, sağına ve sol tarafına bir yere gömüldü. Mescid Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde yeniden yapılmak üzere yıkılıp temizlendiği sırada bu kütüğü Ensar-ı Kiram'dan Übey bin Kab radıyallahu anh bulmuş, almıştı ve güvelenip toz toprak haline gelinceye kadar da evinde saklamıştı. Efendim, alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Fahri Kainat Efendimiz'e adeta aşıktı. Bir ihtiyacının olduğunu anladığında hemen o ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçerlerdi. Ashabından birisi dedi ki, ''Ya Resulallah, cuma günü üzerine dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olur mu?'' diye sual etti. Rahmet peygamberi ''Olur'' buyurdu. Ensar kadınlarından marangoz kölesi olan bir kadına giderek, ''Benim için marangoz kölene söyle de halka hitap ettiğim zaman üzerine oturabileceğim tahtadan bir yer yapsın.'' dedi. Kadın da gâbe ağaçlığında yetişen ılgın ağacından bir minber yaptırıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gönderdi. Vaktiyle Kabe'yi yapmış olan Rum marangoz Bakom isimli bir tahta ustası vardı. Der ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ılgın ağacından üç basamaklı bir minber yaptım demiştir. Yapılan üç basamaklı minberin üçüncü basamağı oturma yeriydi. Hazreti Peygamber üçüncü basamağa çıkana kadar oturur, ayaklarını da birinci basamağa bırakırdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifeliği döneminde ikinci basamağa otururdu, ayaklarını da birinci basamağa koyardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh birinci basamağa oturur, ayaklarını yere koyardı. Hazreti Osman radıyallahu anh 6 yıl aynı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi yaptı. Hicretin 30. yılında 3. basamağa çıkıp oturmaya başladı. İlk kez minbere Mısır işi perde astıran da Hazreti Osman radıyallahu anh olmuştur. Efendim, Mescid-i Nebevi tarihin farklı süreçlerinde muhtelif zamanlar içerisinde bir takım genişletilme ve yenilenme çalışmalarına tabi olmuştu. Bunlardan birisi Asr-ı Saadet'teydi. Rahmet peygamberi mescidin cemaate dar geldiğini fark edince şöyle buyurdu. Mescidi genişletmek üzere filan oğullarının hurma kurutma yerlerini, günahları Allah tarafından bağışlamak, cennette karşılığını almak üzere hayrına kim satın alır buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh orayı o bahsettiği kişilerden 20 veya 25 bin dirheme satın alarak Efendimiz aleyhissalatu vesselama vardı ve ben orayı satın aldım ya Resulallah demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi orayı mescidimize bağışla, ecri senin olsun buyurmuştu. Böylece mescidin ilk genişletilmesi sağlanmıştı. Daha sonra Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh bildirdiğine göre rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde mescidin direkleri hurma ağacı gövdesinden, üzeri de hurma dallarıyla örtülüydü. Hazreti Ebubekir'in devrinde bunlar çürümeye başladı. Hazreti Ebubekir onları hurma gövdeleri ve dallarıyla yenilemekle yetindi.
mescidin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde olan kısmına herhangi bir şey eklemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde, hicretin 17. yılında, mescid cemaati alamayacak derecede sıkışık bir hale geldiği için Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli amcası Hazreti Abbas'a başvurarak onun evini satın almak istemişse de Hazreti Abbas satmaya yanaşmamıştı. Fakat sonunda mescitlerini genişletmeleri için onu Müslümanlara bağışlamıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in zamanında olduğu gibi mescidin duvarlarını kerpiçle ördürmüş, üzerini hurma dallarıyla örttürmüş, çürüyen direkleri, kolonları, kolon olarak kullanılan ağaç gövdelerini de hurma ağaçlarının gövdeleriyle yeniletmiş, bağışlanan evle de mescidi biraz daha genişletmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifelik döneminde Müslümanlar cuma günleri mescidin darlığından ve namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarının durumundan haber verdiler ve mescidin genişletilmesini istediler. Hazreti Osman da ashabın görüş sahibi olanlarıyla bir araya geldi. Onlarla konuştu ve mescidin yıkılıp genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun üzerine Hazreti Osman mescidin yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı. Duvarları yontma, nakışlı taşlarla ve kireç harçlarla, çürüyen direklerini de yontma nakışlı taşlarla değiştirdi, düzenledi. Mescid-i Nebevi, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şeriflerine ev sahipliği yapmaya kıyamete kadar devam edecekti. Nitekim 4 halife döneminden sonra da birçok değişiklikler yapılarak ecdadımızın da katkılarıyla, orayı şekillendirmesiyle günümüzdeki haline kadar gelmiş bulunuyor. Tabii ki her geçen gün asr-ı saadette Mescid-i Nebevi'nin inşasıyla bitmiyor. Elbette Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra bir takım ihtiyaçlarının olduğu da ortaya çıkmaktaydı. Bunlardan birisi de aydınlatma ihtiyacıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde kuru hurma dalları, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temimuddari radıyallahu anh Şam'dan Medine'ye gelirken yanında birkaç altın kandille ve bununla birlikte kandil bağları da getirmişti. Cuma gecesi hizmetçilerinden birine emretti. Kandil bağlarını serdirdi. Kandilleri astırdı, kandillerin içine fitil ve zeytinyağı koydurdu. Güneş batıp karanlık bastırınca kandilleri yaktırdı. Rahmet peygamberi mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlatıldığını, parladığını görünce bunu kim yaptı diye sual etti. Temimuddari'nin yaptığını haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen İslamiyet'i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah de seni dünyada ve ahirette nurlandırsın buyurdu. Ve daha sonra mescidin kandilini kim yakacak diye sual etti. Temimuddari bunu da ayarlamıştı. Falanca hizmetçi diye ifade etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kişinin adını sordu. Temimuddari de adının Fetih olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun adı artık Siraç buyurdu ve ismi Siraç oldu. Malum haliniz Siraç kelimesi aydınlık, nur anlamına gelir. Evet, böyle bir süreçte Mescid-i Nebevi'nin bir takım vazifeleri de meydana gelmeye başladı, belirlenmeye başlamıştı. Nitekim mescidin ilk ve daimi imamı, hutbe veren hatibi ve vaaz vereni yani vaizi hiç şüphesiz alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman yerine vekil olarak genellikle İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Hazreti Peygamber tarafından ilk günden itibaren
Bilal-i Habeşi radıyallahu anha verilmişti. İbni Ümmi Mektum da Bilal-i Habeşi ile birlikte müezzinlik yapardı. Bilal-i Habeşi uyuyanları sabah namazına kaldırmak için ezanı erkence okurdu. İbni Ümmi Mektum ise ama olduğu için kendisine sabah oldu diye uyarı yapılmadıkça ezanı okumazdı. Bu iki müezzinden Bilal-i Habeşi ezanı okuduğunda İbni Ümmi Mektum kamet getirirdi. Ezanı İbni Ümmi Mektum okuduğunda ise Bilal-i Habeşi kamet getirirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ahirete irtihal ettiğinde Bilal-i Habeşi de müezzinlikten ayrılmıştır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal-i Habeşi

Şii'nin yerine Kuba Mescidi'nin müezzini Sa'dul Kurazi radıyallahu anh'ı getirtti. Sa'dul Kurazi vefatına kadar bu vazifede kaldı. Ondan sonra da oğulları bu şerefli vazifeyi yerine getirmeye devam ettiler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim Mescid-i Nebevi inşa edilirken alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de bir takım odalar yapıldı. Efendimizin istirahatgahı, kıymetli hani-i saadetleri inşa edildi. Bu süre içerisinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinden sonra kendi dairesi, hanesi yapılana kadar Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde konakladı. Orada kaldı, orayı teşrif etti ve bu süre zarfı da 7 ayı bulmuştu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Müslümanların bir araya gelmesi, toplanabilmesi, namaza çağrı hususunda bir takım ihtiyaçlar da meydana gelmişti. Namaza davet için okunan ezanın meşru olmadan önce, şer'i olarak ortaya çıkmadan önce Müslümanlar davetsiz olarak bir araya toplanıp namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için herhangi bir nida, bir seslenme durumu yoktu. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazı sahabeler dedi ki Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın. Bazıları da çan olmasın, Yahudilerin boruları gibi bir boru olsun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh halkı namaza çağırmak için ne diye bir adam göndermezsiniz dedi. Bunun üzerine alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı harekete geçti. Kalk ey Bilal, namaz için seslen buyurdu. Daha sonra Bilal-i Habeşi Es-salatul camia, cemaatle namaza diyerek halka seslendi ve müminleri toparladı. Müslümanlardan birisi de Medine'nin sokaklarında Es-salah, namaza, namaza anlamına gelen bu ifadeyi koşa koşa söyler, Müslümanları namaza davet ederdi. Davetin bu tarzı Müslümanlara zahmetli gelmişti. Ya Resulallah, namaz için, namaza davet için bir çan mı edinsek dediler. Efendimiz bu Hristiyanların adetidir buyurdu. Boru çalalım dediler. Rahmet peygamberi bu da Yahudilerin adetidir buyurdu. Yüksek bir yerde ateş yaksak dediler. Rahmet peygamberi bu da Mecusilerin adetidir buyurdu. Halkı namaza nasıl toplayabileceğini düşünürken Efendimiz aleyhissalatü vesselama namaz vakti gelince bir bayrak dikelim, onu görenler birbirlerine haber verirler denildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu da benimsemedi. Efendim böyle bir zaman dilimi içerisinde Ensar'dan Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbih bu hususa dair bir rüya görmüştü. Rüyasında ezan vardı. Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber'in yanına giderek rüyasını anlattı. Ya Resulallah, bu gece uyurken elinde bir çan taşıyan, üzerinde altlı üstlü iki parça yeşil elbise bulunan bir adam yanıma çıka geldi. Ona ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın? Ben onunla insanları, halkı namaza çağırayım dedim. Bana dedi ki ben sana bundan daha hayırlısını göstereyim dedi ve şöyle devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh, hayy alessalâh, hayy alelfelâh, hayy alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dersin dedikten sonra benden biraz uzaklaştı ve daha sonra bana dönerek tekrar bu şekilde ezan ifadelerini kullandıktan sonra kad kâmetis salâh, kad kâmetis salâh şeklinde ekleme yapmamı, nerede söylemem gerektiğini bana söyledi dedi. Abdullah bin Zeyd der, anlatır, der ki sabaha çıktığımda Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına gittim. Rüyada gördüğümü kendisine haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir buyurdu. Bilal'le birlikte kalk ve gördüğünü ona telkin et, ezberlet, ezanı o okusun. Çünkü onun sesi seninki

kendisinden daha yüksek ve gürdür buyurdu. Daha sonra Bilal'le birlikte kalktım. Ben ona telkin etmeye başladım. O da o ezanı okumaya başladı. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta vahiy de gelmişti. Hazreti Ömer evinde bulunduğu sırada Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı işitir işitmez ridasını sürüyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki onun gördüğü rüyanın aynısını ben de görmüştüm dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah Teala'ya hamdü sena etti ve Hazreti Ömer radıyallahu anha şöyle dedi. Vahiy seni geçti ey Ömer. Sen haber vermeden önce bu vahiy geldi. Efendim programımızın sonuna yaklaşırken Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye hicretindeki durağı olan belli bir süre kaldığı Kuba'da misafir eden Gülsüm bin Hidim bu sıralarda yani Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Gülsüm bin Hidim Kuba'da yani daha önce Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı evinde misafir ettiği Kuba'da vefat haberi gelmişti. Radiyallahu anh. Gülsüm bin Hidim'in vefatından kısa bir müddet sonra da Esad bin Zürare radıyallahu anh da vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayında Esad bin Zürare'nin vefat ettiği sırada yanında bulunuyordu. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkadı, üç parça bezle kefenledi, cenaze namazını kıldı, cenazesinin önünde yürüyerek Bakî kabristanına defnetti. Bakî kabristanına Ensar'dan ilk gömülen böylece Esad bin Zürare olmuştu. Esad bin Zürare'nin ölümü Yahudilere ve münafık olan Araplara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde propaganda yapmak üzere kötü bir vesile, bir bahane olmuştu ki eğer o gerçekten peygamber olmuş olsaydı sahabesi ölmezdi dediler. Sahabesinin ölümünü engelleseydi ya deme gibi cüret içerisine girdiler. Esad bin Zürare'nin ölümünden sonra Neccaroğulları toplanıp rahmet peygamberinin yanına geldiler. Ve ya Resulallah bildiğiniz üzere o bizdendi. Nakibimiz yani temsilcimizdi ve o öldü. Bizden onun yerine işimizi yürütecek bir adamı nakip olarak yani temsilci olarak tayin eder misin dediler. Rahmet peygamberi onlardan birini diğerine tercih etmeyi uygun görmedi. Şöyle buyurdu. Sizler benim dayılarımsınız. Ben de sizdenim. Sizin içinizde bulunuyorum. Sizin nakibiniz, temsilciniz, başınız benim buyurdu. Ve bu Neccaroğulları Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kendilerine böyle nakip, temsilci, başkan olmasını kavimlerine karşı bir üstünlük sayarlar ve bununla da iftihar ederlerdi. Allah Teala hepsinden razı olsun. Programımızın sonunda kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde yer alan onun mübarek ağızlarından çıktığı şekliyle duayla kapatalım istiyoruz. Buyurur ki kainatın övünç kaynağı Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hüzne اِذَا شِئْتَ سَهْلًا Allah'ım senin kolaylaştırmandan başka kolaylık yoktur. Dilersen üzüntü veren şeyleri kolayca giderirsin. Rabbimiz Teala dualarımızı, ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Bir başka bölümümüzde görüşmek ümidiyle hayırla kalın, Allah Teala'ya emanet olun.

0: Reklamlar.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Basit. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. Ey dilediğinin nefsinin rızkını, ilmini veren, onu açan, rahatlatan ve genişleten Basit Allah'ım. Nefsimi rahatlat, ilmimi çoğalt, feyzinle kalbimi nurlandır, göğsümü genişlet ve beni rahatlığa kavuştur. El-Hafid, yukarıdan aşağı indiren, alçaltan, dereceleri düşüren. Ey dilediği şeyi alçaltan, en yukarı dereceden, en aşağı dereceye indiren Hafid Allah'ım. Münafıkların kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir. Er-Rafi'a, yukarı kaldıran, dereceleri yükselten. Ey dilediği şeyi yükselten, en aşağı dereceden, en yukarı dereceye çıkaran Rafi Allah'ım. Esrarınla derecemi âli ve yüksek kıl. El-Mu'iz, izzet veren, aziz kılan. Ey dilediğini aziz, güçlü kılıp şereflendiren Mu'iz Allah'ım. Beni ve müminleri buna ehil kılarak aziz eyle. El-Muzil, zillete düşüren, hor ve hakir kılan. Ey dilediğini zelil, hor, hakir kılan ve makamlarını en aşağı indiren Muzil Allah'ım. Bütün zalimleri zelil, hor ve hakir eyle. Es-Semî'a, her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden,

Ey her şeyi, gizli açık söylenenleri en iyi şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Semî Allah'ım, dua ve ibadetlerimi dergahında kabul eyle. El-Basîr, her şeyi gören, ey her şeyi en ince teferruatına kadar en iyi şekilde gören Basîr Allah'ım, beni ıslah olan ve huzurunda kabul gören kullarımdan eyle. El-Hakem, hükmeden, hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, ey hükmü reddedilmeyen, tek hakim, hükmünde hakkı yerine getiren Hakem Allah'ım, bu ismin hakkı için bana ihsanda bulun. El-Adl, son derece adaletli olan, ey verdiği hüküm ve kararlarda hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan Adl, Adil Allah'ım, bu ismin hakkı için güzelliklerde bulun ve adil olmamı sağla. El-Latif, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan, ey sonsuz lütufkar olan, alemlerde olan bütün işlerin en ince sırlarını ve gizli yanlarını bilen ve zat-ı ilahi bir gizlilik içinde bulunan Latif Allah'ım, bu ismin hakkı için bana lütuflarda bulun.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla. En son ne zaman tövbe ettin? Abdullah Dihlevi Hazretlerinin kıymetli eseri Marifet Deryası'ndan İnciler kitabında şöyle bir kıssa geçer. Feyiz hazinesi huzurlarındaydım. Abdullah Dihlevi Hazretleri buyurdular ki, Mevlevi Beşaretullah'ın bir mektubu gelmişti. Cevabında şöyle yazdık. Geçmiş günahlar için pişman olunuz ve tövbe istiğfar ediniz. Gelecek içinse günahlardan sakınmayı biliniz. Her an Allah Teala'yı hatırlamakla meşgul olunuz. Bu sırada biri, efendim, benim için bir şey yazsanız diye arz etti. Abdullah Dihlevi Hazretleri, Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Ayetini yazdılar. Bu ayeti kerimenin tefsirini de şöyle yazdılar. Küçük büyük bütün işleri Allah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahından tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir. Hatırla, en son ne zaman tövbe ettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 8 Ekim 2026 ve 27 Rebiülahir 1448 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım. İşlerimiz asan olsun, kolay olsun, hayırlı olsun. Günümüz aydınlık olsun, akşamımız, haftamız, ayımız ama bazen böyle haberci olarak da efendim vereceğimiz haberlerden huzursuz, mutsuz bir şekilde haber veririz. Bugün de işte sabah uyandığımızda ilk rastladığımız haber İstanbul Maltepe'de çöken işte 7 katlı bir binanın birkaç katının çökmesi neticesinde efendim ölen vatandaşlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı, kurtarılan kardeşlerimiz vardı. Cevizin Mahallesi'nde bulunan bir 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tabii durumun haber verilmesi üzerine olay yerine her zaman olduğu gibi itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar gelen ekipler tarafından hemen tahliye edildi. Dedektör köpeklerden de faydalanan ekipler enkaz altından ilk etapta ikisi çocuk, 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettiler. İlk etapta öğleye kadar 10 vatandaşımızı kurtardı.

bıraktılar. Sonra işte cansız bedenlere ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şimdi öte yandan tabii binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar işte gün içerisinde hep kapatıldı ve çalışmalar sürdürüldü. Bu tür hadiselerle sık sık karşılaşmaya başladık. Özellikle İstanbul'da bu tür çökme hadisesi çok oluyor ama bugüne kadar haberlerini yaptığımız çöken binalar genelde metruk binalardı. Bu metruk binalarda tabii adı üstünde metruk, yani terk edilmiş bina olduğu için içinde de genelde kimse olmuyor. Bazen evsizler filan olabiliyor diye her ihtimale karşı araştırma yapılıyor ama genel itibariyle kimsenin olmadığı ya da ikametin olmadığı, kimsenin oturmadığı binalardı. Ama bu Maltepe'deki bina 7 katlı fakat ilginç, özellikle sabah saatlerinde belediye başkanlarının açıklamalarına göre 2 katının da kaçak olduğu tespit ediliyor. Yani ya giriş katlarda, bodrumlarda bazen kolon kesme yöntemiyle ciddi bir risk oluşturuluyor. Bazen de böyle İstanbul'da ya da Türkiye'nin dört bir yanında binaların üzerine kaçak katlar dikilmek suretiyle, yapılmak suretiyle risk kat be kat arttırılıyor. Halbuki her zaman herkesin söylediği bu statik hesaplar var. Yani kişilerin de mesela taşıyacağı ağırlık bellidir. O ağırlık, aşırı kilo, obezite neticesinde iskelet sistemi tahrip oluyor, dayanmıyor, çöküyorsunuz. Burada da binaların taşıma kapasitesi, o kolonlar ona göre, eğer bina 5 kat olarak planlanmışsa mühendisler o hesabı ona göre yapıyorlar. Kolonların kalınlığı, büyüklüğü, kullanılan demir cinsi, betonu, her şey ona göre hesaplanıyor. Siz 5 katlı bir binayı 8 kata ya da 7 kata çıkarırsanız bütün ağırlık sistemini, hesapları da alt üst etmiş oluyorsunuz. Ki yine uzmanların ifadesine göre sadece kolonlardan değil, kirişlerden ya da duvarların değiştirilmesi, ilaveler, duvar iptalleri, salon genişletme, birçok şey bu ağırlık kısmının, bu statik hesabının bozulmasına neden olduğunu söylüyorlar. Bir kez daha hani hatırlatmak lazım her seferinde. İbret alanlardan olmak dileğiyle diyoruz her seferinde. İstanbul'da binlerce riskli bina var. Yani böyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi deseniz ki, hatta siteler var böyle. Duyduklarımız var efendim. İşte bazı binalarda vatandaş görüyor. Diyelim işte demirler çıkmış, kolonlar tahrip olmaya başlamış. Gidip müracaat etse biliyor ki o bina çürük rapor alacak ve 3 ay içerisinde herkes binayı boşaltmak durumunda kalacak. O rapordan korktukları için müracaat etmeyen insanlar var maalesef. Hadisenin bir de şu tarafı var. Onlar da kendilerine göre, yani hak vermek doğru değil aslında ama bir taraftan da hani çaresizlik, ne yapacağını bilemeyen insanların durumu. Yani bir binada oturan insanlara birdenbire işte diyorsunuz ki 3 saatim var ya da sabaha kadar ya da akşama kadar bu binayı boşaltın. Nereye gidecek? Nasıl yapacak? Eşyayı nasıl çıkartacak? Hepsi ciddi problem. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bir an evvel hani bir sevindirici taraf varsa, bir yıl daha uzatıldı bu yarısı bizden kampanyası. İstanbul hakikaten dünyanın en büyük şantiyesi görünümünde. Deprem bölgesindeki çalışmalar artık belli bir noktaya ulaştı. Şimdi büyük şehirler başta İstanbul olmak üzere, zaten bu yarısı bizden kampanyası burası için çok ama çok büyük önem arz ediyor. Bir yılda madem uzatıldı, bir an evvel herkes müracaat edip şu çürük binaları artık yıkıp yerine yenisini yapmak gerekiyor. Bugüne kadar yüz binlerce bina yapıldı. Hakikaten bu da çok önemli bir gelişme oldu. Hani bazen deprem uzmanları çıkıyorlar, İstanbul'da hiçbir şey yapılmadı gibi yüksek laflar ediyorlar. Bu da doğru değil tabii ki, hiçbir şey yapılmadı değil. Yani yapılması gerekenlerin tamamının yapılmadığını söylemek başka bir şey, hiçbir şey yapılmadı demek başka bir şey. Orada da herhalde bir, ya bazılarında art niyet vardır, kasıt vardır, ya da bazılarında yeterince bilgilendirilmemiştir. Neyse, dileriz inşallah bundan sonra tedbir alınır da bir an evvel insanlar bu yarısı bizden kampanyası ya da kira yardımı vesaire, bazen de sosyal dayanışma, hepsi bunların birer vesile kılınarak

o binalardan uzaklaşmak gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Dileriz böyle bir hadise bir daha olmadan biz bu kentsel dönüşümü tamamlarız. Diyelim, geçelim şimdi memleketin diğer meselelerine. Mekke anlaşması var gündemimizde. Siyaset arenası harlandı. Efendim, ateşi yükseldi. Özellikle belediye başkanlarının son dönemde parti değiştirmeleri ve dün özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı, Sayın Cemil Tugay'ın, bu özellikle tabii yeni partide ve CHP'de dalgalanmalara neden oldu. Hakaretlere neden oldu. Hakaret ettiler. Halbuki başka partiden İYİ Parti'ye ya da CHP ya da bir başkasına geçince bu kadar hakarete varan ifadeler diğer partilerin kullandığını hatırlamıyorum doğrusu. Eğer siz bir ilkeden bahsediyorsanız bunu bütün partiler için ya da kendiniz için de düşünmelisiniz. Mesela bu konuyla ilgili Haber 7'de Mehmet Hacet şöyle yazmış. Milli irade gaspı demeden önce başlığıyla diyor ki, Ümit Özlale 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden İzmir milletvekili seçildi. Bakın, hem de İzmir. 6 Eylül 2023'te dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da Ümit Özlale olduğunu açıkladı. Ümit Özlale seçimleri kaybettikten kısa süre sonra 8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 3 Aralık 2024 tarihinde de CHP'ye katıldı. Rozetini ilginçtir Özgür Özel taktı. Bakın, hani şimdi Cemil Tugay için parti değiştirdi diye hain, hatta hain oğlu hain demişti. Ama İYİ Parti'den kendisine katılan olunca herhangi bir ses çıkarmadan takmış rozeti. Bir başka isim Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçildi. 31 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. 4 Haziran'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi. 6 Aralık'ta partisinden istifa etti. 24 Nisan 2024'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Yine bir başka isim Bilal Bilici, 15 Mayıs 2024'te İYİ Parti'den istifa etti. 20 Ağustos'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Şimdi bütün bu bilgileri niçin verdim diyor yazar. Şunun için: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılımı Özgür Özel'in yeni partisinde fırtınalar kopardı. Bu tepkileri bir yere kadar normal karşılamak lazım. Zira Cemil Tugay, Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde bu partinin belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi ve İzmirli seçmenin çoğunluğunun oyunu alarak seçimleri kazandı. Ancak Özgür Özel'in Cemil Tugay'a dönük kendisinden ve çevresinden gelen "Namert yüzünü değiştirsin, İzmir'de ancak o şekilde gezebilir" gibi ağır sözler sarf etmeden önce "Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın" atasözünü hatırlamasına da fayda var. Zira yukarıdaki listede yazılı olduğu üzere başka partiden kendi partilerine seçilmiş milletvekili transferi yaparken ve de bunu gayet normal bir şeymiş gibi yaparken kendi partilerinden başka partilere geçiş olmasına bu kadar ağır sözlerle karşılık vermeye de kimsenin hakkı yoktur demiş, haklı olarak. Ahmet Hakan da diyor ki, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili söylenecek 1 milyon söz varken söylenmeyecek sadece tek bir cümle var. Onu da bir sanatçı ya da sanatçı görünümdeki biri söyledi. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma. Böylece bu sanatçı diğer detayları bir tarafa bırakıp işgal temasını öne çıkarmış oldu. Bu tema da AK Parti'nin üzerinde yükselebileceği bir tema. Nitekim şöyle yükseliyorlar: sen bize düşman ordusu mu diyorsun? Biz bu ülkenin partisi değil miyiz? Sen ne bölücü bir insansın? Bu ülkenin insanlığını birbirine düşürmek mi istiyorsun? Hep söyledim, yine söylüyorum, muhalif kesimin en büyük talihsizliği, söylenecek tonla şey varken hiç söylenmemesi gerekeni söyleyen, ağzından çıkan asla kulağa duymayan, sıfır siyasal bilinçle bir büyük kitleye düşman muamelesi yapanlar. Cemil Tugay'ı İzmir adayı gösterirken Özgür Özel ne diyordu? Sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok. Peki Cemil Tugay AK Parti'ye geçince ne diyor Özgür Özel? Affedersiniz, mayası bozuk. Evet, yani siyaset sahnesi hakikaten de ilginç olduğu kadar da dalgalı. Geçelim bir başka

0: konuya. Abdülkadir Selvi, Erdoğan değişim için düğmeye bastı başlığıyla Hürriyet gazetesinde demiş ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizi karşısındaki tutumu ilk gün neyse bugün de aynı. Erdoğan ilk gün o paraları getirecekler, başka yolu yok demişti. Kol kırılır yen içinde kalır diyenlere kol mu kalmış, çürümüş. Çürüyen kol kesilip atılır diye karşılık vermişti. Dün de kimseye karşı bir diyet borcumuz yok dedi. Bu açıklama üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişikliklere çevrildi. Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Neden? Bu sorunu çözecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halkımız da yaparsa Erdoğan yapar diyor ya, hani çare olarak Cumhurbaşkanını görüyor. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı, deprem konutlarındaki başarısı ortada. Erdoğan ilk andan itibaren krizi yok saymadı, tam tersine sahiplendi. Krizin üstüne üstüne gitti. Özgür Özel gibi sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Baklava kutusunun içindeki rüşvet paralarını savunmadı, tam aksine aramıza katılan bazı muhterisler olabilir. Bazıları yoldan çıkabilir, biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Fon krizi parti camiasındaki ahlaki yozlaşmayı ve çürümeyi ortaya çıkardı. Bu kez kral çıplak diyen fon krizi oldu. Tamahkarla soyguncu bir yerde buluşur sözü gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çürümeyi gördüğü için fon krizi patlak verdiği andan itibaren partinin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik diyor. Erdoğan medyanın rüzgarıyla hareket eden bir lider değil. Güçlü lider olmanın en önemli özelliği. Başkanın rüzgarıyla ve başkalarının rüzgarıyla da hareket etmez. Şöyle bir kanaat var parti çevrelerinde, reis tehlikenin farkındaysa o kriz çözülür. Dünkü konuşması da gösterdi ki reis tehlikenin farkında. O zaman çözüm var demektir. Ama ne zaman? Erdoğan herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir hareket planımız ve takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan SPK yasasında değişiklik işaretini verdi. Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise meclisteki sunumunda yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bunun için Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu beklediklerini açıkladı. Evet, bu cümlelerde Abdülkadir Selvi'ye aitti Hürriyet.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da demiş ki Sabah gazetesinde doyumsuzluk meselesi başlığıyla. Herkeste bin bir fikir. Herkeste her konuda bin türlü hüküm. Kızgınız, kırgınız. Durmadan tartışıyor, konuşuyoruz. Ama olup bitenleri hiç hayret etmiyoruz. Oysa yanlıştan çark etmek için önce yolu şaşırmış oluşumuza şaşırmak gerek. Siyasetin, bürokrasinin, finans dünyasının labirenti andıran koridorlarında dolaşıp duranlar asıl şimdi bildiklerini döküp anlatsınlar istiyorum ki ortalık azıcık da olsa aydınlansın. Benim işim, bilgim ve görgümse her konunun insani ve sosyolojik yanı üzerine. Ve işte tam bu noktada zihnimi en çok meşgul eden şey doyumsuzluğumuz. Düşünün, Ali Sabancı'nın arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum dediği bir zamanda yaşıyoruz. Bunu diyen bir Sabancı. Fon krizi de ortaya koydu işte. Arzular çoktan şelale olmuş. Gerçekten muhtaç durumdaki kitlelerin çıtı çıkmıyor ama çoktan doymuş olması gerekenler durmak bilmiyor. Üstelik yeni seçkinler doyumsuzluklarını meşrulaştırma konusunda pek zeki ve çevikler. Sorsan hep bir bahane var. İpini koparmış hırstan bahsetsen hemen sistemin mantığı üzerine söylev çekiyorlar. Akşamlarını dünya derbendinde tok kişiyi öven güzel sözlerle sükûne erdiren, gündüzlerini ise hiçbir kazanç fırsatını kaçırmayacak kadar hızlı ve aç geçiren kişiler nereden çıktılar? Sistem nasıl herkese diz çöktürüyor? Bu konunun üzerinde hiç durmayıp bütün yükü adalet mekanizmasına bırakarak veya siyasal çözümleri bekleyerek iktifa edecek miyiz? Neden iktifa etmek deyimini kullandım? Tam da anlatmak istediğimi içinde taşıdığı için. Yetinmek demek iktifa etmek. Lakin aynı zamanda yetti sanıp aldanmak anlamını da içeriyor. Şunu bilelim, güç ve para konularındaki tamahkarlığımızı mercek altına almazsak, maddi arzularımızda sınır tanımazsak, hele hele hevasını ilah edinenlerden olursak, ha bir de her konuda münazaralar tertip edip finans, kapital düzeni üzerine

0: en ufak bir münakaşayı bile anlamsız bulursak, dönüp dönüp aynı hayal kırıklıklarıyla sınanacağız, diyor Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Evet, şimdi bir başka konuya geçelim. Bu Mekke anlaşması, Yemen savaşı etrafında dönen tartışmalar ve tam da bu noktada Mekke anlaşması hadisenin tam orta yerine gelmiş oldu ve tartışmalar da başladı hem dışarıda hem içeride. Hande Fırat yazmış Hürriyet'te, küçük NATO ve Mekke toplantısının bilinmeyenleri. Orta Doğu'da bazen bir anlaşmanın ne anlama geldiğini anlamak için metne değil nasıl uygulanacağına bakmak gerekir. Üç ülke kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçilmesi üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerini Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Aynı açıklamada askeri entegrasyon, kolektif kapasite ve caydırıcılık ifadeleri özellikle kullanıldı. Pakistanlı emekli kor general Nauman Mahmud'un 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atanması da bir başka önemli adım. Ama bütün bunların ötesinde Ankara'da diplomatik ve güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç daha önemli. Üç ülkenin kurmaya çalıştığı yapı NATO değil, ancak NATO'nun çalışma biçiminden yararlanan daha küçük ölçekli bir kolektif savunma ve caydırıcılık mekanizması olacak. Küçük bir NATO yani. Burada iki kelimenin altını özellikle çiziyorum. Savunma ve caydırıcılık. Edindiğim bilgiye göre, üç ülkenin hedeflediği modele göre tıpkı NATO'daki gibi bir ülkeye yönelik tehdit ortak güvenlik meselesi olarak görülecek. Amaç kolektif caydırıcılık oluşturmak. Bunun için de kabiliyetleri bir araya getirmek. Fakat bütün bunları saldırı değil savunma ekseninde yapmak. Önce kamuoyunun soracağı en önemli sorunun cevabını vereyim. Edindiğim bilgilere göre Türkiye açısından üzerinde çalışılan model Türk askerinin Yemen'e gönderilerek Husilerle savaşması değil. Türkiye'nin Yemen'de bir savaşa girmesi ya da Yemen topraklarında bir Türk savaş gücü konuşlandırılması söz konusu değil. Buradaki temel ayrım şu: Yemen'de savaşmak başka, Suudi Arabistan'ı savunmak başka. Türkiye'nin muhtemel katkısı Suudi Arabistan sınırları içinde ve savunma amaçlı olacak. Bu işbirliğinin istihbarat, erken ihbar, hava savunması, teknik destek, İHA, eğitim ve danışmanlık alanlarında olması bekleniyor. Kısacası Türkiye savaşın tarafı olmayacak. Fakat caydırıcılığın tarafı olacak. Edindiğim bilgiye göre Riyad'da bir ortak karargah kurulacak. Burada üç ülkenin hem askeri hem sivil personeli görev yapacak. Daha önemlisi zaman içinde ortak bir komuta ve koordinasyon mekanizması oluşturulması hedefleniyor. İşte NATO benzeri tanımlamasının asıl karşılığı burada. Karargâhtan istihbarat paylaşımına, komuta kontrol sisteminden ortak tehdit değerlendirmesine uzanan bir yapı. Gelelim işin mutfağına. Edindiğim bilgiye göre Suudi Arabistan ihtiyaçlarına ilişkin bir talepler listesi hazırlayarak Türkiye ve Pakistan'a son toplantıda iletti. Şimdi iki ülke bu listeler üzerinde çalışıyor. Zaten bakanların altında çalışan teknik komiteler sürekli temas halinde. Bakanların da yaklaşık bir ay içerisinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Üç ülkenin masaya koyduğu kabiliyetler birbirinin aynı değil. Suudi Arabistan'ın önemli bir finansman tedarik kapasitesi var. Pakistan'ın hem askeri hem de nükleer caydırıcılığı dikkat çekiyor. Türkiye'nin NATO tecrübesi ve askeri gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri onlarca yıldır NATO standartlarında planlama, eğitim, müşterek harekat ve komuta kontrol tecrübesine sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin ittifaka sağlayacağı en önemli katkılardan biri yalnızca silah sistemleri değil. Elindeki kapasiteyi entegre etmek, insan kaynağını geliştirmek, erken ihbar ve hava savunma ağlarını güçlendirmek ve üç ülkenin askeri unsurlarını birlikte çalışabilir hale getirmek. Ancak Türkiye açısından çok önemli bir hukuki eşik var. Mekke Anlaşması'nın Türkiye bakımından iç hukuk sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından Suudi Arabistan'a gönderilecek Türk askeri personeli için tezkere boyutu gündeme gelecek. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında zaten savunma ve askeri işbirliği vardı. Yani bugüne kadar yapılan faaliyetler Mekke Savunma İttifakı kapsamında yapılmış faaliyetler olarak okumamak gerekiyor. Yeni olan şimdi başlıyor. Cümle ilk kez üçlü ittifakın kendi kurumsal mekanizması içinde görev paylaşımı yapılacak. Türkiye açısından iki halka var. Birincisi istihbarat, eğitim, erken ihbar, savunma sanayi ve teknik destek. İkinci halka lojistik, deniz güvenliği ve müşterek askeri planlama. Yani tezkere Suudi Arabistan'a asker göndermek üzere hazırlanacak. Türk askeri Husilerle savaşa gitmeyecek. Yani Yemen'deki savaşa Türk askeri müdahale.

ilgili olmayacak. Türk askeri Suudi Arabistan'a eğitim ve caydırıcılık amacıyla personel gönderecek. Edindiğim bilgiye göre ittifaka katılmaya ilgi gösteren ülkeler de var. Ancak 3 kurucu ülke genişleme konusunda acele etmiyor. Bölgede zaten büyük uluslararası örgütler var demiş Hande Fırat bugünkü yazısında Hürriyet'te. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Birinci bölümün sonunda Hande Fırat Mekke Anlaşması'nı yazmıştı. Bu bölümde de Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde 3 anlaşma, 3 hedef başlığıyla şöyle diyor. Türkiye'nin birbiri ardına imzaladığı 3 uluslararası belge gerek batı gerekse doğu ekseninde oldukça ilgi çekti. Bunlardan en fazla ezber bozanı kuşkusuz Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Oysa son 3 ay içinde 2 kritik anlaşma daha devreye girdi. Bir hayli derinlikli görünen, doğal olarak gizli bölümleri de bulunan Türkiye Birleşik Krallık Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'yla. İki ülke arasındaki askeri işbirliği en üst seviyeye çıkarılırken savunma teknolojileri, siber güvenlik, hibrit tehditlerle mücadele ve uzay sahasında yeni mekanizmalar kurulmaya başlandı bile. Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımı, 10 Türk pilotla 100 teknisyenin eğitimi, uçakların idame, işletme, bakım ve elektronik harp yeteneklerinin Türk Hava Kuvvetlerine kazandırılması süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Daha düne kadar ne olursa olsun Yunanistan'ın yanında olacağını ilan eden Paris'in Ankara'ya yönelme eğilimini de görmezden gelmemek lazım. Nitekim yakın zamanda imzaları atılan Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Anlaşması'nın havadan havaya meteor füzesi satışının önündeki Fransız engelinin kaldırılması için zemin oluşturması. Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında başlatılan ancak siyasi gerilimler nedeniyle duraklayan SAMP/T hava savunma sistemi ortak üretimi ve teknoloji transferi müzakerelerinin yeniden canlandırılması kuvvetle muhtemel. Gelelim Mekke Savunma İttifakı'na. Bu çerçeve metnin tam manasıyla uygulamaya taşınması, meclisten onay almasına bağlı. Ama bu arada Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yasal altyapısı zaten tesis edilmiş olan askeri işbirliği mutabakatının aktive edildiğini de söyleyebiliriz. Halen Türk savunma sanayinin geliştirdiği alçak ve ortak irtifa hava savunma sistemleri Suudilerin hassas enerji tesislerini korumakta. Dünyanın peşinde koştuğu Türk yapımı SİHA'larında operasyonel olduğu bir sır değil. Hatta Suudların Türk F-16'larına üst tahsis etmek istediği de biliniyor. Oysa ellerinde F-15'ler, Eurofighter'lar, Tornado'lar var. Tamamını kullanamadıkları da anlaşılıyor. Bu vesileyle Suudilerin envanterindeki Eurofighter'larda Türk pilotların eğitimi de düşünülebilir. Öyle ya, İngilizlerin üreteceği yeni nesil uçaklar 2030'dan sonra ancak gelebilecek. 2027-2030 aralığında ise Katar'daki Typhoon uçaklarının bir an önce alınması hedefleniyor. Ki en geç 9 ay yetişmiş öğretmen pilotlarımız olacak. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ortak güvenlik kapsamında buluşturan anlaşma bir devletten yönelebilecek saldırıya karşı dayanışmayı içeriyor. Bir diğer anlatımla Suudi-Husi çatışmasını başka bir bahisle ele almak gerekiyor. Kabul edelim ki Somali'deki askeri ve stratejik çıkarlarımız, ki enerji var bu konuda, uzay tesisi ve benzeri hususlar kritik önemde. Lojistik için Kızıldeniz'i kullanıyoruz.

0: Haliyle MIT'in Husilerle asgari temas kurması güvenli geçiş için zaruret arz ediyor. Özetle ağır sancılarıyla yeni bir dünya doğuyor ve Türkiye bu kez o dünyada oyun kurucu olmak için mücadele ediyor, demiş Okan Müderrisoğlu sabahta.
1: Son baskı.
0: Mehmet Yalçın Yılmaz, Star'da Yemen cephesi ve Mekke anlaşmasının ilk sınavı başlığıyla diyor ki, Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden gerilimin sıçrama alanlarından biri, aylar önce öngördüğümüz gibi Yemen oldu. Hürmüz'de yaşanan gerilim körfezi sıkıştırırken, Bab-ül Mendeb hattında yükselen tansiyon Kızıldeniz'i, Süveyş'i ve Avrupa-Asya ticaret yolunu baskı altına alıyor. Şimdi Mekke anlaşması ilk ciddi sınavıyla karşı karşıya. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattında kurulan bu yeni savunma zemini bugüne kadar daha çok siyasi bir deklarasyon olarak görülüyordu. Ancak Riyad'daki son toplantıyla birlikte kolektif savunma mekanizmasının ilk kez harekete geçirileceği anlaşılıyor. Serhat Etmen'in değerlendirmesine göre Mekke Anlaşması artık kağıt üzerinde kalan bir metin olmaktan çıkıyor. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a destek vereceği açıkça ilan ediliyor. Bu tabloda kritik bir ayrım var. Suudi Arabistan'ın savunmasını güçlendirmekle Yemen Savaşı'nın doğrudan tarafı olmak farklı adım. İlk aşamada gündeme gelen destek daha çok hava savunması, İHA ve füze saldırılarına karşı koruma. Bu çerçevede en iyimser senaryoda Mekke Anlaşması savaşı büyütecek bir hamle değil. Suudi Arabistan'ın savaştan zarar görmesini sınırlayacak bir caydırıcılık mekanizması olarak okunabilir. Ancak sahadaki tablo bu kadar kolay olmayabilir. Körfez medyası Suudi destekli güçlerin Bab-ül Mendeb ve Muha hattında ilerlediğini duyuruyor. Sana merkezli Ensarullah kaynakları ise bu iddiaları reddediyor. Yemen sahasını takip ederken medya savaşında görmek lazım. Bab-ül Mendeb'in stratejik önemi Hürmüz krizi başladığında yeniden gündemimize gelmişti. Yemen'deki çatışmanın Bab-ül Mendeb'e doğru kayması, Suudi Arabistan'ın güvenliğini aşarak küresel enerji ve ticaret akışını ilgilendiren bir meseleye dönüşüyor. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a vereceği destek, Riyad'ın Yemen Savaşı'nda yeni bir saldırı dalgası başlatmasına değil, Suudi toprakları ve enerji hatlarını korumaya hizmet ederse dengeleyici bir rol oynayacaktır. Türkiye'de bu riski gören uzmanlar var. Çünkü Yemen Savaşı Yemen'de kalmayabilir. İlk sıçrama alanı Irak olabilir. Irak sahasında İran'a yakın milis ağları Suudi Arabistan'a ve Amerikan üslerine yönelik baskıyı arttırabilir. İkinci alansa Afrika boynusu. Somali, Eritre, Cibuti ve Sudan zaten geçmişten gelen krizlerle ve dış müdahalelerle kırılganlaşmış coğrafyalar. Bab-ül Mendeb'in karşı kıyısındaki bu hat Kızıldeniz güvenliğiyle doğrudan bağlantılı. Mekke Anlaşması bu anlamda caydırıcı ve arabulucu bir misyonla hareket etmek durumunda. Aksi halde ABD ve Çin, Rusya, İran rekabetinin bölgedeki cepheleşme sürecine yeni ülkelerin dahil olmasıyla karşı karşıya kalacağız, diyor Mehmet Yalçın Yılmaz Star'da.
1: Son baskı.
0: Konuyla ilgili bir yazı daha paylaşalım. Kabe'yi yine biz savunacağız. 107 yıl sonra aynı topraklarda başlığıyla İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta demiş ki, Mekke Savunma İttifakı ilk kurulduğunda boş bir hayal olarak görüldü. Çünkü bugüne kadar Arap dünyasında kurulan hiçbir askeri savunma yapısı başarılı olamamıştı. Suudi Arabistan'ın güven kaygıları için geçici bir girişim gibi algılandı. Bu iş biter ve dağılır dendi ama öyle olmadı. Öyle değildi. Bu iş de bitmeyecek, ittifak da dağılmayacaktı. İsrail-İran çatışma ekseni bir ülkeyi daha parçalanmanın eşiğine getiriyor. İran kontrolündeki Husi silahlı güçleri İsrail'le savaşırken birden yönlerini Suudi Arabistan'a çeviriyor, doğrudan Mekke ve Medine'ye füze saldırıları yapabiliyordu. Gelinen nokta Suudi Arabistan'ın güvenliğinin de ötesine taşmıştı. İsrail kaynaklı bir plan harekete geçirilmiş, Mekke ve Medine'ye saldırı yapılabileceği kanaatini oyunlaştırmaya başlamıştı. Bunun bir adım sonrası işler tam olgunlaştığında Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığını tartışmaya açacaklar. Oraya da bir Kudüs senaryosu uygulayacaklardı. İşin ne kadar vahim olduğu Husi füzelerinin bu şehirlere yönelmesiyle ortaya çıkmıştı. İsrail'e savaşan bir yapı bir anda dolaylı olarak İsrail'in silahlı gücüne dönüşüyordu. Tıpkı DEAŞ ve diğerleri gibi. Türkiye Suriye'de haritanın tamamlanmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı ama harita Libya'da da, Sudan'da da, Somali'de de tamamlanmalıydı. Bugüne kadar harita parçalamaya dönük dışarıdan müdahaleler kapısı kapatılmalı, dışarıdan müdahaleler

0: Ale kapıları bir daha açılmamalıydı. Suudi Arabistan yeni bir cephe olmamalıydı. Coğrafya genelinde hiçbir ülkede devlet dışında silahlı yapı olmamalı. Yemen'de de olmamalı, Suriye'de de olmamalı, Sudan'da da. Türkiye'deki terörsüz Türkiye projesi başarılı oldu. Suriye'deki başarılı oldu. Şimdi Irak'ta bir süreç yürütülüyor. Yemen'de de böyle olmalıydı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu, belki çok yakında başka ülkelerinde katılacağı Mekke İttifakı bu amaçla harekete geçirilmeliydi. Öyle de oldu. Üç ülke Yemen'de güç birliğine gitti. Savaşın seyri değişmeye başladı. Yemen tek bir yönetim olacak ve haritada birleşecek. Suudi Arabistan'a yönelik tehditler ortadan kaldırılacak. İsrail-İran çatışma ekseninin mezhep savaşıyla pazarlayacağı yeni bir kriz başlamadan önlenecekti. Pazartesi günü Riyad'da yapılan toplantıda açık açık askeri müdahale kararlaştırıldı. Üç ülke Suudi Arabistan'da ortak savunma kalkanlarıyla kalkanları kurmaya başladı. Asker gönderilecek, hava savunma sistemleri kurulacak, Husilerle savaşan Yemen güçlerinin de eli güçlendirilecekti. Tam bunlar olurken aynı gün Husiler Babül Mendeb boğazındaki gücünü kaybetti ve boğaz Yemen güçlerinin eline geçti. Daha toplantı bitmeden sonuç alınmaya başlamıştı. Bu üç ülke İsrail adına savaşıyor türü İran eksenli propagandaların hiçbir önemi yok. Bu coğrafya tam 30 yıl İsrail ve İran'ın benzer propagandalarıyla felç edildi. Ve artık bu da bitmeli. Tarih her zaman sizi çağırır. İsteseniz de kaçamazsınız. Gazze'de soykırım yaşanırken 1917 Gazze savaşları notlarına baktık. Cephelere, Osmanlı şehitlerine baktık. İngilizlerin Kudüs'ü işgaline, sonra da Filistin'i İsrail'e teslim edilişinin acısını yaşadık. 1916-19 arası tam 2 yıl İngiliz işgalcilere karşı Medine'yi savunduk. Fahrettin Paşa'nın şanlı direnişinden bu yana 107 yıl geçti. Ve biz yine Kabe'yi, Medine'yi savunmaya yöneldik. Biz hep savunuruz, koruruz ve bu konuda hep gönüllü olduk. Kim bilir, Kabe'yi de Medine'yi de savunmak yine bize düşecek. Şu an Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarız başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan'ı bile aşan çok daha büyük bir yıkım planı engellenir. Engellenecek de. Mekke İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'da hava üsleri kuruluyor. Askerleriniz, füzelerimiz, elektronik savaş araçlarımızı bu ülkeye gönderiyor. Bu aşamadan sonra Suudi Arabistan'a yönelik tehditler azalacaktır. Yemen'in bütünleşmesi sağlanacaktır. Husilerin Yemen yönetimi içinde temsili için kanallar açılacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında tam bir askeri üst yapı oluşturulmalı, tam bir askeri teknoloji ortaklığı kurulmalı. Yüz milyarlarca doların ABD ve Avrupa'ya akmasına gerek yok. Biz üretmeliyiz. Yine umutsuz olmayın, Batı gerilerken, küresel iktidar alanı parçalanırken, tarih ve küresel konjonktür bizlere bu fırsatı sunacak. Bir barış ve refah havzası yeniden inşa edilecek. İsrail'in alanının nasıl daraltılacağını, İsrail'le hareket eden bölgedeki güçlerin nasıl eriyeceğini de göreceğiz. Sadece bu iş artık İran yöntemleriyle olmayacak, diyor. Kim diyor? İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Değerli dinleyenler, Mekke Anlaşması ile ilgili zaten birkaç yazı paylaştık. Aslında bugün bu konuyu yazan epey de yazar vardı. Ama bugün bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki aylar, önümüzdeki yıllar bu konuda inşallah çok daha olumlu gelişmeler olacaktır. Dün bir yazarın da söylediği gibi, keşke bu Mekke Anlaşması bugünlerde değil de bundan 3-4 yıl önce yapılabilseydi, belki Gazze'de bu hadiseler bu noktaya gelmezdi. Bu kadar insan soykırıma uğramazdı. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. İleride başka soykırımlar olmasın, daha büyük yıkımlara neden olmaması için Müslümanların, İslam ülkelerinin bir araya gelmesi gerekir. Uzun yıllar boyunca belki birçok insan dile getirdi İslam ortak pazarı, İslam NATO'su, İslam ordusu diye. Şimdi onlardan birisinin nüvesi atılmış oldu. Şimdilik 3 ülkeyle başlayan bu anlaşma, daha sonra herhalde zaten bu konuyla ilgili çeşitli kulis bilgileri de geliyor. 6 ülkenin sırada olduğu söyleniyor ama aşağı yukarı bir yıl kadar yapılanması sürecek. Akabinde yeni üyeler de katılıyor olacaklar. Şimdi bir yazı daha paylaşalım ve veda edelim. Gazze felaketi bir

biliyorsunuz 3 yılını doldurdu. Dün bu konuyla ilgili hayli yazı paylaşmış ve son notları da sizlerle paylaşmıştık. Bugün de bu konuyu yazan yazarlar var. Ben de onlardan birini alayım dedim. Türkiye Gazetesi'ne İsmail Kapan, Gazze felaketi 3 yılını doldurdu diyor. Gazze felaketin tam merkezinde. Ama Filistin'in tamamında zaten devam eden 80 yıllık felaketin boyutlarını da unutmayalım. Evet, Gazze'de devam eden vahşet bütün insanlık adına zorlu bir imtihan. Bu arada parantez açayım değerli dinleyenler. Şimdi 3. yılını doldurdu ve bununla ilgili hem İsrail'de hem Batı'da hem de bizde bazı tartışmalar var. Yani kimileri Hamas'ı suçluyor. Keşke efendim bu El-Aksa tufanı operasyonunu gerçekleştirmeseydi bu kadar efendim yıkıma, soykırıma neden olmayacaktı diye. Bir başka görüşte zaten her gün ölen insanlar vardı. Her gün genişliyordu. Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da değişen bir şey olmayacaktı. Onlar açısından belki ön alıcı bir faaliyet olarak değerlendirenler de çıktı. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizatihi İsrail'e, hatta Netanyahu'ya bilgi vererek, istihbarat vererek, zaten Hamas'ın bir hazırlığı var size karşı, dolayısıyla tedbir alın diye, bunu daha önce de geçtiğimiz yıllarda da dillendirdiler. İsrail bunu hep reddetti. O bölgede Mossad'ın haberi olmadan herhalde, ki sınırı hemen yanında bir başka ülke, uzak ülkelerde bile bu kadar aktif olan bir Mossad'ın haberinin olmaması da herhalde düşünülmemeli. Fakat tabii acaba kasten mi oldu, yoksa Hamas'a göz mü yumdular gibi tartışmaları, bundan sonra yine biz devam edeceğiz bu tartışmalara. Netice olarak ne denirse o henüz belli değil, ama şundan eminiz ki eğer 7 Ekim'deki bu hadiseler başlamasaydı da bugün itibariyle yine biz İsrail saldırılarından söz ediyor olacaktık. Günde 5 vefat değil de 1 vefat olacaktı, 2 vefat olacaktı. Genişleme bu kadar hızlı olmayacaktı belki, ama yine devam edecekti. Her halükarda onların genişlemeleri devam edecekti. Bugünkü kazanım ne diye sorulacak olursa, bütün dünyanın gözünde, buranın da altını çizerek söylemek lazım, eğer bir kazanımdan söz edilecekse, İsrail'in imajı yerle yeksan oldu. Onu bugüne kadar destekleyen ülkeler bile artık desteklemekte güçlük çekiyorlar. Diyelim, devam edelim yazıya. İrlanda Başbakanı Michel Martin 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze için şunları söyledi. Gerçek dehşetler nihayet ve bütünüyle ortaya çıktığında bu dünyayı utandıracak. Martin'in selefi olan Simon Harris da ondan 2 sene evvel 20 Ağustos 2024'te şu sözleri söylemişti. Bu dünyaya geriye dönüp baktığımızda bunun dünya için utanç dönemi olacağına inanıyorum. Harris, dünyanın ve Avrupa Birliği'nin ateşkes sağlanması için yeterince çalışmadığını belirterek bu utanç verici dönemi tahlil ediyordu. Her iki İrlanda Başbakanı'nın dile getirdiği utanç verici dönem ifadesi tam olarak neyi anlatıyor? Evet, 2 milyondan fazla Gazze'linin yerinden edildiği ve 1.6 milyon kişinin başını sokacak bir barınak aradığı yerden bahsediyoruz. Yani altyapısının %90'ı tahrip edilmiş bir Gazze'den bahsediyoruz. 201 bin bina bombardımanla tahrip edildi. 134.442'si tamamen yıkıldı. Geri kalanı da ağır hasarlı. Ama asıl felaket insani yönden. Resmi rakamlara göre 74 binden fazla Gazze'li hayatını kaybetti ve bunun 21.745'i çocuk. İçlerinde 293 yeni doğan bebek bile var ve 11 binden fazla çocuk da ampute edildi. Yani Gazze dünyada en fazla kolsuz bacaksız çocuğun hayata tutunmaya çalıştığı bir coğrafya. Siyonist İsrail'in barbarca bombardımanla yıktığı binaların altında kaç bin cenazenin olduğu hala bilinmiyor. İnsanlık için zor imtihan dediğimiz fecaat özetle böyle. Genel olarak Filistin meselesi sahipsiz.
Haydut devletin kan ve ateş deryasına çevirdiği Gazze vahşeti karşısında dünya bu şekilde sessiz kalınca Siyonist İsrail barbarlığın sınırlarını zorluyor. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla ve ilaçsızlıkla inim minim inletiyor. Savunmasız, çaresiz insanları topyekün imha ederek Gazze'yi bütünüyle nüfustan arındırmak istiyor. Haydut İsrail'in niyeti Filistinlilere hiçbir şekilde hayat hakkı tanımamak. Bunu saklama gereği dahi duymuyor. Gazze 7 Ekim felaketinden önce de açık hava hapishanesiydi. 2007 yılından beri, yani tam 19 senedir abluka devam ediyor. Gazze halkı ablukayı yarmak için bugüne kadar birçok defa intifada hareketinde bulundu. 2023 yılı başından itibaren de Hamas'la İsrail arasında kamuya açıklanmayan görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde ana başlıklar Gazze etrafında ablukanın gevşetilmesi ve ekonomik şartların biraz olsun iyileştirilmesi. Buna karşılık rehin alınan İsrail askerlerinin serbest bırakılmasıydı. Hamas mensuplarından İsrail hapishanelerinde bulunan belli sayıda kişilerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanamayınca görüşmeler durduruldu. İşte bu safhadan sonra işler karıştı ve peş peşe felaketlerin devamıyla bugünkü duruma gelindi. Sonra Hamas siyasi büro başkanlığına getirilecek olan Yahya Sinwar, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'e karşı bir askeri harekat yapacağını aktardı. Eylül ayı ortalarında cereyan eden bu tehdit, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından İsrail İç İstihbaratı Başkanı Ronen Bar'a aktarılmış diyor. Biraz evvel yazının başında bahsettiğim, yani 7 Ekim 2023'te patlayan hadiselerin nasıl meydana geldiği konusu. Ronen Bar hemen acil bir telefon konuşmasıyla ihbarı Netanyahu'ya bildirmiş. Ama Netanyahu Gazze'den değil de Batı Şeria'dan kaynaklanan güvenlik problemlerinin bulunduğunu, İsrail'in bütün senaryolara hazır olduğunu söylemiş. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Bin Zayed, İsrail tarafından konunun ciddiye alınmadığını görünce bu defa kendisi bizzat bir telefon konuşmasıyla durumu Netanyahu'ya aktarıyor. Şimdi kan kokusu alan canavar gibi fırsat kollayan Netanyahu bu bilgiyi ne Şimbet ne Mossad ne de Genelkurmay Başkanlığı'na aktarmıyor. Buna benzer bir iddia New York Times gazetesinde de İsrail yetkililere dayandırılarak haber yapıldı. Bütün bunlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılmış bulunan insan kasabı Netanyahu'nun katliam ve soykırım yapmak için fırsat olarak sonuna kadar kullandığını da gösteriyor diyor. Tıpkı bu neye benziyor? 11 Eylül hadiselerine. Yani 11 Eylül'ün de Amerikan istihbarat tarafından bilindiği ama müdahale edilmediği, çünkü o vesile edilerek Afganistan'ın, Irak'ın işgali, bu bölgeye olan bütün işte 2000'den sonra, 2001'den sonraki bütün o savaşların, intikamların hepsinin temelinde 11 Eylül saldırıları var. Diyelim ve veda edelim bugüne. Yarın saat 17'de son baskı programında tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Doktor Nurhan Atasoy Hoca'ya armağan olarak hazırlanmış bu güzel büyükçe bir kitap. Efendim Nurhan Atasoy Hoca, hocaların hocası olarak diye bilinen, hürmet gören, muhabbet duyulan, artık hakikaten sanat tarihi hususunda yeri şüphesiz tartışılmaz olarak zikredilen ama hiçbir şekilde artık tatmin olmuş, en ufak bir şekilde o efendim hocalığıyla, bilgisiyle böyle bir, nasıl söyleyelim, bir kibir içerisinde olmayan, artık tamamen hakikaten yoğrulmuş, pişmiş, belli bir kıvama gelmiş, son derece yetişmiş kıymetli bir büyüğümüz. Allah sağlık sıhhat versin Nurhan Atasoy hocamıza. Efendim dolayısıyla hoca 97 yılında emekli olduğunda üniversiteden ani bir kararla sevenleri, talebeleri, işte kendisinden doktora yapanlar vesaire, asistanları, böyle bir güzellik yapalım, hocamıza bir hatıra kalsın arzu etmişler. Uzun mücadelelere, uzun hikayeler neticesinde böyle bir geniş kapsamlı güzel kitap ortaya çıkmış. Birçok kıymetli efendim alanında uzman hocanın makalesi var. 400 küsür sayfa, 455 sayfa muazzam güzel hazırlanmış bir kitap. Efendim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinden Bahat Amman hocamız vardır. O da bir makale lütfetmiş, bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbülliğe örneği başlığı da altında. Sümbül Efendi Hazretleri ve Sümbülye yoluyla ilgili son derece muhabbette güzel bir makale bu. Dolayısıyla istedik ki bugün muhabbetimizi, biz tabii sanat tarihine özellikle muhabbet duyuyoruz. Programımız bir kültür sanat programı ama her şeyin ötesinde efendim sözümüzü, kıymeti büyüklerden gelir hükmünce istiyoruz ki bir çiçek sembolizmi varsa ortada, bu çiçek de gene Evliyaullah'ın elinde, onun muhabbetiyle hemhal olmuş olan hali güzeldir. Dolayısıyla bu güzel yazıyı sizinle, bu güzel makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Şöyle kaleme getirmiş makaleyi hocamız Bahat Amman. Osmanlı dönemi İstanbul'unda gözlenen zengin ve çok yönlü tasavvufi hayatın en önemli renklerinden olan Halvetiye Tarikatı'nın Sümbüliye kolu adını kurucusu Şeyh Yusuf Sümbül Sinan Efendi'den almıştır. İstanbul halkının Sümbül Efendi olarak tanıdığı bu zat 1475-1480 arasında Merzifon'da doğmuş, çocukluğunu Hamit, bugünkü Isparta ilinin Borlu, ama bugünkü Ulu Borlu kasabasında geçirmiş. Medrese tahsili için geldiği İstanbul'da zamanın ileri gelen sufilerinden ve Halvetiye Tarikatı'nın İstanbul'da ilk temsilcisi olan Çelebi Halife lakaplı Şeyh Cemalettin Halvetiye Hazretlerinden intisaplı kendisinden hilafet almış. Hayatının sonuna kadar bulunduğu semte adını veren Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin bünyesindeki tekkede irşat görevini sürdürmüş. Her zümreden insanın yanı sıra 1. Selim, Şeyhülislam Kemal Paşazade Ahmet Şemseddin Efendi'nin saygı ve sevgisini kazanan Sümbül Efendi, ulema içinde sufilerin sema ve devran etmelerine muhalif olan bağnaz kesime karşı sohbetleri, vaazları ve kaleme aldığı eserleriyle bu uygulamaların savunucusu olmuş. Vefatı 2529'dur. Mütakip kabri üzerine inşa edilen türbe, günümüz İstanbul'unda en çok ziyaret edilen veli türbeleri arasındadır. Kendisine Sümbül lakabının verilmesine ilişkin nakledilen menkıbe şöyle özetlenebilir. Yusuf Sinan, İstanbul'da medrese tahsilini sürdüren genç bir mollayken sufilere karşı olumsuz düşünceler beslemekteymiş. Aynı medresede okuyan bir arkadaşı da Şeyh Cemalettin Halveti'nin mensuplarındanmış ve dervişlere olan yakınlığından dolayı Yusuf Sinan arada kendisine sataşırmış. Bir gün bu arkadaşının ısrarı üzerine Çelebi Halife'nin sohbetinde bulunmak üzere onun postnişin olduğu Koca Mustafa Paşa Tekkesi'ne gitmişler. Sohbetin bir yerinde Cemalettin Halveti, "Şeyh ol kişidir ki

istidatlı talipleri bir nazarda maksuda ulaştırır diyerek Yusuf Sinan'a sufilerin tabiriyle bir safa nazarı yöneltmiş. Efendim, burada bir açıklama var altta. Abdülbaki Gölpınarlı tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri, safa nazar mürşidin feyiz ve neşe veren gerçek yolcusunun varlığını, benliğini yok eden himmetle bakışına denir demiş. Süleyman Ulu da hoca tasavvuf terimleri sözlüğünde evliyanın insanı olgunlaştıran bakışta safa nazardır. Böyle velilere sahibi nazar denir diye açıklamayı da koymuştu buraya Bahat Amman Hoca makalesinin alt tarafında. Daha başka birçok açıklamalar var da tabii bu açıklamaları tek tek okuyarak menkıbeden kopmak istemiyorum. Makaleye devam ediyorum. Yusuf Sinan da bu etkili bakış üzerine kendisinden geçmiş Cemalettin Halveti sohbetin bitiminde dervişlerine "Getirin benim hatluca sümbül hat münkerimin feracesini ben giydireceğim." demiş. Kendisine gelen Yusuf Sinan Çelebi halifenin ellerine sarılarak eski düşüncelerinden dolayı af dilemiş ve onun dervişleri arasına katılmış. Bir başka deyişle Molla Yusuf Sinan derviş Sümbül Sinan olmuş. Bu menkıbenin bazı versiyonlarında Cemalettin Halveti'nin hitabında geçen hatluca sümbül hat tabirinin dönemin divan edebiyatı dilinde gençlerin yeni biten sakalları için kullanıldığı bilinmektedir. Ancak öyle anlaşılıyor ki zaman içinde İstanbul halkının muhayyilesinde bu kelimenin anlamı değişerek sümbül çiçeğine dönüşmüş. Başka bir deyişle söz konusu lakabın Şeyh Yusuf Sinan Efendi'nin sümbüle olan sevgisinden kaynaklandığı inancı yaygınlaşmıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarımda Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi tekkesinin son posnişini Şeyh Razi Yüce Sümbül Efendi 1889-1978'de efendim vefat etmiş rahmetli ve Merkez Efendi tekkesinin son posnişini Şeyh Nurullah Kılıç Efendi ki vefatı 1977 halifelerinden Şeyh Fahrettin Efendi Hazretleri gibi İstanbul'un son sümbüli şeyhleri başta olmak üzere sohbetinde bulunduğum sufilerden bu rivayeti bizzat dinledim. Koca Mustafa Paşa doğumlu olan araştırmacı Benhan Şopolyo da aynı rivayeti nakleder. Türbesinin içi pek güzeldir. Sandukası müzeyyendir. Bahar mevsiminde lalidanlıklar içine renk renk sümbüller konulurdu. Çünkü şeyh sümbülü çok severdi. Öte yandan Nezihe Araz, velilerinin hayatları ve kişilikleri üzerine menkibevi bir uslupla kaleme almış olduğu Anadolu Evliyalarında şöyle der. Ona neden Sümbül Sinan dediler? Çok düşündüm, çok araştırdım. Bana birçok ihtimaller söylediler fakat ben tasavvur ediyorum ki sümbüllere karşı aşırı sevgisinden bu isim ona yadigar kaldı. Zaten çiçekleri çok sevdiğini biliyoruz. Kim bilir belki rengi ve kokusu ile dünyamıza ayrı bir güzellik veren sümbüllere bağlı bir hatırası vardı. Sümbül Efendi'nin benim gönlüm levhasına çizilmiş sırlı bir resmi, latif bir siması vardır. Sarının bir ucuna iliştirilmiş mor bir sümbülü bu resimden hiç ayıramam ama katmersiz sümbüldür bu. Benim hocam, ben katmerli sümbülü sevmem. Onda insan elinin izleri var. Yalın sümbül hak insanı ve toprak vergisi olarak daha sade, daha tabidir ve benim daha hoşuma gider derdi. Efendim, benim hocam dediği zat Nezihe Araz Hanımefendi'nin Şeyh Kenan Rıfai Hazretleri. Ayrıca yine İstanbul'un sufi çevrelerinde Sümbül Efendi'nin ve onun tarikatına mensup olanların sümbül kokusu neşrettikleri inancı da yaygında. İstanbul'da Karagümrük'te Halvetiye Tarikatı'nın Cerrahiye kolunun hastanesi olan Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son posnişini Şeyh İbrahim Fahrettin Efendi'nin bir gün tramvayda giderken yakınında bulunan bir sümbülü dervişinden sümbül kokusu aldığını ve böylece hangi tarikatı mensup olduğunu anladığını, halifelerinden merhum Şeyh Seferdal Efendi efendim nakletmiş Bahat Amman Hoca aşağıya açıklama yapmış efendim. Tekkelerin son demlerine tanık

olan Hüseyin Vassaf'ın çocukluğuna ilişkin şu anısı kayda değer. Çocukluk hayatımda Sümbül isminden istitlalen türbe penceresinin önündeyken içeriden sümbül kokusu gelecek diye koklar, hakikaten sümbül kokusu alırdım. O hali ne derece canıma tesir etmişti ki şeyhuhete teveccüh eden bu halimde bile o neşe-i tıflinin yakinen asarını görerek o kokudan hissement oluyorum. Bu ilginç anlam dönüşümünü iki şekilde açıklamak mümkün görünüyor. Öncelikle sufiler arasında yaygın olan, güzel olan bütün yaratıklarda yaradının güzelliğinin temaşa edileceği, inancı böylesi bir dönüşüme uygun bir psikolojik zemin hazırlamış olsa gerektir. Öte yandan sümbülün 16. yüzyılın ortalarında, 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı çiçekçiliğinde ve süsleme sanatlarında önemli bir yer tutması, özellikle 18. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren lalenin eski rağbetini yitirmeye başlamasıyla en fazla ilgi gören çiçek haline gelmesi o yakıştırmayı beslemiş olmalıdır. Sümbül hat, sakalın sümbül çiçeğine dönüşümü hangi zaman diliminde gerçekleşmiştir? Bu soruya kesin bir cevap vermek en azından şimdilik imkansız gibi görünüyor. Bu tarihi günümüzde yerleşmiş rivayete uygun olarak Şeyh Sümbül Sinan'ın hayatına kadar geri götürmek mümkün. Kendisine bu lakabın verilmesinden sonra Sümbül'e karşı özel bir sevgi duyduğunu, bu çiçeği tekkesinin bahçesinde yetiştirdiğini de varsayabiliriz. Nitekim İstanbul'un ileri gelen diğer bazı sufilerine ilişkin bu türden rivayetlere tanık oluyoruz. Örneğin üvesi geleneğine bağlı sufilerden Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin Hercai Menekşe'ye, Halvetiye'nin cerrahi kolunun piri Şeyh Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin Fulya'ya karşı özel ilgi duyduğu, hatta Yahya Efendi Hazretleri'nin günümüzde kısmen Yıldız Sarayı'nın dış bahçesine, Yıldız Parkı'na katılmış olan tekke arazisinde başta Hercai Menekşe olmak üzere çeşitli çiçekleri yetiştirdiği rivayet edilmiştir. Ne var ki gerek söz konusu rivayetleri gerekse de Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin sümbüle olan sevgisini inkar edemediğimiz gibi kanıtlayacak kaynaklardan da mahrumuz. Başta Gülşeniye'den Şeyh Mahmud Celaleddin el-Hulvi Hazretleri'nin 1609-1621 arasında kaleme aldığı Lemazat-ı Hulviye, Ez Lemazat-ı Ulviye adlı eser olmak üzere Sümbül Sinan'ın hayatına ilişkin bilgi veren temel kaynakların hiçbirisinde kendisinin sümbüle olan düşkünlüğüne değinilmemiştir. Bu arada Sümbüliye tarikatına özgü giyimlerde ve çeşitli aksesuarlarda sümbül motifinin yer almaması da tarikat sümbül bağlantısının başlangıçta var olmadığını düşündürüyor. Yukarıda da değinildiği üzere ancak Osmanlı çiçekçiliğinde sümbülün önem kazanması, bu çiçeğe duyulan sevginin toplumda yaygınlaşması ve bu beğeninin kitap süslemesindeki yansımaları, söz konusu bağlantının geçmişi hakkında aydınlatıcı olabilecektir. Osmanlı kitap süslemesinde konunun uzmanı olan Yıldız Demiriz'in tespit ettiği en erken sümbül motifi 1550 tarihlidir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitap süslemelerin yanı sıra çinilerde, kumaşlarda, maden eserlerde ve sedef bağ kaplamalarda pek çok sümbül motifliğiyle karşılaşılır. Efendim Allah rahmet eylesin, Yıldız Demiriz hocamız, Profesör Yıldız Demiriz hocamız da programımız için Caddebostan'daki evinde ziyaret edip röportaj yapma, muhabbet etme imkanı bulmuştuk. Son derece iyi piyano çalan, hakikaten nevi şahsına münhasır kıymetli bir büyük hocaydı. Tanışma şerefine nail olduk kendisiyle. Sağ olsun, yani tabii yaşı belki 80'in üzerindeydi ama yani sağ olsun son derece böyle mütevazi. Biz de işte müzisyen olmamız hasebiyle sanki bir kendi alanında bir meslektaşıyla konuşuyormuş gibi uzun uzun bize zaman ayırdı. Eşimle beraber ziyaretine gitmiştik. Allah rahmet eylesin kültürümüze, geleneğimize, efendim değerlerimize,

gönülden hizmet etmek, bunu bir şuuruyla hizmet edenler zümresinden önemli bir isimdi hoca da. Bu arada Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde 1610-17 tarihleri arasında postnişin olan ve çiçekçilikle uğraşan Şeyh Hasan Adli Efendi Hazretleri, Şeyh Sümbül olarak anılan bir sümbül türünü yetiştirmesi, söz konusu çiçeğin Yusuf Sümbül Sinan ve Sümbüliye Tarikatı ile özdeşleşme sürecinin en önemli aşamalarından birisine işaret ediyor olmalıdır. Başka bir deyişle sümbül kültünün, Sümbüliye'nin merkezi, hastanesi ve pir makamı olan Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde en azından 18. yüzyıl başlarından itibaren kökleşerek bu tarikata bağlı diğer tekkelere, zaviyelere yayılmaya başlamış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Sümbüliye tarikatıyla doğrudan bağlantılı sanat nesnelerinde, mezar taşlarında, mimari bezemelerde, tekke levhalarında ve benzeri metada ancak 18. yüzyıl sonralarından itibaren sümbül tarikat amblemi olarak yer almaya başlamış. Çok işlevli bir külliye niteliğindeki Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde ilginç uygulamalarla karşılaşılıyor. Örneğin Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin 1834'te 2. Mahmut tarafından yeniden inşa ettirilen Sarasker Rıza Paşa tarafından 1920'den az önce onarılan sekizgen planlı türbesinde kubbenin iç yüzeyi 44 dilime ayrılmış. Her dilimin alt kısmına kalem işi tekniğiyle birer mor sümbül resmedilmiştir. Türbenin sağ olan üç kenarında da yine kalem işi tekniğiyle diğer kenarlardaki pencerelerin eşi olan yalancı pencereler ve bunları taçlandıran sümbül motifleri dikkati değer. Ayrıca türbenin avluya açılan cephelerinde sıralanan beyzi tepe pencereleri halçadan mamul sümbül demetleriyle çerçevelenmiştir. Aynı külliyede cami tevhidhanenin batı yönünde avlu girişin yanında 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen Emin Hanım Sebil'inde pencerelerin basık kemerleri üzerinde soğanlı ve soğansız olarak tasvir edilmiş kültür kabartmaları gözü okşar. Söz konusu tekkenin kuzey yönündeki avlu girişine bitişik olan son postnişinler için 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen 1891-92'de inşa ettirilmiş efendim türbenin kitabesinde levhanın üst köşelerinde sümbül kabartmaları bulunmakta. Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nden sonra Sümbüliye'nin en önemli faaliyet merkezi olan Mevlana Kapı dışındaki Merkez Efendi Tekkesi'nde bu türlü bezemelere rastlamak mümkün. Örneğin Merkez Efendi Türbesi'nin kuzeydoğu köşesindeki pahta yer alan ufak çeşmenin üst kesiminde ortadaki sümbüli tacı iki yandan sümbül kabartmalarıyla kuşatılmıştır. Efendim, bu güzel makale bu minval üzere devam ediyor. Çok böyle teknik detaylara girinceye kadar bu muhabbet yönüyle devam edelim. Hakikaten yani bildiğimiz kadarıyla aslında çiçeklerin tamamına gül diyorlar. Evliya Allah'ın elinde de bir başka duruyor mübarekler. Biz evliyadan bahsedelim, çiçekten bahsedelim. O muhabbeti, o rabıtayı kuralım. Rabbim Teala Hazretleri hem zahirimizi hem batınımızı onlara yakın etsin inşallah. Efendim, muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Baha Tamman hocamızın kaleme getirdiği Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbüliye örneği başlığını taşıyan bu güzel makaleye devam edelim efendim sizinle paylaşmaya. Kısa bir aradan sonra.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma. 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolaylık.

0: kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim elimde güzel bir kitap var. Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı kıymetli kardeşimiz hediye etti. Nurhan Atasoy, Profesör Nurhan Atasoy Hoca'ya, sanat tarihçisi, hazırlanmış son derece kapsamlı güzel bir kitap. Birçok kıymetli ismin alanında yetkin, kıymetli hocaların katkıda bulunduğu makaleler verdiği, hocamıza bir hatıra olarak sunalım diyerek hazırlanmış son derece geniş kapsamlı güzel bir kitaptan Bahat Amman hocamızın, Profesör Bahat Amman hocamızın, ki kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi. Belki bilmiyorum, emekli oldu mu? Son durumunu bilmiyorum ama öyleydi yakın zamana kadar. Hocamızın kaleme aldığı Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması başlığı taşıyan güzel makaleyi devam ediyorum müsaadenizle. II. Mahmut tarafından 1836-37 yenilenen Merkez Efendi Türbesi'nin batı cephesindeki Niyaz Hacet penceresi önünde yer alan ve ne yazık ki son onarımda muhtes olduğu gerekçesiyle yıktırılmış olan saçak, İstanbul'un tarikat folkloru açısından ilginç bir geçmişe sahiptir. Şöyle ki, bayram sabahları yakında bulunan Yenikapı Mevlüvihanesi'nin şeyhi ve dedeganı, Merkez Efendi Tekkesi'nin aynı zamanda cami olarak kullanılan Tevhidhanesi'nde bayram namazlarını eda ettikten sonra bu saçağın altında huzuru Hazreti Merkez'de bayramlaşma törenini icra ederlerdi ki iki tekke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden öteye İstanbul'da büyük nüfusu olan iki önemli tarikatın arasındaki kadim dostluğun bir nişanesi olan bu saçağın ayrılacağını vurgulamak için üzerine Mevlevi tacı biçiminde bir alem oturtulmuştur. Saçağın tavanındaysa ilginç bir göbek dikkati çeker. Merkezde eksenleri şaşırtılmış, iç içe 3 adet sekizgen. Bunların çevresinde sümbül motiflerinin yer aldığı bir daire, bunu kuşatan dairede de Merkez Efendi'ye ithaf edilmiş sülüs hattı şu zerendüt beyit bulunur. Bes tebessül sana bu turbeyi iksiri turap, bundadır sür yüzünü merkezi kutbül aktab. Mimari bezemenin yanı sıra Sümbüliye mensuplarına ve muhiplerine ait mezar taşlarının bir kısmı, ayrıca Sümbül Efendi ile Merkez Efendi'nin adlarını içeren levhaların büyük çoğunluğu sümbül motifleriyle donatılmıştır. Mezar taşlarına örnek olarak Merkez Efendi Tekkesi'nin haziresinde bulunan Şeyh Ahmet Mesud Efendi'nin eşi Şerife Sadiye Hoca'ya ait mezar gösterilebilir. Şahidenin sivri kemer biçimindeki üst kesiminde ortada sümbülü tacının tepeden görünüşü, yanlarda simetrik konumda birer sümbül bulunmaktadır. Levhaları örnek olarak da Saatberk Hanım Müzesi'ne intikal etmiş bulunan Mehmet Haşim Efendi'nin sehpa üzerine yerleştirilmiş, sümbülü tacının içine dolduracak şekilde istiflenmiş, sülüs hatlı ya Hazreti Şeyh Sultan Yusuf Sümbül Sinan Kaddesallahu Surali'ye kompozisyonu verilebilir. Şeyh Yusuf Sinan Efendi'ye sümbül lakabı ister Cemalettin Halveti'ye intisap ettiği tarihte yeni biten sakallarından, ister bu çiçeğe karşı duyduğu sevgiden kaynaklansın, sonuçta kültür tarihimiz açısından asıl önemli olan sümbül çiçeğinin Osmanlı insanının, özellikle de sufilerin remizler dünyasında en azından 18. yüzyılın son çeyreğinden tekkelerin kapatılmasına, yani 1925'e kadar Sümbül Efendi'yi Sümbüliye tarikatını çağrıştıran bir simge olarak yaşatılmış olmasıdır. Merkez Efendi Tekkesi'nin son post işini olan Şeyh Nurullah Kılıç Efendi'nin muhtemelen 1965 yılındaki onarım sırasında türbenin batı cephesine koydurduğu Merkez Efendi'nin kimliğini açıklayan Latin harfli kitabı levhasında gözlenen sümbül kabartmaları, öte yandan Sümbül Efendi Türbesi'nde sandukayı kuşatan şebekenin çevresindeki vazolarda göze çarpan plastikten mamul sümbüller, bu simgenin Cumhuriyet döneminde de
canlılığını koruduğunu kanıtlıyor. Söz gelimi başlangıçta sufilerin devran ve sema etmelerine muhalefet eden ancak Şeyh Sümbül'ün Sinan ile yaptığı tartışmalar sonucunda bu fikrinden vazgeçerek onun dostları arasına katılan ve cenaze namazını kıldıran Şeyhülislam İbni Kemal'in şeyhin vefatına düşürdüğü şu zarif tarih mısra ile son vermek istiyorum. Nur ola Sümbül Sinan'ın kabri hep. Evet, Rabbim Teala Hazretleri şefaatlerine nail etsin. Efendim, hakikaten yazıyı destekleyen görsellerle de bu güzel kitapta bulabilirsiniz. Tabii bilmiyorum, piyasada satılan bir kitap değil bildiğim kadarıyla. Bahat Amman Hoca kaleme getirmiş efendim bu güzel yazıyı. Hakikaten çok enteresan. O Tekki Şerif'e gittiniz mi bilmiyorum. Koca Mustafa Paşa'da. Koca Mustafa Paşa semti zaten başlı başına yani böyle sokak sokak bir günde, iki günde, üç günde gezip bitirilecek bir yer değil şüphesiz. Yani Yahya Kemal Koca Mustafa Paşa ile ilgili biliyorsunuz şiiri vardır, gözlemleri vardır ve Saadettin Ökten hocamızın Yahya Kemal'in rüzgarıyla diye yazdığı kitaplarında şerh eder. Efendim Yahya Kemal'in hissiyat dünyasını, şiirinde ne demek istediğini vesaire. Hakikaten bunları okuyarak bir gidip önce bir okuyup bir gidip oraları bir gezmek, sonra tekrar bir okuyup tekrar gezmek, böyle birkaç kez oralara bu Yahya Kemal'i, Saadettin Ökten'i okuyup tekrar tekrar gidip efendim oraları, o havaları solumak. Ama tabii şunu da açık net söyleyeyim, imtihan bitmiyor. O canım güzel efendim nezih ortamlarda, nezih olması gereken ortamlarda tadınızı kaçıracak problemlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Yani buna da hazırlıklı olun. Efendim, Koca Mustafa Paşa, hakikaten Hekimoğlu Medresesi, yani orada da çok kıymetli efendim bugün hoca, Hattat büyüğümüz Hüseyin Kutlu Bey var. Hekimoğlu Medresesi'nde de klasik sanatlar eğitimi veriliyor. Evrusundan, hattından, tesibinden, klasik Türk musikisine kadar. Haziresi ile ilgili harika bir kitap da hazırladılar. Tek tek fotoğraflarını çektiler. Mezar taşlarının okudular. Çok ciddi hizmet ediyorlar. Etmeye de devam ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Hakikaten o bölgeyi çok iyi, yani zaten yani belki Vatan Caddesi'nden girdiğiniz zaman işte Fatih, oradan yukarıya doğru işte Cerrahpaşa vesaire, yani bütün o bölge, işte Koca Mustafa Paşa vesaire, oralar o kadar bu açıdan zengin ki, yani sık sık oralara gidip oraları böyle bünyeye çekmek lazım. Efendim, bir başka büyüye geçelim. Sanat yönüyle gene Şeyh Sümbül Sinan Efendi Hazretlerinden Şeyh Galip'e geçelim. Efendim, Beşir Ayvazoğlu Yaşayan Şeyh Galip başlıklı bir yazı kaleme getirmişti. Bu güzel kitap yanılmıyorsam ne zaman için hazırlanmıştı? Bu Habitat vesaire bir şeyler vardı. Onun için galiba o zaman bizlere de hediye edilmişti. Çok güzel hazırlanmıştı bu kitap. Evet, 95 yılı.

zamanında. Efendim 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde divan şiiri artık ömrünü tamamlamış gibidir diyor Beşir Ayvazoğlu. Yaşayan Şeyh Galip başlıklı makalesinde. Şeyh Galip'in gençlik aşısına benzeyen şiiri de onu hayata döndürmeye yetmez. Belki de bu doping kocalmış gövdenin kalan bütün gücünü harcayarak birdenbire iflas etmesine yol açmıştır. Kısacası Galip'in açtığı Nevrah'ta yürüyecek mert kalmamış. Eski şiir son bir çırpınışla encümenin şu ara şairlerine ulaşmışsa da bu grubun genç mensuplarından Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın kollarında son nefesini vermiştir. Muallim Naci'nin eski şiiri Mes'udu Harabati kısmesiyle ve suni teneffüsle yaşatma gayreti de pek netice vermeyecektir. Şimdi söz nasıl bu taze marifle eskiler alayım diyenlerdedir. Ancak 500 yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula gibi duran ve inanılmaz zenginliklere sahip olan divan şiiri, Galip'in getirip bıraktığı parıltılı noktada hala gözleri kamaşmaktadır. Ve bu şiirin ölmeyen bir tarafı vardır. Şiirimizin damarlarında bir usare gibi, Tanzimat şiirlerinin pek farkına varamadıkları bir akışkanlıkta fırsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere dolaşmaktadır. Bu saf şiir usaresinin Şeyh Galip şiirinin imbiğinden geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şeyh Galip tesirleri günümüze kadar uzanan tek divan şairidir. Daha hayattayken gazellerine çağdaşları tarafından sayısız nazire yazılan şair, kısa fakat zengin hayatı, özellikle Hüsnü Aşk adlı orijinal mesnevisiyle birçok şair ve romancının muhayyilesini sürekli tahrik etmiştir ve etmektedir. Galip'in gazellerine geleneği uygularak nazire yazılmasında hiçbir olağanüstülük yok. Ancak bunun günümüze kadar devam etmiş olması son derece şaşırtıcıdır. Galip'in bir başka lisan tekellüm etmeye çalıştığı ve bunu başardığı Hüsnü Aşk'taki imaj dünyası kendisinden sonra gelen çok sayıda şairi cezbetmiştir. Geçicizade İzzet Molla, Gülşen'e aşk ve Hüsnü Aşk'ın bir benzeri vücuda getirmeyi denese de pek başarılı olamaz. Yalnız 19. asrın en güçlü şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'in Ateş Gedi adlı tamamlanmış mesnevisinde Galip'in hayal zenginliğine az çok ulaştığı kabul edilebilir. Saadettin Nusret'in naklettiği kısa bir bölüm, Yenişehirli Avni'nin Şeyh Galip gibi ateşli, şuleli, şemli, aftaplı, ışıl ışıl bir hayal dünyası kurmaya çalıştığını göstermektedir. Eski şiirle yeni şiir arasında bir yerde duran Ethem Pertev Paşa da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle Hugo'nun edebiyatımız için çok yeni olan oyunlarının Türkçe'de karşılığını ararken Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'taki diline bilhassa sonradan Hamit ve Namık Kemal üzerinde o kadar duracakları tardiyelerin diline gider ve onun vezni de kullanılır. Bu bakımdan o yalnız Hugo'nun şiirleri Türkçe'ye vurmuş oldukça değişik bir gölgesini bize vermez. Ta Cenap'tan Haşim'e, Tecrüati'ye kadar uzanacak bir Şeyh Galip tesirine de yepyeni bir şekilde yol açar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük romanı Huzur'da da Mümtaz Şeyh Galip'i konu aldığı bir roman üzerinde çalışmaktadır. Hüsnü Aşk şairinin 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'a duyduğu iddia edilen aşka kendi aşkı arasında paralellikler kuran Mümtaz, sevgilisi Nuran'ı sık sık Beyhan Sultan'ın çehresiyle görür. 3. Selim devrinin bu iç romanı kendisine ait bir şey olacaktı. Mümtaz, Hatice Sultan'la Beyhan Sultan'ın portrelerini Nuran'a düşünerek çizmişti. Roman boyunca adeta iki farklı zamanı iç içe yaşayan Mümtaz'ın Tevfik Bey'in evinde dedenin ferah feza ayini geçirilirken aklından geçenler de ilginçtir. Böyle bir ayin esnasında Yenikapı Mevlihanesi'nin Sultan Hanımları ayrılmış kısmında kafesler arkasında Beyhan Sultan'ın tıpkı Nuran gibi 5 asırlık bir kudretin ikrarını sadece omuzlarında taşıyarak Şeyh Galip'i süzmüş olması ihtimali düşünülür. Mümtaz 3. Selam'da ayinden o kadar etkilenmiştir ki adeta sonsuzluğu kendi içinde bulunur. İçi ki aynat kadar genişler, 4. Selam'daysa artık zaman ve mekan değişmiş gibidir. Hem geçen hafta da bu Huzur romanından yeniden vurmuştuk. Okumayanlar için yani ısrarla tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kitaptır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı maalesef bugün gençler bilmiyorlar. Ah ah.
Yani nereden bilsinler? Hamit Hamdi Tanpınar çok önemli hakikaten. Yani Yahya Kemal'in talebesidir denir vesaire ama hakikaten yani Ahmet Hamdi Tanpınar da çok kıymetli, çok önemli, çok özel. Şeyh Galip şimdi neredeyse abasının göğsüne yakın bir yerini tutarak ayine katılacaktı. Onun da Şems-i Tebrize'nin güneşinde, ebedi aşk ocağında bir an için kül olması lazımdı. Son çığlıklarda Nurhan Mümtaz'ı omuzlarında yakalayarak beraber ölelim diye yalvardı. Mümtaz'ın yazmakta olduğu romanla ilişkisi, Nurhan'la ilişkisine paralel bir seyir takip etmektedir. Aralarının iyi olduğu günlerde romana da büyük bir hırsla sarılır ve yepyeni bir plan yapar. Şeyh Galip'in şiiri hakkındaki düşüncelerini avize gibi renk ve ışık dolu şiir başlıklı yazısı altında anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kahramanı Mümtaz gibi Şeyh Galip'in hayatını konu alan bir romanın hayalini kurduğu düşünülebilir. Nitekim onun 3. Selim Devri ile çok yakından ilgilendiğini ve malzeme topladığını biliyoruz. Burada Halide Edip'in Döner Ayna adlı romanında da kısaca söz etmeliyiz. Romanda Türk mistikleri hakkında bir doktora tezi hazırlayan Fatma, Şeyh Galip'in hüsnü aşkına saplanmıştır. Bu eserdeki tabiat üstü manzara ve karakteri eski denizcesiyle karşılaştırır. Bu tartışmalarda sözü geçen ateş denizi, mumdan gemiler ve içlerindeki devler zaman zaman Hanife'nin rüyasına bile girmektedir. Şeyh Galip ve eseri Turan Aflazoğlu'nda 3. Selim Kılıç ve Ney ile Güzellik ve Aşk adlı oyunlarında karşımıza çıkar. Galip 1. oyunun kahramanlarından değilse de çeşitli vesilelerle söz edilir. 2. oyun ise Hüsnü Aşk'a büyük ölçüde sadık kalınarak yazılmıştır. Yaklaşık 150 yıldır geçmişle irtibatımızın kesilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıldığı halde Şeyh Galip'in ve onun şahsında divan şiirinin gösterdiği yaşama kudreti inanılması güç bir hadisedir. Bu hadise medeniyetlerin hiçbir zaman yok olmadıklarını, mutlaka bir şekilde varlıklarını devam ettirecek hiç umulmadık zamanlarda yeniden filiz verdiklerini gösteriyor. Hüsnü aşk gibi. Evet, şimdi artık bugün düz yazıyı alttan ver kardeşim dem sesi. Ya ne olur, ya efendim zurna olur, ya klarnet olur. Ondan sonra üzerine de vurgulaya bir şeyler oku, oldu mu sana şiir, işte düz şiiri. Efendim İskender Pala Hoca da tabii bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Galip vardır Şeyh Galip'ten içeri başlığı da altında güzel bir yazıyla, az sonra da bu güzel efendim çok güzel başlıkları var yazının içerisinde, ilginizi çekeceğini düşündüğüm kısa bir aradan sonra bu güzel yazıyı da sizinle paylaşayım efendim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bugün Sümbül Efendi Hazretleri ile başladık. Osmanlı Sufizminde çiçek sembolizmi diye çıktık yola. Tabii ki o çiçek kimin elinde güzel olur? Evliya Allah'ın elinde güzel olur. Rabbim Teala Hazretleri inşallah ne diyelim bizlere de ellerinde tuttukları çiçeğin dikeni bile olsak bizim için şereftir. Ama derler ki kardeşim diken olmaya değil çiçek olmaya talip olun. Rabbim Teala Hazretleri inşallah duamız o ki zahirimizi batınımızı yakın etsin. Dolayısıyla biz gene programımızın formatı içerisinde divan şairi kimliğiyle de bilinen Şeyh Galip için hazırlanmış 95 yılında Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı İstanbul Belediyesi'nin çok güzel bir kitap var. Az evvel Beşir Ayvazoğlu Bey'in bir makalesini paylaştık. Şimdi İskender Pala Hocamızın bir makalesini sizden paylaşmak istiyorum. Galip vardır, Şeyh Galip'ten içeri başlıklı bir güzel makale bu. Şeyh Galip Divanı'nın Musammatlar bölümü sonunda 11 adet küçük mesnevi mevcuttur. Bunlardan 8 adedini tarikat endişesiyle dramatize edilmiş küçük hikayeler oluşturur. Bu didaktik hikaye mesnevilerde Galip Dede'nin sanatını olduğundan farklı bir perspektifte müşahede ederiz. Hikayeler külfetsiz bir dil ve tasannuğa kaçmayan bir anlatıma sahiptir. Muhatabın anlayamayacağı ne edebi sanatlar, ne ince hayaller, ne de girift düşünceler vardır. Genelde bir sanat kaygısından variste, toplum için sanat prensibine yaklaşan anlatıma sahip bu hikayelerde, 18. asrın orta insan tipine ve kara budun avama yönelik bir bilgilendirme gayesi sizin sezilir. Çalışmamızın sonunda daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak olan hikayeler sırasıyla şu başlıkları ve ana düşünceleri taşır. Hikayeti Bülbülü, Tarizi Kaz. Zahire bakıp hüküm vermenin yanlış olduğuna ve tasavvuftaki makam sahiplerini değerlendirirken titiz davranılmasına dairdir. Birinci şey bu, Hikayeti Bülbülü, Tarizi Kaz. 2. Hikayeyi Mahmud-u Gaznevi. İlahi aşk yoluna girmiş kişilerin manevi zenginlik ve kemal uğrunda başlangıçta ısrarlı davranmaları gerektiğini, sonraları da bunu zevkli bir alışkanlığa dönüştürmelerine dairdir. 3. Hikaye-i Levli ve Mecnun. Ünlü aşık Kays'ın Leyla'dan Mevla'ya uzanan aşk çerçevesinde aşık maşuk mürit mürşit ilişkisinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dairdir. 4. Hikaye-i Hazreti Mevlana Bağ Muhiddin Pervane. Kibir ve gururun kötülüğüne, bir an evvel ve bu huyların terkine ve Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın manevi makamlardaki yüceliğine dairdir. 5. Hikayet Hazreti Mevlana Bağ Mürit. Bir gönülde iki sevda olamayacağını, mana sultanı olmak isteyenlerin maddi saltanatı terk etmeleri gerektiğine hubbu dünyayı gönülden silip atmaya dairdir. 6. Hikayet bu Hafsa Hattat Bağ Şipli.

dostluklarda ve ikili münasebetlerde teklif ve tekellüfün terkine yapılan her işin Allah rızası gözetilerek yapılması gerektiğine dairdir. 7. Hikayeti Seyyah-ı Meşhur Bağ Attar tasavvuf yolunun her türlü kötü gidişattan emin olduğuna, bu yola girenlerin korku çekmeyeceklerine dairdir. 8. Hikayeti Beyazid-i Bistami, aşkın bir nasip işi olduğuna nasipsiz olanların hiçbir kapıdan içeri giremeyeceklerine ve dervişliğe soyunmanın manevi değerine dairdir. Bütün bu hikayelerde Şeyh Galip'in yapmak istediği şey, ahbapuş olmuş sıradan bir postnişinin yapmak istediğinden farklı bir şey değildir. İmdi bir fikre hizmet babında fevkalade bir gayret çalışan Şeyh Galip'in bu gayretinin sınırlarını tespit için söz konusu hikayeler ekseninde küçük bir değerlendirme yapmak ve ancak ondan sonra hikayeleri tasavvufi ve edebi açıdan tahlil etmek yerinde olacaktır. Dünyadaki ilk nefesini bir Mevlevi muhitinde alıp yine bir Mevleviyanenin pozisyonu olarak son nefesini veren Galip dedenin bu iki nefeslik kısa ömrünü tamamen Mevleviliğe hasrettiğini söylemek mümkündür. O daha Konya'da Mevlana dergahına gelip Çili'ye soyunduğu genç yaşında babasının geri dön çağrısına cevaben yazdığı mektupta Hazreti Pir-i Destigir Kutsallah Surali Hatır Efendimizin dergah-ı meali penahlarına iltica ve bu vesileyi cemil eylediği ilahı aşikanem üzere itilaya şitabım hareketi ihtiyariyeden değil cezabeti ıstırariyeden addolunmaya layık ve şimdiye kadar geçirdiğim hallerin kahvesine faik bir tecelli gayip oldu. Beni oradan aldılar, daha doğrusu beni benden aldılar der. Şeyh Galip Türk Edebiyatı'nın en müstesna şairlerinden biridir ama hiçbir zaman Mevleviliğin dışında bir şair değildir. Nitekim adı mutlaka ya Şeyh yahut da Dede lakabı ile birlikte anılır. Bunun sebebi onu Galip mahlası diğer divan şairlerinden. Mesela Leskov Çalı Galip tefrik değil. Mevlevilikten ayrı düşünülemeyen kişiliğini temsildir. Yani Şeyh Galip yahut Galip Dede en son büyük divan şairi olmak üzere Mevleviliğin bütün zamanları içindeki en büyük Mevlevi şairidir. Celaleddin Rumi Hazretleri de şairdi ama o Mevlevi değil, bizatihi Hazreti Mevlana'ydı. Cenab-ı Şeyh Galip'in zamanındaki şiir kültür ve altyapısı bir önceki çağın iki üstad şaire kapılanmış gibidir. Hemen her şair ya Nabi'nin ya da Nedim'in etkisinde eser veriyor. Her klasik sanatta olduğu gibi üstadı taklit ile vakit geçiriyordu. Birbirlerine nazireler yazmasalar Şeyh Galip'in muasırlarından şiir soluğu gelmeyecek sanılır. Onun diğerlerinden bir farkı mümkün olduğunca çok çeşitli nazım şekillerini denemiş olması, yani edebi bir arayış ile edebi telakkiler zinciri kırmaya çalışan bizce tardiyeleri ile bahri tavili de bu tür çabaların sonucudur. Değişiklik yanlısı karaktere sahip olmasıdır. Mesnevi Hikayi Mahmud-u Gaznevi başlığını taşıyan efendim Mesnevi toplam 29 beyittir. İnsanların bir davranış biçimini tekrar ede ede nasıl bir huy ve hayat sistemine haline getirdiklerini, dolayısıyla tasavvuf yolundaki insanların belli adab ve erkanı terbiye ve edebe dönüştürmelerine dairdir. Gazneli Mahmud ihtişamlı sarayın terasına çıkıp her seher güneşin doğuşunu seyreder, zikir ve tespitte olurmuş. Meğer yakında bir yerde sarayın çöplüğü varmış. Bir ihtiyar her sabah gelir, o çöplüğü eşeleyip bir şeyler arar, bulabildiklerinden işine yarayanları alır gidermiş. Gazneli Mahmud bu işe şaşırıp Ayaz'a demiş ki, doğrusu şu ihtiyarın yaptığına bir mana verememekteyim. Acaba ihtiyacından mı yoksa pesbailiğinden mi burada eşinmektedir? Adamı imtihan ve durumu anlamak için bir çare düşünmüşler. Ertesi sabah erkenden Ayaz çöplüğe gidip irice bir inci bırakmış. İhtiyar gelip inciyi bulunca çılgınca sevinmiş, kendisine göre bağırıp çağırarak gülüp oynamış. Mahmud ile Ayaz bu hali görüp adamın ihtiyaçtan dolayı buraya geldiğine karar vermişler ve meraktan kurtulmuşlar. Hatta ihtiyarın sevinmesinden mutluluk ve iyilik yapmanın gönül huzurunu da duymuşlar ama o da ne? Ertesi sabah adam yine o çöplükte. Mahmud bu açgözlülüğe öfkelenip hemen ihtiyarı huzuruna çağırtmış. Biri nankör, biri nabekar. Dün bir inci buldun ki sana bir yıl yeterdi. Niçin yine çöplüktesin? Cevap, hünkârım. Ben çöplük karıştırmaktan zengin oldum. Buraya gelişim ihtiyaçtan değil, alışkanlıktandır. Ben böyle avunup gönlümü hoş eylerim. Bu çöplükler sebebiyle zengin olduğum

durumdan. Oraları dolaştık da içim açılır, gelmeden edemem. Nitekim bulanları rütbeyi has-ı kemali, bırakmaz hizmeti ashab-ı hali demişler. Galip aşk yolunda olan müritlerin böyle olduklarını. Kemal ve zenginlik kesbedilen yer çöplük bile olsa terk edilmezken, manevi kemal ve zenginlik yurdu sayılan Mevlevihanenin çokça müntesebinin olmasına şaşılmaması gerektiği vurgulanır. Bir sonraki hikaye Leyla-i Mecnun'a dairdir. Efendim bir bölümden daha alıntı yapmak istiyorum. Bir sonraki Mesnevi'de ünlü sufilerden Hattat ile Şibli arasında bir hadiseyi konu almak 25 beytlik kısa hikayesi söyler. Günlerden bir gün Hafs-ı Hattat'ın Bağdat'a yolu düşer. Cüneyt ile sohbet edip Şibli'de misafir olur. Şibli ona her akşam tatlı helva ikram eder. Misafirlik tam 4 ay sürer. Her gün aynı şekilde izzeti ikram edilir. Hattat bundan oldukça sıkılmış olmalı ki Bağdat'a dönerken demiş Şibli'ye, kim karından hayır et, Nişabur'a gelip ikramı seyret. Tarikatta odur kim mizbani, giderken gitmesin senden girani. Hafif olsun tekellifsizce tavrun, beraber tut ki gitsin ya otursun. Ertesi yıl Şibli'den Nişabur'a gider, 40 adet yaran da yanındadır. Hattat onları karşılar ve ağırlar. O günün akşamı olunca 40 adet mum yaktırır ve ayrıca kendisi de bir mum yakar. Şibli, bu senin yaptığın tekellif değil midir deyince Hattat, haydi der, hızla üfle, bu mumları söndür o halde. Şibli ne kadar üflese de mumların hiçbirini söndüremez. Sohbet usayıp sabaha eriştiğinde yalnızca Haddad'ın kendisi için yaktığı mum sönmüştür. O zaman Haddad şöyle buyurur: ey aziz dost, benim mum yaktığım Allah içindir. Ne Şibli bu, ne Şahan Şeyh içindir. Hulusum vermedi Allah bade, fakat kendi çırağımmış ziyade. Hüdadandır çüğü mihman eyledim cud, tekellüfsüzce ettim bezli mevcud. Bununla demek ister ki siz bana konuk geldiniz, konu Allah verir. Ben her biriniz için bir mum uyandırdım. Onun içindir ki sen hak uğruna yanan mumları söndüremedin. Yalnızca kendim için yaktığım mum söndü. Sen Bağdat'ta ne ettinse benim hatırım için ettin. Ben ki ne ettimse hak için ettim, tekellüf değildir. İşte bu bir örnek davranış tarzıdır. Müritlerin buradan alacakları dersler vardır. Bir kere her işte Allah rızasını gözetmek, sonra Allah'ın nimetlerini yerli yerince kullanmak ve tekellüften kaçınmak. Dergâhta herkesin kendi evindeymiş gibi davranması, dostluk, yakınlık vesaire. Hikaye Tezkiretül Evliya'da aynı şekilde geçer. Galip'in şairlikten öte bir tarikat adamı olduğu, bu tür eserleri tezekküründe daha bariz bir şekilde kendini gösterir. Galip'in kısa mesneveleri içerisinde şairlik yönünün şeyhlik yönüyle imtizaç ettiği yahut bizim öyle değerlendirdiğimiz bir tek hikayesi mevcuttur. Hikaye Fereddin Attara'dan tercüme olup bir seyyahın başından geçenleri konu alır. Şair bu hikayede Attar ile adeta sanat yarışına girişir. Tercüme ile telif birbirleriyle yarışır gibidir. Hikaye 55 beyittir. Bunun 21 beyti hikaye kahramanının tasvirine ayrılmış olup hayatın içinden ses veren nefis bir anlatımdır. Ki vardı bir zaman merdi seyyah, gezer alimleri manen de ervah. Bürehne pa vühüşk endamus satçak, tamarlardan mürekkep hem çuğ misfak. Dolaşmış çüğünü maçine hitayı, bütün gözden geçirmiş maverayı. Düşüp sahralara manendi mecnun, komamış gezmedik bir deştu hamun. Geçirmiş rüzgarın günü güne, giyinmiş her kumaştan bir numune. Sihat eylemiş sahru bu çölde, sebat eylemiş derya bu gölde. Olup ferraş değiri sümanata, dediğim olmuş şehri Mısır'ı herata. İşte bu seyyah böyle gezip dururken yolu korkunç bir vadiye uğrar. Kerbela buranın yanında emniyet yurdudur. Öyle ki şiiri okurken Hüsnü Aşk'taki beni Mahbet kabilesini bu yolumuz düştü sanırız. Dört bir yandan ölüler, kimisi dar ağacında, kimisi pare pare sahrada. Ne yana baksan insan bedeninden bir pare, ne yana baksan insan bedeninden bir pare, nereye baksan. Etrafta çadırlar vardır. Kurt yok, kuş yok, yalnızca aziz kimseler. Adam bunca yer dolaşmış, feleğin çemberinden geçmiş ama böyle bir manzara görmemiştir. Aç ve susuz,
Nihayet biri elinde bir dilim ekmek yanına gelip şöyle der: "Ey yabancı, nasıl oldu da yolun buralara düştü? Zararsız bir derbedere benzersin ama buraya gelmekle ömrünü yere verdin. Buyur şu bir dilim ekmeği. Ancak bekle, hemen yeme. Az sonra zalim efendi

ki melul ve mahzun bir derviş edasıyla kuru ekmeği yemeye başlar. Haydut onu görünce hemen atından inip ellerine sarılır, izzet-i ikram gösterir. Öyle ki krallar gibi yaşatır, ne derse yapar. Bizim seyyahta şaşkınlık gittikçe artmaktadır. Nihayet aradan 3 gün geçer. Dedi derviş, var senden sualim, perişan oldu bu halinde halim. Değilken meşrebin mail vefaya, neden bu şefkatin ben müptelaya? Haydut cevap verir. Nasibin var imiş çün namınızda, muazzessin müebbet yanımızda. Çüy olmuş dostluk düşmanlık olmaz, bu er meydanıdır harzenlik olmaz. Bihamdillah yedai evliyayız, kerem babında melifu atayız. Haydut buncağızı orada görünce derviş kıyafetine itibar ve hürmet ile o bela yurdunda bunu ağırlamış. Gerçi o haydutun karşısına çıkmak için derviş değil erenlerden bir evliya gerektir ama burada galiple de erenlerin himmetine istinaden Hazreti Ali'den istimdatta bulunarak hikayeyi bitirir. Budur maksudoğlu sultanımızdan elde himmet, geçen oksanımızdan. Erenlerin eteğine yapışmak hususunda haydutlar bile bu denli yufka yüreklilik ve hahiş gösterirken bu hikayeyi dinleyen okuyan müritlerin kendilerini ne makamda göreceklerini ve şeyhlerine ne derece sıkıca bağlanacaklarını tahmin etmek pek de zor değildir. Galip de bundan istifade ederken eserine şüphesiz mizahi bir çeşni katmayı da unutmamıştır. Evet, işte ibret er sözleri bizlere ders. Allah nasipdar olanlardan eylesin. Efendim, duyduklarımızla, okuduklarımızla amel etmeyi nasip müyesser etsin. Efendim, muhabbete doğru seyretmeyi, ona vasıl olmayı nasip müyesser etsin diyelim. Bugün de böyle bir zuhurat oldu. 2 güzel kitaptan makaleler paylaştık. Efendim, ismi geçen evliyaya, geçmeyen evliyaya rahmet olsun, ruhlarını ruhaniyetlerine, himmetleri üzerimiz olsun. Efendim, hürmetle, muhabbetle nasip olursa haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.

0: kanar.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden gir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
6: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar.

0: kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
3: Ana haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'un Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, enkaz altında 3 kişi kaldığını düşündüklerini söyledi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda 7 katlı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3 vatandaşa ulaşma çabaları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, binanın yükünü hafifletmek amacıyla en üstten başlayarak kontrollü bir şekilde yıkıma başlandığını belirtti. Eş zamanlı olarak sabahtan bu yana açılan tüneller vasıtasıyla enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşa ulaşma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ekiplerin rahat çalışabilmesi için alandaki kalabalığın bölgeyi biraz daha boşaltması ricasında bulundu. Olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Gül, bunlardan birinin hastanede vefat ettiğini, diğerinin ise enkazdan cansız olarak çıkarıldığını aktardı. Vali Gül, hastanelerde tedavisi devam eden yaralıların ise şu an itibariyle hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Binanın kaşak olup olmadığına yönelik sorular üzerine Gül, şu an için ellerinde kesinleşmiş bir bilgi olmadığını, önceliklerinin arama kurtarma faaliyeti olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili hem adli hem de idari tahkikatın başlatıldığını, sürecin neticesinde binanın ruhsat durumu ve muhtemel ihmallerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Enkaz alanında çıkan küçük çaplı bir yangınla ilgili soruya ise itfaiyenin imkanlar dahilinde müdahale ettiğini, yangının etkisini kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesine bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz tahıl girişimi bu yaklaşımımızın somut örneklerinden oldu," dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Ekim'de düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılım sağladığını hatırlatan Fidan, şu ifadelere yer verdi. "Olağanüstü toplantıya katılmamızın ana nedeni aslında özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların görüşülmesiydi. Diğer taraftan alınması gereken kurumsallaşma ile ilgili bir takım ciddi kararlar vardı. Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşma ile ilgili maddeler arasındaydı. Türkiye'nin Yemen'den Husiler tarafından yapılan saldırılara karşı savunmaya nasıl bir katkıda bulunabileceğinin Pakistan'la değerlendirildiğini vurgulayan Fidan, burada zaman zaman ortaya konan ucu

siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Yemen'de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan da onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz dedi. Türkiye'nin Gazze'de devam eden soykırımın durması ve kalıcı barış için var gücüyle çalıştığını da belirten Hakan Fidan şöyle devam etti. Gazze'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için insani yardımların mümkün olan en yüksek miktarda ulaştırılması, Filistin Ulusal Komitesi'nin içeri girip yönetimi devralması ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çekti. İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasıyla çok fazla alakası yok diyen Fidan, yeni bir uluslararası baskının Gazze'de devam eden dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli olduğuna işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi ve finansla Milli Vizyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada fon soruşturmaları ilişkin açıklamada bulundu. Son dönemde sınırlı bir alanda fon piyasasında varlık ve portföy yönetim şirketlerinin bir kısmında stres yaşandığını dile getiren Şimşek, bu sorunun temelinde piyasa bozucu faaliyetlerin bulunduğunu söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ağustos'ta bu konuda bir rehber yayınladığını belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu rehber bütün bu bahsettiğimiz sorunları kalıcı bir şekilde gidermek ve daha sağlıklı sermaye piyasaları için gerekli olan bir adımdı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlara ilişkin rehberi şeffaflığı arttırıyor. Şeffaflığın olmadığı alanda tabii ki güvende zedelenebiliyor. Kurumsal kapasiteyi iyileştirecek düzenlemeler var. Yani burada esas olan daha sağlıklı işleyiş. Sermaye piyasalarımız bizim için değerli. Sadece bankacılık sektörüne dayalı bir finans sistemi olmaz. Sermaye piyasalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi, büyümesi bizim için çok değerli dedi. Toplamda 2900'e yakın fondan 131'inde sorun yaşandı diyen bakan, bir kısmı tedbiren tasfiye kapsamına alındı. Sorunu küçümsemiyoruz ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak. Serbest fonlar dahil olmak üzere yatırım fonunun ihraç sayısını şirketin kurumsal kapasitesine bağladık. Bunlar için tabii geçiş öngördük. Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlara da asgari %10 devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikası şartı getirdik. Bu likidite açısından önemli. Aslında bunu 2024'te para piyasası fonları için getirmiştik. Nitekim bu son dönemde yaşanan sorunlarda yani en az %10'luk bir geri dönüş imkanı söz konusu olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk Denizciliği'nin ve savunma sanayinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.366'ya ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı ile ilgili soruya Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu şekilde cevap verildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu. Bakan Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna,

hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün arkasında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, güçlü olanın hukukunun üstünlüğü anlamına gelmemelidir. Tam tersine, hukukun üstünlüğü, gücün üzerinde hukukun bulunduğunu gösterir, dedi. Bugün uluslararası hukuk düzeninin karşı karşıya olduğu en önemli sınavlardan birinin, güçlünün zayıf karşısında yaratmak istediği yalanlarla süslenmiş hukuk tanımları olduğunu kaydeden Gürlek, bunun en somut örneğinin Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamasına değinen Gürlek, geçtiğimiz haftalarda BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen Sayın Mahmut Abbas'a ABD tarafından vize verilmemesi de uluslararası toplumun üzerinde ciddiyetle durması gereken bir başka gelişme. Birleşmiş Milletler'in merkezinde gerçekleştirilen ve bütün dünyanın meselelerinin konuşulduğu bir toplantıda Filistin halkının en üst düzey temsilcisinin fiziken yer alamaması uluslararası sistemin adalet ve eşitlik iddiasını haklı olarak tartışmaya açmaktadır. Daha da düşündürücü olansa hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak hitap edebilmesidir. Uluslararası hukukun inandırıcılığı bakımından ortaya çıkan bu tablo üzerinde hepimizin düşünmesi gerekir, dedi. Gürlek, ifade özgürlüğüyle nefret söylemi ve dezenformasyon arasındaki dengenin kurulması, platformların sorumluluğu, içerik denetimi, algoritmaların şeffaflığı, kullanıcı haklarıyla çocukların ve kırılgan grupların dijital ortamda korunmasının gelecek dönemin önemli hukuki tartışmalar arasında yer alacağını aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada bununla birlikte bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217 Taksim A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca re'sen gerekli adli işlemler tesis edilecektir, denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine İmar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları OŞ ve RD, eski İmar Müdürü ETT, İmar Müdürlüğü'nde görevli YNÇ, eski İmar Müdürlüğü çalışanlarıyla iş insanı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı'nca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 41'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1201 tabanca fişeği, 2 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu, 1489 sentetik eczahap, 400 bin makaron, 9 hassas terazi, 40 gram eroin, 925 litre sahte içki ve 25 bin makaron ele geçirildi. Operasyonlarda 209 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla diğer otomobil Beyşehir Isparta Karayolu'nun 17. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barak'la İstanbul'da bir araya geldi. Şeybani ile Barak'ın görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Şeybani ile Barak'ın Suriye ile ABD'nin ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyalarda işbirliği ve koordinasyon perspektiflerini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde yürütülen çabaları görüştükleri kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.254'e, yaralı sayısı 175.306'ya yükseldi. İsrail ordusunun günlük saldırıları ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesinin ve 28 yaralının getirildiği aktarıldı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5189 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana can kaybının 74.254'e, yaralı sayısının ise 175.306'ya ulaştığı ifade edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Bir düğün telaşı. Ömercan Coşkun. Aylin, alo, canım, beni duyuyor musun? Pardon, bu kafede telefon çekmiyor mu? Geliyor sesin şimdi. Dışarıdaydım. Zor attım kendimi kafeye. Öldüm yorgunluktan. Bilmediğim yer bir de. Kim bilir yemekleri nasıldır? Bilirsin, her yerde yemek yemem ben. Ama dayanamadım artık. Bu düğün hazırlığı denilen şey çok yorucuymuş. Yok, yanımdaydı. Şimdi ayrıldık. Sesim kötü mü geliyor? Sinirliyim biraz. Sorma. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor Aylin. Bir kere evleniyoruz, her şey güzel olsun istiyorum. Her söylediğime bir kulp takılıyor. Tanırsın Murat'ı, onunla bir sıkıntımız yok. Annesi, daha beni gördüğünde anladığım bir memnuniyetsizlik vardı yüzünde. Herhalde oğluna başkasını düşünüyordu. Biz çıktık karşısına, ne yapalım? Kadın beni sevmedi gitti. İnsan kabullenmez mi? Belki içinden dua ediyordur, ayrılsalar diye. Kaç ay olmuş, eski mevzular işte, sana da anlattım zamanında. Ama şurada bir hafta sonra düğün var. Alış artık anneciğim, alış. Değil mi ama? Gitmez miyim? Düğünde, bayramda, her fırsatta ziyaretine gittim. Halini hatırını sordum. Belki her gün telefonla aradım. Biraz anlaşırız diye. Ama o bakışlar değişmedi. Baktım olmuyor, son zamanlarda ben de üstelemiyorum artık. Dil ucuyla bir hal hatır ediyoruz karşılıklı. Aslında çok dokunmadı bana bakışları. Pardon canım. Garson, yok mu buraya bakan? Ne biçim yere geldim ben ya? Yok Aylin, sana demedim. Hazırlıklar başladığından beri ne desem ne yapsam karışıyor. Nişan elbisemin renginden tut da düğün salonuna kadar. Bu benim düğünüm değilmiş gibi hissediyorum. Evet, alışverişler de yanımızdaydı. Aylin, inanamazsın, çok stresli geziyorum. Elime ne alsam, neyi denesem uzaktan memnuniyetsiz bakışlarla beni süzüyor. Gelmese daha iyi. Benimle de konuşmuyor. Oğluna söylüyor hanımefendi. Sanırsın şehzade ile evleniyorum, o da Haseki Sultan. Hoş geldiniz hanımefendi. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Ne arzu edersiniz? Bir saniye Aylin. Şekerim düştü sanki. Tatlı olarak neyiniz var? Hürrem tatlımız mükemmeldir efendim. Hürrem mi? Evet, Halep'in yöresel lezzetlerinden. Çok hafiftir. Bence denemelisiniz. İlginç. Hiç tatmamıştım. Bir porsiyon lütfen. Peki efendim. Hah, Aylin, ne diyordum? Asıl başıma gelenleri bir bilsen. Rezalet bir nişan geçirdim. Gelemediğine üzülmüştüm senin ama iyi ki yoktun. Beni o halde görmeni istemezdim. Nişan elbisesini bekliyoruz. Bütün belalarda beni bulur. Terzi elbiseyi getirdi. Gelen elbise benim değil. İnanabiliyor musun? Elbiseler karışmış. Bir saat var nişanın başlamasına. İçerisi tıklım tıklım. Zaten alışveriş stresi, kayınvalidenin memnuniyetsiz bakışları derken dolmuşum. Tutamadım kendimi. Başladım hüngür hüngür ağlamaya. Tutsana kendini biraz, değil mi? Bir buçuk saatte yapılan güzelim makyaj aktı gitti. Murat beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben bir yandan terzinin çırağına bağırıyorum. Annesi mi? Uzaktan aynı donuk bakışlar işte. Sanırsın oh olsun diyor. Görümcem girdi araya, ne dese beğenirsin? Aman, elbise elbisedir. Bunu giysen ne olacak? İyice delirdim Aylin. Bak, anlattıkça sinirleniyorum, görüyor musun? Neyse, terziyi aradık. Kolay mı o trafikte, adam kendi getirdi. Nişana 10 dakika kalmış. Hafif makyajla çıktım salona. Ama yüz göz ağlamaktan şişmiş belli. Fotoğrafları görmek bile istemiyorum. Kesin maymun gibi çıkmışımdır. Buyurun efendim, tattınız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Öyle Aylin'cim. Çok üzgünüm senin anlayacağın. Sonuçta insan bir kere geliyor dünyaya. Bir kere evleniyor. İstiyor ki her şey gönlüne göre olsun ama önüne engeller koyuyorlar. Baktım böyle olmayacak. Çektim Murat'ı köşeye bu sabah. Ben yoruldum. Düğünde aksilik istemiyorum dedim. İdare etsin azıcık ortalığı. Şimdi o hazırlıklara devam ediyor. Ben de biraz dinleniyorum. Gitsem yanına, annesi de kesin yanındadır. Sinirim zıplamasın durduk yere. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Esad rejimi ve Rusya'nın Halep'e yönelik ağır bombardımanı sürüyor. Bugün edindiğimiz bilgilere göre kentte bir haftada 444 kişi hayatını kaybetti. Garson, buyurun hanımefendi. Şu televizyonun sesini kısabilir miyiz? Arkadaşımın sesini duyamıyorum da. Tabii efendim. Ne diyordum Aylin? Neyse, seni de bunalttım. Umarım düğünüm istediğim gibi olur. Bana çok dua et, olur mu? Nişandan kaçtı ama düğünüme kesin bekliyorum, ona göre. Bu arada şu yoğunluk geçsin, seninle bu kafeye gelelim. Hürrem diye bir tatlı sipariş ettim. Hakikaten mükemmelmiş.
1: Senin hikaye.
0: Erkekler Kışlası, Leyla Semiz. Bir sürü erkeğin içinde tek kız çocuğu olarak büyüdüm ben. Bunun ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan bilir. Babamın kız evlat sevgisi 7 erkek evlat sahibi olmasına neden olmuştu. Annem de hep bir kızı olsun istiyordu. Çünkü o da 6 erkeğin tek kız kardeşiydi. Bu nedenlerden ötürü benim doğmam bir mucize gibi karşılanmıştı. Babam yemekler vermiş, annemse günlerce tebrikleri kabul etmişti. Ağabeylerim etrafımı sarıp, sen korursun, ben korurum kavgası yapmış. Kız çocuğum ya, korunmam gerektiğine daha doğduğum gün karar verilmiş. Babam adımı Ayşe Meryem koymuş. Hazreti Ayşe gibi akıllı, Hazreti Meryem gibi ibadetli ve itaatli olayım diye. Her iki ismimi de söyleyerek çağırırlardı beni evde. Ben, anne ve babamın yaşlılığına denk gelmiştim. Bu yüzden oldukça rahat büyüdüm. Ama rahatlığım sadece evde ve isteklerim konusunda geçerliydi. Her istediğim alınır, her istediğim yerine getirilirdi. Yeter ki evden çıkmayayım. Dışarı bile annemle çıkar ya da ancak babamın iş yerine gidebilirdim. O da aynı güzergahı kullanmak kaydıyla. Babamın kökeni Bağdat'tan, annemin kökeni Selanik'ten geliyordu. Doğu ve Batı senteziydik bizler. Ağabeylerim de ben de bu iki farklı kutbun baskın özelliklerini taşırdık. Birbirine benzeyen ama karakterleri apayrı 5 kardeş. 3 ağabeyim ölmüştü. Babam kasabanın saygın eşraflarındandı. Dedemin adı duyulunca herkes saygı ve minnetle yad ederdi. Babam da tıpkı dedeme benzerdi. Tek fark 52 yaşında tövbe eden olmasıydı. Kültürlü ve kalender bir adamdı. ''52 yıllık dünya tecrübesine bir tövbeyle son vermiş, tövbekarlar kervanına o da katılmıştı. İbadet ehli, zikir ehli, ilim ehli. Kendini Allah'a adamıştı. Soyu sopu da kendini Allah'a adayanlardandı. Babam ve ailesinin hayat hikayesiyle büyüyorduk. Annemse köy ağasının kızıydı. Babasının göz bebeğiydi. 6 erkek kardeşin tek bacısıydı. Tuttuğunu koparan, cesur, gözü kara bir kadındı. Eğersiz ata binermiş mesela. Tüfek omuzda gezermiş, ailesi zenginmiş, bir dediği iki edilmezmiş. Dünyası gazete okumak, altın günlerine katılmaktı. Ha, bir de el işi yapmak. Çünkü biricik kızına çeyiz gerekirdi. En göz alıcı çeyiz bende olmalıydı. Bu yüzden bizim evden dantel örneği almaya gelip giden komşular hiç eksik olmazdı. Annem de tıpkı benim gibi bir ordu erkeğin içinde büyümüştü. Erkek gibi düşünür, erkek gibi kararlar alırdı. Sevgisini göstermeyen bir yapıya sahipti. Beni babasına düşkün, varı yoğu baba olan bir kız çocuğuna çevirdi. Bundan da hiç rahatsızlık duymadı. Kısaca ben, soy sopla övünülen, sık sık atalarından bahsedilen bir evde büyüdüm. Yalnız fark edemedikleri bir şey vardı. Ben, bu soy sop muhabbetinden sıkılmış, yanlarından kaçmaya yer arayan birine dönmüştüm.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Ey dilim, durma. Benden kötülükleri uzaklaştıran Yaradan'ı daima öv. Yoldan çıkıp azıp gidebilirdim. O doğru yolu anlattı. Eğer koruyup gözetmese ateşe düşer yanardım. O seçti, ayırdı ve yüce kıldı. Azmışların yolundan beni uzaklaştırdı. Gönlümü iman ışığıyla süsledi. Dilimi de şehadet kelimesiyle güzelleştirdi. Beni sevgili peygamberinin yoluna iletti. O sevgili peygamber her zaman elimden tutacak. Bütün bu verilen değerlerin hepsi Yüce Allah'ın fazlıydı. O benim gibi günah işleyen, ibadet etmeyen kulu yüceltip kıymetli kıldı. Aylarla yıllarla hayat sürsem, şimdi bunun şükrünü nasıl ödeyebilirim? Ey Allah'ım! Beni doğru yolda dosdoğru tut ve bu iman elbisesini üstümden hiç çıkarma. Benim bu ruhum vücudumu terk ettiği zaman canımı şehadet kelimesiyle al. Ben senin ibadet etmeyen kulunum. Günahım çoktur. Ey yüceler yücesi, sen kendi fazlın ve affınla beni dünyadan göçür. Bak, akıl yansılayıp taklit eder. Bilgi de bildirir. Böylece bu dönek dünyanın huyunu sana hatırlatır. Pek çok beyi ihtiyarlatan bu dünyanın kendisi hiç kocamaz. Nice beyler ve padişahlar geçti. O söylemekten bıkmadı. Bu dünyada bilge, hakim ve önde giden bir bey vardı ve bu beyliği çok uzun zaman sürdü. Bu söylediğim şanı şöhreti dünyayı tutmuş, kutluluğa ermiş olan, adı sanı belli olan Küntogdı'ydı. Huyu güzel, işlerinde yanılmaz, hep doğru söyleyen ve gözü gönlü zengindi. Bilgili, akıllı, uyanık ve zeki, kötü için ateş olan ve düşmanı da yok edip ortadan kaldıran bir beydi. Küntogdı bu tabiatıyla dünyada ay ve güneş gibi parlayan bir padişah oldu. O, akıllı kimseleri yanına davet etti. Bilgili kimseleri, alimleri de yanında tutup yüceltti. Akıllı, bilgili ve millet içinde seçkin kimseler bu beyin etrafında toplandı. Bak o, milleti ve memleketi düzelttiği gibi böyle seçkin ve bilgili akıllı kimselerin de hep yanında olmasını arzu ederdi. Hükümdar bir gün tek başına otururken sıkılıp bu beylik işi büyük iş, sözü de büyük. Öncelikle baş ağrıtıcı iş çoktur. Bu çok zahmetli işi görenler akıllı, ehil ve değerli, aziz kimselerdir. Ülkenin bütün işlerini görmem mümkün değil. Bana iş bilir, ehil insanlar gerek. Bana şimdi insanlara yol gösteren, akıllı, bilgili, iş bilir, seçilmiş kişiler lazım. Merhametli, hep doğru, işleri iyi, gönlü ve dili düzgün de bu işlerin ehli olan biri. Benim içerideki ve dışarıdaki işlerimi görüp yapıverseydi der. Hükümdar yardımcı istediyse de bulamadı. Kendisi el atıp bütün işleri yüklendi. İnsan büyüdükçe baş ağrısı artar. Başı ne kadar büyürse giydiği başlık da o kadar büyük olur. Aytoldu adında zeki, uyanık bir er bu daveti işitip gayrete gelerek hazırlandı. O, sakin tabiatlı biriydi. Akıllı, bilgili olduğu gibi gönlü de uyanıktı. Dilinden hep doğruluk ve tatlılık akan yumuşak sözlü, gözleri kamaştırır derecede güzel yüzlüydü. Nice nice faziletleri eksiksiz öğrenmiş, erdem sahibi, iyiliklere ulaşmış olarak yaşardı. Kendine bakıp, ben bugün on binlerce üstünlük ve faziletlerimle ülkede önde gelen biriyim. Bu yerde ben niçin boşu boşuna gezip duruyorum? Hükümdara gidip hizmet edeyim. Bu meziyetlerim ortaya çıksın, hükümdara fayda sağlasın, onun işine yarasın, bu sıkıntılarım da ortadan kalksın. O akıllı, bilgili, sakin, tabiatlı bir beymiş. Faziletli, üstün ve meziyetli kimseleri istermiş. Aklın kıymetini akıllı bilir. Mütefekkir, bilgi.

kimse bilgi satsa bunun müşterisi yalnız bilgili olur. Bilginin kıymetini bilgili anlar. Akla üstünlüğü sağlayan da bilgidir. Deli, bilginin kıymetini nereden bilecek? Bilgiyi nerede bulursa bilgili alır. Evinden çıkıp yola düştü. Bazen durup dinlendi, bazen yürüdü. Aklının ve gönlünün dilek ve arzularına kapılarak hükümdarın bulunduğu şehre geldi. Sıkıntıya düştü, barınağa ihtiyaç duydu ve gidip geceyi imarethanede yatarak sabırla geçirdi. Eğer insan bilmediği bir yere gelirse o kişi gelin gibi olur ve dilsiz kesilir. İnsana her yerde tanıdık lazımdır. Bütün işler bir tanıdık vasıtasıyla yapılır. Arkadaş edindi, yakınlık gösterdi, büyüye küçüğe kendini anlattı. Ait olduğu kendine saygın birini dost edindi ve sırrını açıp işlerini ona danıştı. Ait olduğu küsemiş adında insanlara iyilik yapmayı iş edinmiş bir kişiyi dost ve arkadaş edindi. Bey'e yakın beyle sırları paylaşan bir has hacip vardı. Küsemiş kalkıp bir gün ona gitti. Sözü esas alıp yeri gelince ona söyledi. Küsemiş Aytoğlu'dan bahsederek isteklerini ve kendisinin nasıl bir kişi olduğunu anlattı. Hacip de önce bana gelsin, ben onu, o da beni görsün dedi. Küsemiş kalktı, ondan yana gitti. Gelip, ey Aytoğlu, artık talihin açıldı. Şimdi git Hacip de tanış ve ne dileğin varsa ondan iste dedi. Aytoğlu kalktı, elbisesini giydi, Küsemiş de beraber çıktı vardı. Kapıya varınca attan inip içeri girdiler. Hacip'in adamı onları karşıladı ve alıp götürdü. Hacip onu görüp içeri aldı. Baş köşede yer verdi, tatlı söz söyledi. Dilinin güzelliğine bir bak. Hacip sonra, şimdi nasılsın, nereden gelip ulaştın, nasıl bir yerin var, hangi makama sahipsin? Arkadaştan, kardeşten bir tanıdığın yok mu? İyi biçmek için seninle ilgilenen biri var mı? İstediğin nedir? Nasıl bir iş tutarsın, ne işe yararsın dedi. Bu ait oldu, ey kutlu Hacip, ben bu hükümdarın Küntogdı adını işittim. Onun şöhretini, şanını, bilgisini ve aklını ve temiz, tatlı sözünü duydum. Onun hizmetine girmeyi arzuladım. Bu yüzden onun kapısına hizmet için geldim. İşte beyin hizmetine girmek dileğimi Hacip uygun görürse, hükümdara ulaştırıp arz etse dedi. Hacip, Aytoğlu'yu görüp sevdi, çok övdü ve meziyetlerini anlattı. Sonra Aytoğlu'ya, şimdi acele etme, bana bak ve sözümü dinle. Önce beye ne söylediğini, kim olduğunu, ne istediğini söyleyeyim dedi. Aytoğlu Hacip'in bütün bu sözlerini işitince, ben kendimi tutayım, sabredeyim dedi. Hacip, Aytoğlu'nun iyi huyunu insanlar içinde başka, kişiler arasında farklı olduğunu gördü. Buna benzer insan görmedim. O, bilgili, akıllı ve millete yol gösteren biri olmalı. Bunun gibi kimseler hükümdara gerek olan da ülkeye lazımdır dedi. Zamanı gelince Hacip, beye Aytoğlu'dan ve onun soyundan sopundan bahsetti. Huyundan, işlerinden anlattı. Bilgisini, aklının biri benzeri olmadığını saydı döktü. Bunu işitince, onu bana getir, nerede duruyor, onu bir göreyim. Çağır bana gelsin, o beni görsün, ben de onu göreyim dedi. Hacip çıktı, ey Aytoğlu, kalk hizmet için görün, artık saadet kuşağına bağlan dedi. Aytoğlu girdi, diz çöktü, onun yüzünü gören beyinde gönlü açıldı. Hükümdar, sen kimsin, adın nedir, nereden gelirsin, nasıl bir yabancısın diye sordu. Aytoğlu, adım hizmetçi. Yerim de kapıdır, işlerim doğruluk, huyum da hizmettir. Hükümdar ait oldu, gördüm. Bu huyun, bu görünüş ve güzelliğin seni bana sevdirdi. Hizmet senden, ihsan benden. Hizmet sebebiyle kutluluk kapısı açılır. Ait oldu, evden hizmet için kalkıp geldim. Sana yüz vurmak, huzuruna gelmek için çok yol yürüdüm, dedi.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

Sultan 3. Murat Han'a gelen mektupların ardı arkası kesilmedi. Gelen her mektup sultanı biraz daha sigaya çekti ve öyle bir an geldi ki artık Sultan 3. Murat Han, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden haber gelmediğinde huzursuz olmaya başladı. Seviyordu kendisini. Hem de çok seviyor, bir dediğini iki etmiyordu. Çünkü o güne kadar kendisine söylediği, ikaz ettiği ve hatırlattığı ne olmuşsa gerçekleşmişti. Ne yaptı ise Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin söylediği doğrultuda yapmış ve böylece önemli başarılara, zaferlere imza atmıştı. Bu arada padişahın özel ruhsatı ve fermanı ile de saraya teklifsizce girip çıkıyordu. Öyle ki daha sonra Osmanlı tahtına oturacak olan Sultan 1. Ahmet Han ile de bu şekilde irtibat kurdu ve onu eğitmeye, ilgilenmeye başladı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri elinde avucunda ne varsa dağıtmayı ve insanlara yardım etmeyi çok severdi. Öyle ki bazen kendisinden bir şey istemeye gelenleri boş çevirmemek için oturduğu kilimi, minderi, hatta sırtını dayadığı yastığı verdiği bile olmuştur. Götür sat ve parasıyla ihtiyacını gider diye. Hep anlatırdı Allah için infak etmenin kıymetini ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yardım etmenin ehemmiyetini. Bunu kabul ettirebilmek ve dinleyenlere, gönül verenlere hakkıyla anlatabilmek için önce kendisinin uygulaması gerekmez miydi? Uygularken sadece görsünler, desinler diye yapmadığı aşikardı. Ancak bundan çok korkuyordu. O yüzden de özellikle geceleri el ayak çekildikten ve ortalıkta kimse kalmadıktan sonra dağıtmaya çıkıyordu. Zaman geçiyor ve insanlar yaşadıkları devrin kıymetini bilmiyorlardı bir türlü. Çünkü Sultan Murat Han halkı müreffeh yaşatmak için öyle çalışmalar yapmıştı ki eserleri Sultan 1. Ahmet Han devrinde de halkın müreffeh ve rahat içinde yaşamasına vesile olmuştu.

0: Devir Sultan 1. Ahmet devrine dönmüştü. Ortalık şenlik, şadumanlık, bereket, bolluk devriydi. İnsanlar huzur ve barış içinde yaşıyorlardı. Osmanlı güçlüydü, müreffehti. Ticaretiyle, sanatıyla, sosyal hayatıyla dünyanın her yerinden gelenlerin ilgiyle takip ettikleri bir cazibe merkezi olmuştu. Gerçi hala da öyle ya, o gün bir başkaydı. Sultan 1. Ahmet Han, halkının güzel yaşaması için ne gerekiyorsa yapıyor, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, herkesin derdiyle dertleniyordu. Tıpkı masallardaki gibi güzel bir hayat sürüyordu halk. Bir gece ilginç ve bir o kadar da acayip bir rüya gördü Sultan Ahmet. Hemen müneccim başını, Şeyhül İslam'ı, uhdesinde bulunan mollaları, vezirlerini, hasılı aklı eren kim varsa hepsini çağırttı etrafına. Rüyasını anlattı ve yorumlanmasını istedi. Kimse bu rüyayı doğru dürüst yorumlayamamıştı. Nihayet herkes sus pus olmuşken gönül gözü açık olan vezirlerden birisi izin istedi ve sultanın huzurunda bir şey söylemek istediğini beyan etti. Kendisine söz verilince,
1: "Efendim, Üsküdar'da yeni bir dergah kuruldu. Şeyh-i Aziz Mahmud Hüdayi diye bilinir. Şeyh Üftade Hazretlerinin gönüllülerindendir. Tabir ederse o eder, bilirse o bilir," deyiverdi.
0: Sultan hemen yazı takımını istedi. Kendi el yazısı ile Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir name yazdı. Namesinde rüyasını şöyle anlattı.
1: "Sultanım, evvela ellerinizden öper, kalbi hürmetlerimi arz ederim. Fakir muhibbiniz, önceki gece bir rüya gördüm. Nemse kralı ile cidal etmekteyiz. Birden yere düşüverdim, sırt üstü. Ve kefere Nemse kralı üstüme çıktı. Ben arka üstü yere yatmış iken o benim göğsüme abanı verdi. Helecan ile uyandım. Acep bu rüyada gösterilmek istenen işaret nedir? Lütfedin."
0: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sultanın güvendiği adamı ile gelen nameyi açtı ve okuduktan sonra tebessüm edip temiz bir kağıda cevabını yazdı. Gelen elçiye gerisin geriye verip gönderirken,
1: "Sultanıma selam iletiniz. İstediği cevabı bu kağıtta yazılıdır," dedi.
0: Elçi sultanın huzuruna çıkıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin gönderdiği nameyi öpüp başına koyarak arz etti. Sultan Ahmet büyük bir heyecanla gelen nameyi açıp okuyunca yüzünde güller açtı. İstediği, aradığı ve kendisini rahatlatan, yüreğine su serpen tabir gelmişti en sonunda. Herkes merak içinde sultanın yüzüne bakarken sultan hemen hazinedarını emretti ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine büyükçe, doluca bir kese altın hediye gönderilmesini buyurdu. Gelen tabiri ise ayanına okudu.
1: "Sultanım, esef etmeyiniz. Sırtınızı toprağa vermeniz Rabbimizin sizi galip getireceğine işarettir. Zira toprak en sağlam dosttur, iyi bir arkadaştır, en kuvvetli dayanak topraktır. İnsanın en kuvvetli azası ise sırtıdır. Yani sultanım, kuvvet üstüne kuvvet kazanıyorsunuz. Bu da alemi İslam'ın, Müslüman ordumuzun düşmana galebe çalacağına delalettir. İnşallah. Rüyanızın tabiri budur efendim."
0: Herkeste büyük bir rahatlama olmuştu. Sultanın rüyası en güzel şekilde tabir edilmiş ve gönüller mesrur olmuştu. Sultan Ahmet Han'ın elçisi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına tekrar gelmiş, sultanın ikramı olan keseyi bizzat huzura çıkarak Hazret'e tevdi etmişti. Aziz Mahmud Hüdayi, dünyalık hiçbir makamda gözü olmayacak şekilde geçmişe çizgi çekmişti. Kadılığı bırakmış, şan ve şöhreti terk etmiş, ancak hak ettiği kadar dünyaya değer vererek sade ve güzel bir hayat yaşamaya başlamıştı. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'den gayrısına boyun bükmemek gerekiyor, ondan başkasına güvenmemek iktiza ediyordu.

Zaten ona güvendiğiniz zaman gerisi kendiliğinden halloluyordu ya. Aziz Mahmut Hüdayi de bunu yapmıştı. Ama ne çare ki evde tedarik lazımdı. Durumunu bilenler bir iki kez yeltenmişlerdi ama kesin bir dille reddetmişti. Rabbim var, bana yeter diyerek geri çevirmişti. İşte Rabbi ona görünmez kapılardan bir kapı açıvermişti. Hem de hiç ummadığı, hiç beklemediği kadar yüksek bir yerden, saraydan. Bir daha kapanmamak üzere açılan bu kapı, Allah'ın lütfu olarak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin ayaklarının altına serilivermişti. Gerçek tasavvuf da buydu işte. Hem de gerçek dervişlik. Sen sadece teslim ol. Gerisi kendiliğinden halloluyordu ya. Sen sadece eyvallah de ve medet bekleyeceğin kapının en büyük kapı olduğunu asla aklından çıkarma. O kapı sana hiçbir zaman kapanmıyordu ya. Hemen keseyi alıp hanımının yanına gitti ve olduğu gibi önüne bıraktı. Tebessüm ederek, buyurasın hatun, hem ev için hem de inşallah bahşedilen evladımız için kısmettir. İstediğin gibi tasarruf edesin. Sultan Ahmet Han'ın hediyesi, yavrumuzun Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından gönderilen kısmetidir. Sultan Ahmet Han rüyasına tabiri aldığı günden itibaren Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ismini hiç unutmamıştı. Aklından ve gönlünden de çıkarmamıştı. Bir sabah namazdan hemen sonra adamlarına emir vermiş, "Hazırlanın, Üsküdar'a gidiyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini ziyaret edelim. Elini öpüp duasını alalım." diye emir vermişti. Dedik ya, Devir Sultan 1. Ahmet Han devriydi. Ahmet Han, Osmanoğlu Hanedanı'nın hassas, dindar ve yüreği aşkla çarpan Resulullah sevdalısı bir mensubuydu. Öyle ki Allah Resulüne olan aşkını daim en üst makamda tutmak, onun için mübarek ayak izinden hallettirdiği gümüş bir sorgucu sürekli baş sarığının hemen alnının üst kısmına gelen yerinde öylece gezdirir ve onunla mesrur olurdu. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün, gülü gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir, bahtiya durma yüzün sür kademine o gülün. Kendi aşık, ruhu aşık, gönlü aşkla dolu olan Sultan 1. Ahmet, Hazreti Resul Aleyhisselam'ın ayak izini başının üstünde taşırken kaleminden de bu mısralar dökülmüş ve kendinden sonra gelecek olan aşıklara nasıl sevilir, nasıl aşık olunur öğretmişti böylece.

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

Cemaatle namaza dair Mehmet Gayretli. Cemaatle namaz kılmak İslam'ın çok önem verdiği hususlardan biridir. Bunu hem Kur'an-ı Kerim'den hem de Sünnet-i Seniyye'den anlayabiliyoruz. Kur'an'ın en uzun ikinci ayeti olan Nisa suresinin 102. ayetinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme savaş meydanlarında namazı cemaatle nasıl kıldıracağını detaylı olarak anlatır. Başka ayetlerde de cemaatin önemine işaret eden ifadeler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilen ve neredeyse bütün hadis kaynaklarında geçen şu rivayet, cemaatin önemi hakkında yeterlidir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namazda gelmeyenlerin gidip evlerini yakmayı düşündüm. Konuyla ilgili delilleri değerlendiren alimlerin bir kısmı, cemaatle namaz kılmayı farz-ı ayn, bir kısmı farz-ı kifaye, bir kısmı da müekked sünnet olarak görmektedir. Ancak fıkhi hükmü ne olursa olsun, tarih boyunca İslam alimleri ve ümmeti Muhammed cemaatle namaz kılmaya daima özen göstermişlerdir. Her şeye olduğu gibi cemaate katılma hususunda da dikkat edilmesi gereken edepler vardır. Edebine riayet edilmediğinde yapılan amel eksik ya da kusurludur. Hatta bazen anlamsız kalır. Bu edeplerin ve dikkat edilmesi gereken hususların bir kısmı şunlardır. Camide kılık kıyafet. Camiye cemaate gelirken kılık kıyafete dikkat etmek önemlidir. Araf suresi 31. ayette geçen her mescide giderken ziynetinizi takının emri, Allah'ın huzuruna çıkarken temiz, güzel giyinmek, avret yerlerini örtmek ve genel olarak tertipli ve özenli olmak anlamına gelir. Kirli paslı kıyafetle camiye gitmek hem cemaati rahatsız eder hem de kendi iç huzurunu ortadan kaldırır. Özellikle namazda yere temas eden organların temizliğine dikkat etmek gerekir. Islak ayakla veya ıslak çorapla girmek temizlik ve sağlık açısından yanlıştır. Bununla birlikte son zamanlarda sık görülen, doğrusu biraz da abartılı bulunabilecek çorap konusuna özellikle değinmek gerekir. Bazı camilerin girişinde çorapsız girmeyin yazılı uyarı levhaları bulunuyor. Hatta bazı camilerin girişinde çorap bile dağıtılıyor. Bir seferinde çorapsız gelen kişiye cemaatin çıkıştığına bile şahit oldum. Çorap konusunun bu kadar abartılması elbette doğru değil. Hijyen önemli ama bazen çorap giymemenin de haklı sebepleri olabilir. Neticede bu abartı insanların özellikle de gençlerin camiye gelmelerine engel olabilir. Ayrıca çorapla gelenlerin tamamının çorabı temiz mi? Burada önemli olan ayağın ve giyiliyorsa çorabın temiz ve kuru olmasıdır. Kılık kıyafet bahsinde dikkat çekmemiz gereken bir diğer konu da kısa pantolonla, kapri ile, şortla camiye gelmektir. Aslında namaz dışında da uygun olmayan bu kıyafetlerin son zamanlarda camilerde de yaygınlaşmaya başlaması dikkat çekicidir. Kıyamda diz kapaklarını ancak örten, rükû, secde ve oturuşta diz üstüne çekilen, dolayısıyla namazın farzlarından olan tesettür şartını ihlal eden bu kıyafetten kaçınmak gerekir. Tek başına evde namaz kılarken bile tesettürün en az miktarıyla yetinerek değil, mümkün olduğu kadar vücudun tamamını örten kıyafetlerle kılmak, namazın ruhuna ve adabına daha uygundur. Ancak asgari şartları karşılıyorsa, kısa pantolonla, kapriyle geldi diye camiye gelen kişiye tepki göstermek daha büyük bir yanlıştır. Saf düzenine riayet. Cemaatte saf düzenine dikkat etmek de çok önemlidir. Bu konuda en dikkat çekici husus safların sık yapılmaması, arada boşluk bırakılarak saf tutulmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de birbirine kenetlenmiş bina anlamına gelen bünyanun mersus şeklinde ifade edilen saf tutma anlayışı ciddi olarak terk edilmiş durumdadır. Belki Covid salgını döneminin bunda bir etkisi vardır. Ama gevşek tutulan saflar cemaatin ruhuna uygun değildir. Resulullah Efendimizin namazdan önce cemaati bu konuda uyardığına, aynı hassasiyetin Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından da gösterildiğine, sahabenin de bu konuda çok özenli davrandığına dair sahih haberler vardır. Saf konusunda bir başka dikkat çekici husus, ön saflarda boşluk varken arkada yeni saf tutulmasıdır. Genellikle imamın arka tarafında bir yığılma olmakta, öndeki safların uç kısımları boş bırakılmaktadır.
safla ilgili doğru olmayan bir başka tutum da caminin içinde boş yer varken caminin giriş kısmında veya bahçesinde saf tutulmasıdır. Önce içerisi dolmalı, boş yer kalmazsa diğer yerlerde namaza durulmalıdır. Bir de imamın tam arkasında duran kişi gerektiğinde imamın yerini alacak vasıflara sahip biri olmalıdır. Namaz esnasında imamın abdesti bozulursa otomatik olarak cemaatinki bozulmaz. Hemen arkasındaki kişi imamın yerine namazı kıldırmaya devam eder. Buna fıkıhta istihlaf denilir. Dolayısıyla orada duracak kişinin imamet yapacak vasıflara sahip olması gerekir. Şayet gerekli vasıflara sahip değilse çok faziletli veya yaşlı diye orada namaza durmak adaba aykırıdır. Telefon bağımlılığı ve hutbe. Cemaat konusunda dikkat çekici bir diğer husus da daha çok cuma namazlarında gördüğümüz hutbe esnasında telefonla meşgul olma alışkanlığıdır. Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan telefon bağımlılığı maalesef o kadar yayılmış durumda ki kişi selam verir verme telefona sarılmakta, hutbe bitene kadar meşgul olmaktadır. Halbuki hutbede de namaz gibi başka bir şeyle meşgul olmak tahrimen mekruhtur. O kadar ki konuşana konuşma bile denilemez. Cuma hutbelerinde yaygın olarak görülen bir diğer husus, hutbede yapılan dualara elleri kaldırarak sesli şekilde amin denilmesidir. Başta Hanefiler olmak üzere bazı alimler bunu mekruh görürler. Bazı mezheplerde ise elleri kaldırarak duaya iştirak etmek ve sessizce amin demek de bir beis yoktur. Bu nedenle Hanefilerin dikkatli olmasında fayda vardır. Onlar elleri kaldırmadan içinden amin diyerek duaya icabet edebilirler. Camide çocuklar. Çocukların İslam kültürüyle yetişmesi için camilere gelmesi çok faydalı, hatta gereklidir. Ancak ebeveynler çocuklara camilerin bir oyun alanı olmadığını, ibadet yeri olduğunu öğretmelidir. Mecbur kalmadıkça bunu idrak edemeyecek küçük yaştaki çocukları camiye getirmek uygun değildir. Çünkü namaz için aranan huzur ve sükuneti bulmak imkansız hale gelmektedir. Sonuç olarak Allah ve Resulü'nün bu kadar çok önemsediği cemaate biz de önem verelim. Namazlarımızı camide cemaatle kılmaya gayret edelim. Gereken edebe de riayet edelim. Büyüklerimizin de bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı: Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa'da.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müsbet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
3: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ven Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa.
2: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
0: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar, ve kalbiyle de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allah-u Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmette geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamah, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.

Hasbihal. Hasbihal.

Efendim Semerkant TV ve Semerkant Radyo ortak canlı yayınında Hasbihal programı yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bugün fitnelerin üst üste yığıldığı bir zaman dilimini idrak ediyoruz ve böyle bir zaman diliminde imanla ayakta kalabilmenin gücünü konuşacağız. Ve bu minvalde Müslümanca ayakta kalmak, ahir zamanda Müslümanca yaşamak başlığıyla

0: huzurlarınızdayız bu cuma gecesinde. Efendim öyle bir çağda yaşıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifade buyurduğu ve haber verdiği üzere ahir zamanda Müslümanca yaşamak elde bir ateşten kor tutmak gibidir buyurması üzerine işte tam olarak o günleri yaşadığımız zaman dilimleri içerisindeyiz. Peki bütün sıkıntıların, problemlerin, ahir zaman zorluklarının sebebi olan, kaynağı olan dünya sevgisi gibi, ölüm ve ahiret korkusu gibi bir takım manevi hastalıklar var ve bizler bu hastalıklardan kalbimizi nasıl koruyacağız? Ve dijitalleşen dünya içerisinde günümüz insanını, her yanımızı kuşatan bu dijital ekranlardan günümüz insanını ve bilhassa özellikle de gençlerimizi nasıl muhafaza altına alacağız? Ahir zamanda istikametimizi koruyabilmenin, günümüz insanını, gençlerini her türlü tehlikelerden, manevi marazlardan muhafaza etmenin nebevi ölçülerini öğrenmek üzere çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. İstanbul Ümraniye İlçe Müftümüz Sayın Abdülkerim Çelik hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
1: Sefalar bulduk.
0: Nasılsınız hocam? Afiyettesiniz inşallah.
1: Rabbim razı olsun. Sizleri sormalı.
0: Elhamdülillah hocam. Sizlerle birlikte iyiyiz. Bu cuma gecesinde sizinle birlikte kıymetli bir sohbet ediyor olmanın, sohbete başlıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.
1: Mukabil.
0: Allah-u Teala inşallah sohbetimizden istifade etmeyi nasip eylesin.
1: Amin, amin. Kitabına rızasına uygun şekilde konuşabilmeyi nasip eylesin.
0: Amin
1: Rabbim
0: hocam.
1: Razı olsun.
0: Amin. Hocam ahir zaman dedik. Evet. Başlığımız ahir zamanda Müslümanca yaşamak ve ahir zamanı bir kısaca isterseniz tanımlayalım. Yani şu yaşadığımız zaman diliminde hangi şeyleri görüyoruz da biz bu ahir zamanı yaşıyoruz? Dilerseniz böyle bir tanımla başlayalım.
1: Sözlerime başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve bihi nesna'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizi dünyaya gönderip iman nimetiyle bizleri güzelleştiren, mümin kılan, inanan gönüller olarak kalbimizde imanı bulunduran Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Nasıl yaşamayı bu zor dönemlerde, meşakkatli dönemlerde nasıl hareket edeceğimizi yaşayarak bizlere gösteren, şahsında müşahhaslaştıran Habibi Kibriye Efendimiz aleyhissalatü vesselama sonsuz salat ve selam olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Semerkant TV ekranlarında bizleri Hasbihal programında izleyen kıymetli izleyicilerimize hayırlı günler olsun. Hayırlı gecelerimiz olsun. Gecelerimiz bereketli olsun. Gecelerimiz Amin. Hayra vesile olsun.
0: Amin.
1: Ümmetin bir araya gelmesine, ümmetin üzerinde dolaşan kara bulutların dağılmasına Rabbim bu geceyi vesile eylesin.
0: Amin.
1: Evet, ahir zamanın nebisiyiz, onun ümmetiyiz. Onun şerefini yaşıyoruz, bahtiyarlığını yaşıyoruz. O Habibi Kibriye Efendimiz Kur'an'ın ifadesiyle Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu. Yani 224 bin peygamber gelmiş kıymetli hocam. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ahir nebi peygamberine kadar 224 bin peygamber. Ve son peygamberi müjdeledi. Kardeşi Hazreti İsa Aleyhisselam ismi Ahmet olan birisi gelecek dedi. İşte o geldi ve son peygamber geldi. O son peygamberi ahir zaman nebisi olarak bizlere müjdelediler, söylediler. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç hadisesinde Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ı gördüğünde onu şöyle tasvir ediyor. Kardeşim İsrafil'i gördüğümde baktım kafayı böyle çevirmiş suru bekliyor. İşareti bekliyor. Yani kıyametin evet. kopma işaretini bekliyor. Miraç hadisesinden 1400 yıl geçti.
0: Yani o yakınlığı ifade ediyor değil mi? Onu gözlemesi,
1: tabii, yani sura üflemesi. O kadar bir mesafe kaldı diyor. Yani işarete bakıyor. Yani 1400 yıl geçti, ahir zamanın da ahirini yaşıyoruz. Alametleri var. Küçük alametlerin çoğusu geçti. Büyük alametlere doğru gidiyoruz. İşte bu dönemde sizlerin de buyurduğu gibi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu, ateşten bir kor. Yani iman sahibi olan insanların imanını kaybetmemek için vermiş olduğu mücadele. Yani bazen mücadele veriyorsunuz, Müslümanca yaşamak için var gücünüzle çalışıyorsunuz, bedelini ödüyorsunuz. Yani doğruya doğru diyebilmek, yanlışa yanlış diyebilmek tabii ki zor. Bazen bedelini ödettiriyorlar böyle. Evet. Hani diyoruz ya, eskiden küçükken yalan söylemekten korkardık, şimdi büyüdük, şimdi de doğru söylemekten korkar olduk. Yani karşı tarafı geçtik, bizim cenahtan bile doğru bir şey söylediğimiz zaman hemen hocam ama diyor. Aması yok. Din evrenseldir. Evrensel bir kitabın bizler müntesibiyiz. Din değişmedi. Kitap değişmedi. İlahi hakikat 1400 sene evvel müntesiplerine neyi bildirdiyse, Allah neyi emrettiyse, neyi yasakladıysa şu anda da aynı şekilde o emir ve yasaklarla bizler sorumluyuz.
0: Hocam sık sık hani özellikle hutbelerde ve minberlerde işittiğimiz dua vardır ya, hakkı hak bilip ona ittiba etmeyi.
1: Evet. Erinel hakka hakkan varzukna ittiba'a ve erinel badile badilen varzukna iştinab. Ne kadar güzel bir dua hocam. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka uyabilmeyi, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşabilmeyi. Şimdi hakkı hak bilmek, sureti haktan görünerek bizi aldatıyor böyle. Bakıyorsun inşallah dersimizde gelecek davetçiler var. Cehenneme çağırıyor. Onlar kimdir ya Resulallah denildiği zaman? Onlar sizin gibidir, sizden birisidir ve sizin dilinizle konuşurlar onlar. Ayet okurlar, hadis okurlar, bazen ağlarlar, şöyle yaparlar. Böyle bir şey. İşte müsteşriklerin İslam'ı zehirlemek için, Müslümanları zehirlemek için yapmış oldukları faaliyetler ortada. İşte bunların karşısında biz nasıl davranmamız lazım? İmanımızı korumak için, muhafaza etmek için. Hele hele biz belli bir kıvama geldik, yaşa geldik. Evet. Yani biraz daha eğri ile doğruyu ayırt edebilecek melekedeyiz. Ya gençlik, 15 yaşında. Böyle kan yukarıya doğru fırlıyor böyle. Her şeyin imanını çalmak için mücadele verdiği dönemde genç nasıl imanını muhafaza edecek? Kadar şehvi arzuların yaygın olarak topluma hakim olduğu bir dönemde Kur'an'ın esiri olabilecek mi? İşimiz gerçekten zor. Rabbim burada en büyük sığınağımızdır. İrademizin güçlü olabilmesi için Rabbimizden isteyelim. Elimizi açalım, dua edelim. Ya Rabbi şu anda belki doğrudayım, hakkı görebiliyorum. Şu anda seccademi sarıp sana, senin önünde eğilebiliyorum. İki büklüm olabiliyorum. Belki öbür vakitte eğilemeyebilirim. Bu benden değildir, sendendir diyeyim. Rabbimden o müstaîn diyoruz ya. Ve iyyâke nestaîn. Yani Rabbime orada yardım dilemek. Senin yardımınla ya Rabbi ben konuşuyorum. Senin yardımınla ibadetlerimi yapıyorum. Sen olmazsan ben yapamam diyerek Allah'tan güç alarak bu ahir zaman fitnesinden korunma yollarını korunmayı kendimize iyi edinmemiz lazım.
0: İnşallah hocam. Çok güzel noktalara temas ettiniz hocam. Tabii ki konumuzun ilerlerinde de değineceğiz. Gençlere yönelik çok önem arz ettiğini, tabii, gençlere tabii. Dini mübini İslam'ın yaşanması konusunda daha çok ihtiyaç duyduklarını ve onlara daha çok bu hususta örneklik teşkil etmemiz gerekliliğini ifade edeceğimiz çok daha hususlarımız var, evet. Konularımız var. Hele hele de günümüzde İstanbul ya da birçok şehirlerimizde birçok okullardan kötü haberler aldıkça bu hususların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha altını çizmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Tabii bu noktada hocam ahir zamanın etkisi çok büyük. Evet. Çocuğundan gencine, erkek kadın, yetişkinine kadar, ihtiyarına kadar hakikaten ahir zaman alametleri, evet. Ve belirtileri çok önemli. Bunları ele aldığımız zaman özellikle hadis-i şerif Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerinden yola çıkarsak helal haramın çok kolayca aşılabileceği bir zaman olduğu, evet, vurgusu var. Evet. Faizin çok yaygınlaştığı ve güvenilir kimselerin hain sayıldığı gibi ifadelerle bu, evet, evet. Dönem zaman tanımlanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu öyle zamanlarda bizler bunlardan nasıl uzak durup nasıl muhafaza altında kalacağız?
1: Şimdi kıymetli hocam müsaadeniz olursa helal haram hassasiyetine değinelim. يأتي على الناس زمان لا يبال المرء من لا يبال المرء أمن حلال أمن حرام. Yani insanlar arasında öyle bir zaman gelecek ki kişi kazanmış olduğu malın helalden mi haramdan mı olduğunu aldırış etmeyecek. O işe bakmayacak. Yani cebime gelsin de nereden gelirse gelsin. Böyle bir zaman. Mesela Anadolu'da şöyle bir söz vardır kıymetli hocam. Südü bozuk derler. Yani bir insan yanlış bir şey yaptığı zaman zaten ondan beklenir derler. Südü bozuktur. Yani bizim Erzurum'da böyle bir tabir vardı. Acaba insan fıtraten temizdir. Yani insanın bedeninin üretmiş olduğu bozuk olamaz. Burada mecazi bir söylem var sütü bozuklukta. Sütü bozuk insan ebeveyninin haramla beslemiş olduğu insandır. Yani anne karnında bu olay başlar. Ebeveyni onu haramla beslerse, yani o insandan tabii ki helal olan, temiz olan şeyler beklenmez. Niye? Haramla beslendi ebeveyn. Daha sonraki sürece baktığımız zaman helal haram hassasiyeti toplumda kaybolur ise insanda, bu ibadetlerine de yansır, imanına da yansır. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Mesela el halalu beyin vel haramu beyin ve beynehuma umurun müşebbihat la ya'lemuha kethirun minen nas. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bu ikisi arasındakiler şüpheli olan şeylerdir ki insanların çoğusu bunları bilmez. Yani şüpheli olan şeylerden sakınır isek haramlara zaten uzak gitmeyiz. Bu üçüncüsü önemli. Ama şüpheli olan şeyleri eğer bizler yapmaya karışırsak haramı da işleriz. Yani birbirini tetikleyen unsurlardır. Yarın diyor, mesela bir insan Allah'a dua eder, duası kabul görmez. Niye duam kabul olmuyor der. Yarın bu hadisin devamında وَمَدْعَمُهُ haram, وَمَشْرَبُهُ haram, وَمَلْبَسُهُ haram, وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haram da haşır neşir olmuş.
0: Allah muhafaza.
1: Ve enna yüstecabu lidarik. Bunun duası nasıl kabul olsun? Onun için ibadetlerin makbuliyetinde de halal haram hassasiyeti çok önemli. Buradan giren, midede olan, mideden çıkan bu sözü ağırlığını belirler. Helal gıdayla eğer biz beslenir isek, kursaktan haram girmezse sözün tesiri de o kadar tesirli olur. Kıymetli hocam. Ama kaybettiğimiz noktada işte falancaya filancaya göre hareket edersek, falancanın var filancanın var benim yok diye hareket edersek, ölçüyü kaybedersek, ölçüyü insanlara göre koyup Kur'an ve sünnete göre koymazsak tabii ki onları yakalamak için şüpheli olan şeylere kaçarız, harama kaçarız. Ama ölçüyü Rabbim belirlerse ve Rabbim de kesinlikle insanın en güzel kazancı elinin emeğiyle yapmış olduğu kazancıdır diyor. Eğer elinin emeğiyle, emek sarf ederek, alın teri dökerek, harama bulaştırmadan, faize bulaştırmadan temiz bir şekilde biz kazanırsak, çalışırsak işte o bizi güzel bir şekilde besleyecek ve bu bizim imanımızı kemale erdirecek. Bizi de selamet yurduna eriştirecek. Ama öbür taraftan bizler o konuda hassas olmazsak bu ibadete de sirayet eder. İbadetlerde makbuliyet olmazsa Allah korusun o zaman da imanımız kaybolur gider. Yani şu anda dünyada doyumsuz bir kesim var. Yedikçe acıkıyor, kazandıkça kaybediyor. Adam yedikçe acıkıyor böyle. Doyuramıyorsun sen. Zaten diyor ya geçen birisi, biz diyor tok olanları doyuramadığımızdan dolayı, aç olanlardan değil, tok olanı doyuramadığımızdan dolayı dünyada bir sıkıntı var. Yoksa aç olana bir ekmek, bir lokma ekmeği verdiğin zaman o katığına bakmıyor öyle. O kanaatkar sahibi. Ama öbürü öyle değil, doyuramıyorsun. Onu bir karış toprak doyurur diyor ya. Makam veriyorsun doymuyor, mal veriyorsun doymuyor, para veriyorsun doymuyor. Böyle bir doyumsuz bir şey. Niye? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Ve haram onun kalbini karalaştırmış, kalp ölmüş. اِذَا مَاتَ الْقَلْبِ ذَهَبَتِ الرَّحْمَةِ Kalp öldüğü zaman rahmet gider, acıma hissi gider. Yani hep bana der, insanların malına konar, talan eder. Birilerinin malına konar, şöyle eder. Yine ben merkezi bir hayat yapar. Kendi hayat alanını genişletmek adına başkalarının hayat alanına müdahale eder. O insanı açmış, şuymuş, buymuş çok önemli değil. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Hocam bu çok önemli bir husus. Globalleşen dünyada, küreselde, şu hele şehirleşmenin metropolde yani insanların birbirini tanımadığı bir mahalde bu hadisin karşılığını verebiliyor muyuz? Apartmanda biz birbirimizi tanımıyoruz. apartmanda günlerce ölmüş ve cesedi çürümüş, cesedi kokmuş insanların haberlerini duyabiliyoruz bizler. Bu kadar böyle kendimizde

0: bu kadar çevremizde yabancılaştık. Bu da imanı zafiyet getiriyor. Ve bu işte helalle geliyor. Gıdayla geliyor. Bu mideyi helalle beslediğimiz zaman o mide bize en güzel şekilde Allah'a itaat etmeyi emreder. Emirlerini yapmayı, yasaklarından kaçınmayı, ama harama bulaştığı zaman da yolumuzu kaybettirir maalesef. Böyle bir durum. İkinci olarak faize geldiğimiz zaman hocam, Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Çünkü faizde haksız kazanç vardır. Zengin iyice zengin, fakir iyice fakir olur. Burada da bizler samimi değiliz. Bakın, yıllar evvel şöyle demin de söyledim. Sebep sonuç ilişkisine vurdular. Yani enflasyon faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur denildi. Küresel baronlarına, para baronlarına bir şey açıldı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim kıymetli hocam. Biz şu anda devlet öyle bir şey alsa, deseler ki faizi kaldırıyoruz. İslami kesim olarak, %99'u Müslüman olarak bizlerin, kaçta kaçı faizin kalkmasını ister? Hemen bir amamız, lakinimiz, fakatımız olur. Hocam olur mu ya, faiz kalkarsa yabancı sermayeci Türkiye'den gider, üretim durur, ithalat durur. İşte efendim paranın değeri kaybolur, şöyle olur, böyle olur, bahaneler olur. Ben ekonomist değil. Liberal ekonomide de bu şey vardır. Para baronlarının paralarını şey yapmak için düşük kur, yüksek faizle iş görürler. Ve şu anda aynı şekilde iş var. Yani parası olan küçük şeyi, nasıl söyleyeyim, mevduatçıyı, büyüğü yiyor böyle, parasını bitiriyor. İşte son zamanlarda meydana gelen olayları da görebiliyoruz. Yani İslami kesim olarak da bugün karar alınsa burada faizi kaldırdık dedi. Kaçta kaçımız isteriz? Hocam sıkıntı olur, şu olur, devalüasyon olur, şöyle olur, biteriz, batarız. Ya velev ki batalım, iki gün batarız. Üçüncü gün, en azından iki gün Allah'ın yasasını çiğnememiş oluruz. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ ayeti kerimesin muhatabı olmayız. Allah ve Resulü onları harp ilan eder. Faiz yiyen.
1: Kaybedecek bir şey olmazsa o zaman bunu herkes kabul edilir hocam.
0: Ama kimse bu konuda samimi değil. Evet. Niye? Çünkü herkes kendi cebine bakıyor. Domates patatesin hesabını yapıyor. Bu işte. Ama faiz konusunda öbür şeyde, ya faiz Allah'ın emridir, yasaktır. Ya eyyühellezine amenuttegullah ve zeru ma bekiye minel riba in kuntum mu'minin. Ey iman edenler, Allah'tan layıkı ve şeyle korkun. Ve faizden arta kalanı eğer inanıyorsanız bırakın, almayın. İşte veda hutbesinde amcam Abbas'ın ilk faizini kaldırdım dedi ya.
1: İlk yakın akrabalarının alacağı faizi kaldırdı.
0: Kaldırdı, bitti. Yani toplumda huzur ve refahın gelmesini istiyorsak Allah'ın emirlerini işletime sokmamız lazım. Falancanın, filancanın, ekonomistin şunun sözüyle değil, Allah'ın sözüyle hareket edeceğiz. Allah'ın sözünün üzerinde bir söz asla tanımıyorum, kabul etmiyorum. Hocam işte şu dünyada 21. yüzyılda bu söyledikleriniz ekonomi sisteme sığmıyor. Kardeşim Rabbim sığdırır. İman da zafiyet olduğu zaman onlar ağır geliyor kıymetli hocam.
1: Yani ona bakacak olursak da hani bir kişinin yiyeceği yemeğin iki kişiye yetiyor olmasını buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu ve bereket kavramı da yani niceliklerle, kemiyetle, rakamlarla açıklanabilecek bir durum değil yani.
0: Ya kemiyete odaklandık. Niye? Evet. Hep somut, materyalist bir sistem. Evet. Pozitivist, olana, görünene inanan. Yani kemiyete bakıyor ya sayı itibariyle. Hocam öyle olursa kaybederiz. Ya işin bereketi. Mesela bakıyorsun bu toplumda az para alanda, çok para alanda hepsi ağlıyor böyle, kanaatsizlik. Niye? Rızık konusunda bir sıkıntı var, endişe var. Ama kanaat sahibi insan hiç ağlamıyor böyle. İşin bereketinde senden, benden, ondan daha güzel, daha iyi geçinebiliyor. Parasını faize bulaştırmıyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Biz bu hassasiyeti kesinlikle almamız lazım. İlk önce işe nefsimizden başlamamız lazım. Nefsin ıslahı, sonra neslin ıslahı. Onun için mücadele vereceğiz. Kıymetli hocam. Daha sonra işte böyle olduğu zaman, hani sözümün şeyinden de söyledim ya, Müslümanlar arasında

0: arasında güven kalmadı. İşte yükezzebu fîhe s-sâdik ve yükezzebu fîhe s-sâdik ve yü'temenu bihel havâin ye'ti alen nâsi zaman diyor. İşte güvenilir insanlar ihanette suçlanmaya başlandı. Veyahut da hain insanlara, Allah korkusu olmayan insanlar toplumda revaçta, ön planda tutuluyor. İşte doğru insanlar yalancılıkta, yalancı insanlar doğrulukta. Öyle bir zamanın geleceğini, ahir zamanın fitnelerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemlerinde var. Niye o güveni kaybettik bizler? Allah'ın emrini tutmamamız sebebiyle. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Konya'da Gregorian Ermenilerinden birisi, Hark diye birisi varmış. Bu Konya'da fırıncı. Ekmek satıyor, işini de güzel bir şekilde yapıyor. Kışın soğuklarda bile arkasına küfesini alıp, o sıcak somunları da o küfeye koyup, insanların kapısına kadar o ekmeği götürüyor. Ama bunun bir özelliği var. Veresiye defteri var. O veresiyeleri toplama zamanı geldiği zaman, bakıyorlar ki, onun veresiye defterinde hiçbir Müslümanın adı yok. Konya'da boğuluyor. Nedenini soruyorlar. Niye diyorlar böyle? Onlar veresiye almıyor mu? Alıyorlar. Niye onun adı yok? Onlar güvenilir diyor. Onlar sözüne sadakat gösterirler. Onlar yanlış yapmazlar. Bunu bir Ermeni, Gregorian Ermenisi diyor, bir fırıncı diyor. İşte o Ermeniye o güveni, o itimadı veren o mükemmel iklimin müntesiplerine şu Semerkant TV'den selam olsun. Bu toplumda o selameti yaymak lazım. Aramızda güven yok. La imane limen la emanete le. Emaneti olmayanın, güveni olmayanın imanı yoktur. Kimse kimseye güvenmiyor kıymetli hocam. Evet. Mesela programın evvelinde konuştuk ya, piyasadaki durgunluk ve piyasadaki durgunluğun giderilme sebeplerinden birisi de hassas olan insanların işte diğerlerini beslemesiyle geliyor. Evet. Bu tür insanların sayısının artması lazım. Birbirimize güvenmemiz lazım. Birbirimize güvenin olması için de söze sadakat göstermemiz evet. lazım. Söz en büyük senettir. Söz verdim bitti.
1: Eyvallah hocam. Başta helal yeme içme hususuna tabii. değindiniz. Daha sonra faiz yani dürüst tüccarlık yapmak tabii. ve faizden uzak durmak evet. ve akabinde de dürüst kişilerin güvenilir olmayan hain olarak adlandırılması evet. ahir zaman alametli olarak bahsettiniz. Bu üçünü akılda kalıcı olarak alimler eline, diline, beline sahip olacaksın çok diye güzel. Çok güzel özetlemişler. Evet. İşte ahir zamanda da belki de en çok vurgulamamız gereken hususlar. Elin faize veya harama gitmeyecek, dilinden güvenilir olmayı zedeleyecek herhangi bir şey çıkmayacak gibi evet. güveni zedelemeyecek, güvenilir olacak bir insan. Çünkü Muhammedül Emin olan bir peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen de hiç şüphesiz kaç yaşında olursak olalım, nerede, nasıl yaşıyorsak olalım, mutlaka güvenilir bir insan olmak mecburiyetindeyiz. Müslüman olmanın aslında gereği budur. Değil mi hocam?
0: Hadiste de buyuruyor ya, el-müslimu men selim el-müslimu evet. min lisanihi ve yedi. Müslüman, Müslümanın elinden ve dininden emin, evet. güven olduğu kimsedir.
1: Yani Müslümanın duruşu bu olmalı.
0: Tabii.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var hocam. Bir sözünde, evet. mübarek sözünde buyuruyor ki, vehin hadisi olarak evet. Meşhur. Ahir zamanda sayıca çok olmanıza rağmen selin önündeki çerçöp gibi dağılacaksınız buyurduğu bir evet. hadis-i şerif var. Burada vehin hastalığına diyelim, evet. manevi bir hastalığa işaret buyuruyor. Burada nasıl bir Müslümanca duruş olmalı hocam?
0: Kıymetli hocam, işte ahir zamanı yaşıyoruz. Yani sayı itibariyle 2 milyar Müslüman var ama paramparçayız. Dağıldık. Evet. Yani ya Rabbi toparla bizi diyoruz. Bakıyorsun işte Gazze'deki olay. Bir avuç Yahudi elinde oyuncak gibi bizimle oynuyor. Müslümanlar mezhepsel, meşrepsel, cemaatsel, tarikatsel. Ya farklı şekilde söyleyeyim fırkalara ayrılmışlar. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Ve her fırka kendi yaptığını sevimli görüyor. Yani ümmet olamıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak o camideki vahdeti ümmete taşıyamıyoruz. Bak bütün peygamberlerin ortak bir özelliği vardı. Tevhid mücadelesi yaptılar ve vahdeti, sağlamak için mücadele verdiler. Yani şu anda

0: o peygamberin ümmeti olarak paramparçayız. İtikadi esaslarda, itikadi mezhepli sen olarak ayrışmalar var, ameli noktada var, öbür tarafta var. Yani bir araya bir türlü gelemiyoruz. Sayı olarak şu olsun. Ama söylediğin gibi o sayı olarak çokluk hadisi şerifte de buyuruyor. Çerçöp gibi ağırlığı olmayan, işte heybetini kaybetmiş. Evet. Düşmana karşı, kafire karşı eskiden heybeti vardı Müslümanın. Kafir işte Fransa'da farklı bir şey olduğu zaman buradan padişah buyruğunu verdiği zaman hemen heybetinden korkar, o işi yapamazdı.
1: Evet.
0: Ama biz kaybettik.
1: Belki de birlik beraberliğimizi sağlamamız gerekliliğini çok daha fazla yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor.
0: Lazım, tabii.
1: Ve hocam mesela camideki birlikten bahsettiniz. Camideki birliği cuma namazlarındaki ve bayram namazlarındaki gibi her vakit sağlayabilmemiz bizim için birliği sağlamak adına önemli bir adımdır. Ve aynı zamanda camiden çıkıp da dışarıda oynayan çocuklara yüksek sesle kızıp hani çok konuşuyorsunuz veya bağırıyorsunuz, namaz kılıyorlar içeride gibi kızmamak da mesela bir adım da olabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Çünkü gelecek nesillere camiyi, namazı, dini vecibeleri ve bu hassasiyetleri sevdirerek biraz rol model olmamız lazım. Kıymetli bir konuda hocam devam ediyoruz ama bir virgül istirham ediyorum sizden inşallah.
0: Tabii.
1: Efendim muhabbetimize kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.

hoş, lütfun da hoş.

Kahrında hoş, lütfunda hoş.

Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere ve tavalarınızı çöpe atmayın. Elit Granit Dönüşüm profesyonel granit kaplamayla ürünlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirir. Sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü ve estetik bir dönüşüm sunar. Siz gönderin, biz yenileyelim, ürünleriniz yepyeni bir başlangıç yapsın. Elit Granit Dönüşüm. Granit güç, usta işçilik, sağlam kaplama. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için More Exclusive GmbH. Berlin merkezli More Exclusive, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçenekleriyle Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de. Pınarlı gayrimenkul varsa fark var. Kiralık ya da satılık konutlar, arsa veya ofisler, tarla vasfında tarım arazileri, gayrimenkul sektöründe şeffaf bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Karlı bir yatırım için işinde uzman danışmanlar benim için önemli mi diyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Burası Pınarlı Gayrimenkul. Antalya'da güvenin adresi.
2: Yalıtım ve dış cephe kaplamada daha sağlam ve daha

0: önemli yapılar için Yalıpora güvenin. 6000 metrekarelik entegre tesisimizde fugadan derzli cephe kaplamalarına, köşe profilinden köşe taşına, EPS ve XPS'ten taş yünü mantolama ürünlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede kaliteli üretim için durmadan çalışıyoruz. Yapı kimyasalları ve çevre dostu yalıtım çözümleri için Yalıpor.
1: İnşaatta mükemmele yolculuk Reygi bağı ile mümkün. Çağın gereksinimlerini karşılayan fonksiyonel ve modern inşaat projeleri, temelden çatıya, garajdan asansöre, binaların yepyeni bir kimliğe dönüşümleri, hepsi ve daha fazlası Reygi Bau ile mümkün. Reygi Bau AT, Viyana.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

0: Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mübarek cuma gecesini değerlendirebilme noktasında değerli hocam Abdülkerim Çelik'le birlikte ahir zamanda Müslümanca yaşamanın yollarını ele alıyoruz ve özellikle yaşadığımız bu çağda ahir zaman dediğimiz, ahir zaman fitnelerini gördüğümüz bu çağ içerisinde Müslümanca yaşamanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere adeta elde bir kor ateş tutmak gibi olduğunu bilip, bunu yaşayıp, bunu hissedip bu noktada ne yapmalıyız? Bu noktada Efendimiz bize ne gibi müjdeler veriyor? Ne gibi hususlara temas ediyor? Bunları konuşuyoruz efendim. Özellikle de en son birinci bölümün araya gitmeden önce vehin hastalığı, yani dünya sevgisi ve ölüm korkusunu işaret buyuran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiyeleri ve uyarılarını inşallah beraberce dinliyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz. Muhterem hocam, en son bu hadis-i şerifte kalmıştık. Müslümanların sayıca çok olup düşmanların karşısında dağılmaları hususunu ifade eden hadis-i şerifti. Kaldığımız yerden devam edebiliriz.
1: Evet. Kıymetli hocam, işte bu zamanda düşmanın karşısında güçlü olabilmek için insanın kendini tanıması lazım. Yaşamış olduğu çağı iyi bilmesi lazım, bellemesi lazım. Yani toprağı okuyan, toprağı tanıyan, göğü okuyan ve Kur'an'la yürüyen bir nesil diyor ya Sezai Karakoç. O bağlamda çağın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte donanıma sahip olması lazım. İnsanın o düşmana karşı iyi mücadele vermesi için düşmanı iyi tanıması lazım. Ahir zamanın düşmanları. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından dökülen söz. Bizim zaten en büyük düşmanımız nefistir, şeytandır. Bunun yanında da ahir zamanda bizdeki meydana gelen hastalıklara baktığımız zaman hubbü dünya ve kerahiyetül mevt diyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusunun insandan alınması. Ve ölüm korkusu, pardon. Ölüm korkusu. Şimdi bakıyoruz, kalbi dünyanın esiri bırakmayacağız. Kalbimize dünya hükmetmeyeceğiz. Biz dünyaya hükmedeceğiz. Kalp dediğimiz bir et parçası. Ela ve inne fil ceset diyor ya, mudga. İza salahat salahal ceset ve iza fesedet fesedel ceset ela ve hiyel kalp. Yani insanda bir et parçası var ki o doğru olduğu zaman insan doğru olur. O eğri olduğu zaman da insan eğri olur. Hal ve hareketleri de eğri olur. O kalptir. Kalbi selim olabilmesi için imanın kamil ve ibadetlerin de salih olması lazım. Ve kalbin boş bırakılmaması lazım. Kalp boş bırakıldığı zaman kalbi başka sevgiler, başka şeyler doldurur. İşte dünya sevgisi dolduruyor. Fani olan bir şey, baki olan bir hayatta değiştirilebiliyor. İşte hadis suresinde اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَلَفْ diye başlayan, biliniz ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. وَزِينَةٌ bir süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ aranızda bir övünmedir. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ malla ve evlatta övünme, çoğalma yarışıdır. Aynen şuna benzer diyor. كَمَثَلِ غَيْثٍ bir yağmur gibidir ki o yağmurun yağmasıyla oluşan bitkiler çiftçinin yüzünü güldürür. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ daha sonra güzel bir şey oluşur. ثُمَّ يَهِيْجْ sonra o oluşan bitkiler kurumaya başlar. فَتَرَاهُ مُسْفَرًا sen onun sapsarı bir halde olduğunu görürsün. Yani zirveyi yakalar, daha sonra seval dönemi gelir.

0: sapsarı. Sümme yec'aluhu hudama, sonra çerçüp olur, odun olur. Ve fil ahireti azabun şedid. Ve bir de bu bitmedi. Ahirette de şiddetli bir azap vardır o kişi için. Ama ahirette öbürü de vardır. Ve mağfiratun minallahi ve rezvan. Allah'tan da bir bağışlanma, rıza vardır. Şimdi kıymetli hocam, dünya hayatın oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, geçici olduğunu, baki olan bir alemin kazanılması için mücadele verilen yer olduğunu bile bile maalesef dünyayı kalbimizden atamıyoruz, sevgiyi atamıyoruz. Ve sevgi bize bedeller ödetiyor. Hani diyor ya Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili, Hazreti Yusuf'u babası sevdi, zindana attılar. Hazreti Yusuf'u Züleyha sevdi, Hazreti Yusuf'u babası sevdi, kuyuya attılar. Hazreti Züleyha sevdi, zindana attılar. Sevginin bedeli. Kendi elinde bile olmasa o bedeli Hazreti Yusuf Aleyhisselam ödedi. Öyleyse dünya sevgisinin de eğer bizi Allah sevgisinin ve Allah'ın sev dediklerinin sevgisinin önüne geçerse onun bedeli olur. Kalpte maraz olur. Önümüzü göremeyiz. Masiva düşer. Masiva nedir tasavvufta? Allah'tan gayri her şeydir. Allah'ı unutturan her şeydir. Bu dünya sevgisidir. Ve dünya sevgisi kişinin imanının kaybolmasına vesile olur. İşte sahabe efendilerimizde örnek vardır bunun. Mala tamah edip daha sonra ibadetten kaybolan. Ve o helak oldu, helak oldu diyor ya. Bunun dışında dünya sevgisi insanı felakete sürükler. Kaybetmek istemez. Ama bakıyorsun ki sen dünyayı terk etmezsen dünya seni terk ediyor. Yani o zirve döneminde, gençlik dönemine girmiş olduğun yerlere belli bir yaşa geldiğin zaman girmiyor. O yerler seni kabul etmiyor. Oradaki gençler bile diyor ya, yaşından başından utanmıyor musun? Burada ne işin var? Sana yakıştıramıyorlar. Evet. Yani dünya yavaş yavaş yavaş seni terk ediyor. Ve ölüm korkusu.
1: İnsanda bir sevgi oluşacaksa ve bir sevginin bedelini ödeyecekse bu hiç şüphesiz Allah ve Resulü olmalı, değil mi hocam? Ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu teala anhum ecmain kalplerinde yalnızca Allah ve Resulü vardı. Evet. Onların sevgisi, onun sevgisi uğruna bir takım bedeller ödediler. Ve bunu gerçekten yeri geldi canlarını feda etmek suretiyle de gösterdiler. Evet. Nitekim ağızlarında hep anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü feda diyorlardı.
0: Feda ki ebi ve ümmi ya Resulallah. Ne güzel bir şey.
1: Bizler için çok
0: nasıl
1: büyük örnekler.
0: Sevgi? Biz onları seviyoruz.
1: Onların sayesinde yani bu ortamla, bu toplulukla birlikte zaten saadet asrı, mutluluk evet. zamanı, dönemi oluştu değil mi hocam?
0: Evet. Ya öyle bir sevgi ki İsa ahlakı veriyor bunlara. İsa ahlakı kendisini, bir başkasını kendisine tercih eden şey. Yani yardan geçiyor, serden geçiyor, maldan geçiyor. Malıyla ve canıyla Allah yolunda cihad ediyor. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve evvalehum bi enne lehumul cennet. Allah da malları ve canları karşılığında, cennete karşılık malları ve canlarını onlardan satın alıyor. Ya. Nasıl güzel bir alışveriş. İşte o sevgi yapıyor. Öyle bir sevgi ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh babası Müslüman olduktan sonra gözleri yaşarıyor. Evet. Sebebini sordukları zaman diyor ki ya Ebu Bekir, bak baban da Müslüman oldu, ne kadar güzel, hoş. Keşke diyor sen de Ebu Talib'in Müslüman olduğunu görseydin ya Resulallah. Böyle bir sevgi. Peygamberin karşısında kaybol. Hazreti Ömer'in sevgisi bir başka. Sahabi efendilerimizin ona olan sevgisi bir başka. İşte onu yüceltiyor, değerli kazandırıyor. İşte ama sevgi dünyalık olursa o zaman insanı değersizleştiriyor. Şeyde diyor ki kıymetli hocam, 1960'larda yanılmıyorsam Hindistan'da bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ve alım gücü azalıyor. Fiyatlar yükseliyor. Halk temel ihtiyaçlara ulaşmada bile sıkıntı yaşıyorlar. Daha sonra oranın büyük alimi Yusuf el-Kandehlevi'ye geliyorlar. Nedenini soruyorlar. Çok güzel bir tasvir ediyor. Diyor ki Allah katında insanlar ve eşyalar iki elin terazisinin kefesi gibidir. Şimdi eğer diyor insanın değeri artarsa, eşyanın değeri düşerse o zaman ne olur? İnsan değer kazanır. Ama eşyanın değeri artıyor.

0: artarsa, insanın değeri azalırsa, o zaman mallar yükselir, fiyatlar şey olur, sıkıntı yaşar. Öyleyse Allah katında öyle işler yapın ki değerinizi artırın, eşyanın da değeri azalsın. Bak, birbiriyle değerli.
1: Evet.
0: Onun için mesela geçim sıkıntısını Allah kendisini hatırlamak da eşdeğer tutuyor. Anmak da eşdeğer tutuyor. Taha suresinde وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ buyuruyor. Kim beni zikretmekten yüz çevirirse ben ona büyük bir geçim sıkıntısı veririm. Yani geçim sıkıntısının sebebi Allah'ı anmak, zikretmek.
1: Bir anlamda çözümü de Allahu Teala'nın zikrine zikretmek. Sarılmak.
0: Yani zaten Allah'ı andığın zaman, Allah'la ünsiyet kurduğun zaman geçim sıkıntısı yaşamazsın ki.
1: Evet.
0: Az şey, yani çok şey istemektense az şeye muhtaç evet. olmak var ya. İnsanı doyuramıyorsun. Ama insanın kalbini Allah'la doyurursan, Kur'an'la doyurursan o az şeye ihtiyaç duyacaktır. O zaman tasarruf gelecektir. İsraf olmayacaktır. Külü veşrabu ve la tusrifu ayeti onun için tecelli edecektir. Yiyiniz için israf etmeyin. Ama öbür tarafta bakıyorsun ki esnafa bakarak, konu komşuya bakarak, arkadaşına bakarak, onun varsa benim de olsun diyerek insan doyuramıyorsun ve doymuyor. Bu da dünya sevgisinden geliyor. İşte bir vadis dolusu altın olsa ikincisini ister. Hadis-i şerif o. Üçüncüsünü ister başka bir hadis-i şerifte.
1: Evet hocam.
0: Göğsünü doyuramazsın. İkincisi ölüm. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor böyle. Hayatımıza baktığımız zaman çevremizde sevdiklerimiz gidiyor böyle teker teker. Camiye gidiyorsun, camideki ön cemaattaki, saftaki insanlar gitmişler. Orta saflar ön safa gelmiş, arka saflar orta safa gelmiş. Yani sirkülasyon var. Her zaman vazifeli olmamız hasebiyle musallada mukaddime yapıyoruz. Bakıyorsun, bazen düşünüyorum ya, o musallaya ben gelsem. Halim nice olacak.
1: İbret için aslında bunlar tabii. var. Bu vesileyle bu cuma gecesinde de tüm geçmişlerimizi ziyad edelim. Allah-u Teala amin. Cümle geçmişlerimize rahmet amin. Eylesin, amin. Merhamet amin. Eylesin, amin. Makamlarını amin. Cennet
0: amin.
1: Eylesin.
0: Amin. İşte onun için ölümü öldürmek gerek. Dünya o vehen hastalığından kurtulmanın yolu da oradan geliyor. Ölmeyecekmiş gibi yaşar isek, hayatın sadece bu dünyadan ibaret olduğu anlayışıyla hareket edersek, ahiret yokmuş gibi hareket edersek potansiyel suçlu olur, potansiyel güç olur. İşte İsrail'de ahiret inancı olmadığından dolayı adam yarına kâr kalacağını düşünüyor. Elimden gelse diyor zaten 30 yıldan beri mahkum etmiş, o mahkumun yüzüne bakarak tabi direkte söyleyemiyor, yanında da korumaları var, onun arkasında bir daha gelirsem diyor seni asacağım diyor, bilmem idam edeceğim, şöyle yapacağım. Sebebi ne? Ahiret inancı yok. Yapmış olduğunun hesabını, yapmış olduğunun karşılığını göreceği bir hesaba inanmıyor. Ama mümin ona inanıyor. Bir hesabı var. Attığımız adımın, yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın hak katında hakkın izalesi, idamesi için çalışmanın, batının izalesi için çalışmamanın bunun karşılığını bizler Allah'a vereceğiz. Yapmıyorsak, etmiyorsak.
1: Ölümü öldürme dediniz ya hocam.
0: Evet.
1: Bunun belki bir örneği de Allahu Teala'nın rızası için cehdü gayret gösterip ve bunun neticesinde ölmenin, şehadete kavuşmanın aslında bir mutluluk, sevinç olması bilinci.
0: Tabii.
1: Bu şehadet mutluluğuyla aslında bir anlamda da ölümü öldürmüş oluyor.
0: Amin. Yani Allah'la beraber olduğunuz zaman yaptığınız da ibadet oluyor kıymetli hocam. Yani normal rutin ibadetin içinde olmazsanız bile kalbinizde Allah varsa, Allah için adım atıyorsanız, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele veriyorsanız o ibadettir. Kişinin her hali ibadettir ya diyor. Çünkü kalpte masiva yok, Allah var. Ben Allah'la adım atıyorum. Allah'la görüyorum, Allah'la bakıyorum, Allah'la konuşuyorum. Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için mücadele veriyorum. Yeri geldiği zaman bedelini de öderim. Yardan geçerim, serden geçerim. O zaman yaptığınız ibadet oluyor. O mürakabe altında olduğunuz da ibadet oluyor. En ta'budallah ki enneke terahu fe illem tekun tera fe innehu yerake. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyormuş gibi hareket etmen. Onu yaptığın zaman haramlardan uzaklaşıyorsun. Helallerle perverde oluyorsun. Onu yaptığın zaman her daim Allah'ın huzurundasın. Yani birisinin seni uyarmasına gerek yok. Seni gözetleyen var, bilen var. Bugün mesela olup bitenlere baktığımız zaman her kişinin yanına bir polis dikseniz, emniyet gücü dikseniz,

0: Hazreti Kur'an'la buluşturacaksın. Allah'la buluşturacaksın. Ama sen onu Allah'tan uzaklaştırırsan, kendi hayat alanını genişletmek babına çocuklarımızı talan edersen, bu işin siyaseti yok. Bakın, bu herkesi yakıyor. Biz aynı geminin içindeyiz, aynı yola revanız ve selametle o yolculuğu yapacaksak kurallara uymak zorundayız. Polise gerekiyor. İşte dijital ortamda eskiden mesela çocuk eve geldiği zaman emniyetteydi, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi evimizin içinde bile emniyette değil diye. Çünkü dünyanın öbür ucuyla hemen iletişime geçebiliyor. Bir şey yapabiliyor. Yani öldür, puan kazan yerine biz sevap hediye ver, sevap kazan dijitalliğini oluşturmamız lazım, evet. İslam'da.
1: Çok güzel ifade ettiniz hocam.
0: O oyunlardan öbür oyunlara geçiş yapmamız lazım.
1: Güzel noktaya temas ettiniz. Buraya isterseniz devam edelim bu konu üzerinden.
0: Buyurun.
1: Çünkü eski insanlar tehlikeyi dışarıda ararlardı. Yani tehlikenin dışarıda olduğunu ifade ederlerdi ama çok güzel ifade buyurdunuz hocam. Artık her türlü tehlike evinin içine, odaya, elindeki ekranlara kadar gelebiliyor. Dolayısıyla içinden çıkamadığımız veyahut da vazgeçemediğimiz bir dijitalleşme durumu var. Bu ahir zamanın yine bir getirisi diyebiliriz. Daha çok hız, daha çok haz diye de ifade ettiğimiz bu dijitalleşme ve modern zamanın dijitalleşme etkisi var. Tam bu noktada Sa'd-ı Şirazi Hazretleri'nin bir ifadesi var hocam. Diyor ya, her gördüğüne akma diyerek devam ediyor. Bu noktadan yola çıkarsak hem günümüz insanlığı, gençlerimizi imanın lezzetiyle nasıl muhafaza altına alırız hocam?
0: Şimdi kıymetli hocam, her gördüğüne akma, yani gençliği bu minvalde nasıl söyleyeyim, bir kefeye koyabilmek için gençliğin önüne belli şeyler, argümanlar koymak zorundasın. Yani küfür ona o argümanları koyabiliyor. Güzel bir şekilde imanını çalmak için mücadele verebiliyor. Öyleyse İslami kesim olarak biz de onun karşısına o argümanları koymak zorundayız. Gençliği bu tarafa çekmek için. Burada ebeveyne çok büyük vazife düşüyor. Bu iş başından beri. Kişi çocuğunun çobanıdır, mesulüdür. Küllü râin ve küllüküm mesulün an râiyeti dedi. Çocuğunun çobanı olması hasebiyle ondan mesuldür. Onu güzel bir şekilde İslami terbiye ile büyütmek lazım. Dünyaya gelmeden evvel konunun başına gelen helal gıda.
1: Evet.
0: Helalle besleyeceksin. Daha sonra belli bir şeye geldiği zaman İslam'ın varlığını ona hissettireceksin. Eline Kur'an'ı vereceksin. Eline Kur'an'ı vermediğin zaman başkaları eline başka şeyleri veriyor. Kur'an'la buluşturacaksın.
1: Bir de mesela bir söz vardır ya hocam, çocuklar sözle değil gözle terbiye edilir.
0: Evet.
1: O anne babadan ne görüyorsa onu yapacaktır. Amen. Dolayısıyla insan kendisini bir toparlar, kendisini hizaya çekerse ve doğru bir yaşantı içerisinde bulursa zaten evladını da o yaşantıyla şekillendirme imkanı, terbiye yani, etme imkanı bulacaktır.
0: Evladının en büyük mürebbisi, birinci mürebbisi anne babadır. Çünkü evladı onlara bakar rol model olarak. Eğer kızsa annesini, erkekse babasını rol model olarak alır. Görür. Yani evde namaz kılınmıyorsa, seccade serilmiyorsa, evde eller Allah için açılmıyorsa, yani evde helaller yoksa, haramlar varsa çocukta haramlarla beslenir. Yani o iklim, hani dedim ya, o Konya'daki o güveni tesis eden, o Ermeni Gregorian, o güveni tesis eden insanlar, bak o güveni tesis etti. Sen de evladına öyle bir iklim havası yansıtacaksın ki o evdeki havayı teneffüs ettiği zaman o havayla o çocuk beslenecek. Yani evde eğer Kur'an havası yoksa küfür havası vardır. Söz senin olacak, çocuğun olmayacak. Çocuklara karşı biz çok ama çok şey olduk hocam, demokrat olduk. Yani çocuğun sözü geçerli, aman ne olursa olsun. Şimdi mesela bizde 4-6 yaş grupları var. Hoca hanımlar geliyor. 4 yaşındaki çocuğun isteğiyle hareket eden ebeveynler. Yapmayın etmeyin ya. Bizim için ölçü vardır. Ölçüyü sen belirleyemezsin. Ölçüyü Peygamber aleyhissalatü vesselam belirlemiştir. Bakın çocuğunuz 7 yaşına geldiği zaman terbiye edin. Namazı alıştırın. O yaşı geçtikten sonra namaz kılmıyorsa, namaz kılabilecek derecede o çocuğunuzu terkin edin buyuruyor.
1: Eyvallah.
0: Yani bir ebeveyn olarak

0: şimdi buraya geldiği zaman çocuğun her dediğini yaparsan, yanlışa yanlış demezsen, benim çocuğum her konuda haklı dersen. Ya bazen öyle şeyler geliyor ki kıymetli hocam, diyor ki hocam benim çocuğumun diyor psikolojisi var. Benim hocamın psikolojisi yok mu? Hafızlık yatırıyor.
1: Tabii ki hocam, bir hani bahsettiğimiz şey aslında bir denge. Yani bir denge, çocuğun pedagojik açıdan hangi durumda olduğu da tabii ki çok mühim. Ama burada bir dengeden bahsediyoruz. Şöyle bir belki bir sosyal bir tespit yapabiliriz hocam. Belli bir 90'lı yıllardan sonraki nesil biraz baskıyla yetişen bir nesildi. Çünkü bir takım toplumsal olaylar da buraya sürüklemişti. Evet. Dışarıdaki tehlike denilen dönemde yetişen insanlar. Günümüzde belki onların evlat sahibi olmasıyla birlikte kendisinin baskı altında yetiştiği bir ebeveyn dolayısıyla çocuklarına karşı fazlaca baskıdan uzak eğilimine sahip olabiliyor, yaklaşımına sahip olabiliyor. Ancak bu da doğru olan bir şey değil. Fazla baskıyla yetiştirmek de belki doğru değil ama tamamen baskısız veyahut da baskısız demeyelim de tamamen salıverilmiş bir çocuk yetiştirmek de bir pedagoji veyahut da psikolojiyle de açıklanamaz yani.
0: Açıklanamıyor.
1: Dolayısıyla bunların her biri aslında bir denge değil mi? Dinimiz bu dengeyi sağlayacak birçok argümanı veriyor. Buna, bu dengeye dikkat etmek lazım.
0: Mesela işte denge bizim için ölçü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberin Hazreti Hasan'la Hüseyin'le olan ilişkileri. Evet. Çok münasebeti önemlidir. Mesela Hazreti Hasan idi radıyallahu anh. Mesela hutbe irad edirken geliyor, sırtına çıkıyor böyle.
1: Evet.
0: O da oraya inip onu oturtturup ondan sonra bir daha çıkıyor böyle. Bununla ilgili rivayetler var kıymetli hocam. Namaz kırarken öbür şekilde. Ama şöyle bir şekilde, yani sizin çocuğunuzun hayat alanına müdahale edilmesini istemiyorsunuz. İşte sonsuz bir özgürlük alanında yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama öbür tarafta da diğerlerinin de hayat alanı
1: var. Tabii ki.
0: Yani 10 yaşındaki bir çocuğun psikolojisini düşünen kişi, ona harf öğretenin, kölesi olurum medeniyet ruhuyla yetişen bir hocanın da psikolojisini düşünmek zorunda.
1: Evet.
0: Öyle bir şey yok. İşte aşama aşama geliyor. Onu düşünmez isen, ben merkezde yaşar isen kaybedersin. Mesela milli eğitimde de aynı şekilde var. Hemen çocuğunun yapmış olduğu şeyden dolayı gelip öğretmenleri azarlayan şey yapanlar, ya çocuğunun yanında eğer onun öğretmenini farklı bir şekilde azarlıyorsa hocam, dediğin gibi pedagogla bunu izah edemezsin. İzahdan varistedir bunlar. Orta hali bulacağız. Bu dijital çağda çocuğumuzu bu hastalıklardan koruma için koruma yollarına bulacağız. İşte burada da kainat boşluk tanımıyor. Yani çocuğun eline sen İslam'a argümanları vereceksin. Yani yeri geldiği zaman işte helal gıdayla besledin, helal süt emdirdin, belli bir yaşa geldi, eline Kur'an'ı verdin, İslami terbiyeyi verdin. İslam'ın Kur'an'larının yaşamış olduğu yerlerde, evlerde, sokaklarda çocuğunu yaşattın. Ondan sonra bakıyorsun ki güzel şeyler oluyor. Ama olmadığı zaman, ebeveyn onu yapmıyorsa, evde seccade sarılmıyorsa, eller Allah için kalkmıyorsa, dua edilmiyorsa, evde haram işleniyorsa, belli bir şeyden sonra çocukta bakıyorsun bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Ve işte gözünü kırpmadan bakıyorsun ki kendi akranlarını öldürebiliyor. Niye? Kalp ölmüştür. Vehebetir rahme. Acıma hissi gitmiştir. O acıma hissini veren kalptir. Kalbe de hayat veren Kur'an'dır, Allah'tır. Kur'an'ın nuru o kalbi aydınlatacaktır. Kalpteki hastalıkları giderecektir. Dijital çağda da olsa, başka bir şeyde de olsa kıymetli hocam, Allah'ın varlığını bilen insan yanlış yapmaz. Allah her yerdedir ve beni görüyor, gözetliyor. Murakabe altındasın sen. Ve huve ma'akum eyneme kuntum. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Yanlış yapma lüksümüz yok. Allah bizi görüyor. Görme yanında bir de yazan melekler var. Şahit bırakıyor.
1: Evet.
0: Sahip olmaya değil, şahit olmaya geldiğimiz yerde o kiramen katibin melekleri yazıyorlar böyle. Yarın Allah'ın huzurunda. Bugün Allah bir et parçasından bu dil, işte dişe değerek, damağa değerek, başka bir yere değerek, farklı telaffuzlar, farklı sesler çıkararak Allah konuşturtturuyor. Yarın bu dili mühürleyecek. Ne konuşacak? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفَّاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ. Eller konuşacak. Ayaklar şahitlik yapacak. ellerin konuştuğu bir şey görebiliyor musun? Ya Rabbi bu el harama uzandı. Ya Rabbi bu ayaklar harama gitti. Allah korusun Rabbim. Bunun bilincinde çocuğa bunu aşılarsak, dijital çağı da olsa, öbürü de olsa onu lehine çevirebilir. Bakın mesela güzel bir gençlik de geliyor. Dijital çağı ümmetin faydasına, işte Teknofest gençliği geliyor. Elhamdülillah ne kadar güzel. Helal kazanan, alın teri dökülen. Yani parasını işte bilmem tahvile falanca filanca yatırarak alın teri dökmeden birilerinin parasının üzerine parasına kat kat veren bir nesil değil de alın teriyle güzel bir şekilde ümmetin geleceği için, yeryüzünde İslam'ın hakim olması için 15 saat 20 saat ter döken gençler de geliyor elhamdülillah. Onların kalbinde Allah sevgisi var. Elhamdülillah.
1: Allah teala sayılarını artırsın.
0: Evet. Yani işte o gençlik, hani oyunlar var ya, işte ne kadar öldürürsen o kadar puan kazanırsın şeyine. Burada da ne kadar sevap kazanırsan o kadar bilmem şey, ne kadar hayır yaparsan bu kadar sevap kazanırsın. Oyunlarını argüman olarak onlara sunacak gençlik işte. Elhamdülillah. Öyle bir gençlik geldi ki bakıyorsun ki dünyanın savaş şeyini değiştirdi. Bir anda değişti işte, İHA'sıdır, SİHA'sıdır, falancasıdır. O bilinçte hareket eden bir gençlik. Kur'an'la yürüyen bir gençlik. Ne yaptı? Göğü okudu, toprağı tanıdı ve Kur'an'la yürüdü. Diriliş nesli diyor ya Sezai Karakoç. İşte o nesil. O medeniyetin ruhuyla hareket ediyor. Emanetin bilincinde. Ve biz o emanetin sahipleri olarak üzerimizdeki ağır yükü de biliyoruz. Vazifemiz büyük. Yani Müslümanların bir araya gelmesi için, Gazze'deki ateşin, Müslümanların aleyhine dönen dolapların ters yüz olabilmesi için gece gündüz çalışmak zorunda ve mecburiyetindeyiz.
1: Evet.
0: Bir müftü olarak ben. Sadece anlatarak değil, yaşayarak da. İslam'ın özünü insanlara yansıtmak zorundayım. Kapısı çalınmayan insanların kapısını çalıp onların kalbine hidayet meşalesi yakmak zorundayız kıymetli hocam. Yani biz bir insanın cehenneme girmesine, bir insanın kötülüklerle bulunmasına sevinemeyiz. Onlar bizi üzüyor. Sokaklarda gezen, Allah'tan bir haber yaşayan insanlar, haramlarla beraber olan insanların durumu bizi uykusuz bırakıyor tabii ki.
1: Böyle de olmalı. İnşallah Allah-u Teala sizin de bu gayretlerinizi inşallah hayırlısıyla daha da artırıp daha da fazla belki biraz omuzlarınızın yükünün artmasıyla daha da bu hizmetleri artırmayı nasip eylesin. İhtiyacımız olan konu aslında bu hocam. Yani insanlığa karşı olan somut değil de daha çok soyut olan ve daha çok dikkat çekmemiz gereken hamd gibi, şükür gibi, bilinç ve medeniyet inşa eden o bilince sahip olacağımız soyut kavramlar.
0: Elhamdülillah.
1: Bu soyut kavramları evet öğrenen gençler var. Sayısı hayli fazla.
0: Evet.
1: Ancak belki de o hayli fazla sayıda yetişkin ebeveyn var mı? Bunları evlatlarına anlatabilecek.
0: Evet.
1: Ebeveynlerde biraz sanırım bu eksik daha fazla ki nesillere, gelecek nesillere bunu aktarmakta zorlanıyoruz. Çünkü evimizde, diğer aile ortamımızda, akraba ortamlarında bu soyut kavramlar,
0: evet,
1: hamd, şükür, kanaat, sabır, evet, gibi bu kavramlar değil de daha çok maddi materyaller, nicelikler,
0: evet,
1: rakamlar, bir takım somut, sıkıntılı yani problemli hadiseler konuşuluyorsa o zaman çözüme gitme noktasında gelecekten çok da bir beklenti içerisine girilemiyor maalesef.
0: Maalesef.
1: Biraz sorumluluk, yani demek istediğim ebeveynlerde, yetişkinlerde.
0: Kesinlikle.
1: Gelecek nesillere örnek miyiz, değil miyiz sorusunu sorup onlara biraz daha medeniyeti aşılayacak bilinci anlatabilmek.
0: Evet.
1: Önce kendimiz yaşayacağız ki
0: kesinlikle
1: anlatabilelim.
0: Kesinlikle. Yani ebeveyn, işte ebeveynden geçiyor. Ebeveyn de o iklimi yansıtamadığı zaman çocuk da ister istemez farklı bir iklimde, farklı bir havayla dünyanın meşgalesinde, dünyanın esiri oluyor.
1: Evet.
0: Kalip de o esarette kaybolup gidiyor.
1: Eyvallah. Hocam bu noktada gençlerimizi, çocuklarımızı koruma noktasında ve özellikle de yetişkinler için de geçerli bu tabii ki. Ahir zaman fitnelerinden korunmak için dört kalkandan bahsediliyor,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu kalkana değinelim de istiyorum. Öncesinde tabii ki bir soluklanalım

0: isteyeceğim sizden. Bu dört kalkan, koruyucu kalkan nedir? Helal gıdadır, huşuyla kılınan namazdır, salihlerle beraber olmaktır ve ahiret hesabının bilincinde olmak, şuurunda olmak. Bunları detaylandıralım isterseniz son bölüme girdiğimiz zaman. Ama son bölümden önce bir soluklanalım, bir virgül koyalım. İstirham ediyoruz sizden.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Abdülkerim Çelik hocamızla sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara istirham ediyoruz. Aranın akabinde tekrar huzurlarınızda devam edeceğiz.

0: Yeni telefon mu alacaksın? Eskisini mi satacaksın? Tamir mi lazım? Ya da aksesuar mı eksik? Kırık ekran, bitik batarya keyfini mi kaçırıyor? Dert etme. Al, sat, tamir ettir, yenile, aksesuarla tamamla. Ordu'nun telefon uzmanı burada. Duha İletişim. Uygun fiyat, hızlı servis, garantili hizmet.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Şal ve eşarplarda her dokuda zarafet, her modelde özen arayanlara. Tasarımdan üretime tüm seçkin koleksiyonlarda sadelik ve şıklık El Medine ile hissedilir. Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zincirimizle bayimiz olmak için hemen bize ulaşın. El Medine, ruhunuza hitaben.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm.
4: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Efendim hasbihalde artık programımızın son bölümünde Abdülkerim Çelik hocamızla birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müslümanca, ahir zamanda Müslümanca yaşamanın nebevi ölçülerini ele alıyoruz ve programın araya gitmeden hemen önce koruyabileceği, insanın kendisini, evlatlarını, gençleri, toplumu koruyabileceği dört koruyucu kalkandan bahsetmiştik. Değerli hocamızdan bunları inşallah öğreniyoruz. Değerli hocam, dört kalkanı sizden öğrenelim isteriz ki bu kalkanlarla inşallah kendimizi muhafaza altına alabiliriz.
1: Evet. Kıymet hocam, söylediğin gibi zor bir dönem. Ahir zaman dönemi. Hem kendimizi, nefsimizi hem de neslimizi korumanın yolları var. Onları da büyüklerimiz çok güzel bir şekilde tasvir etmişler, açıklamışlar. Peyderpeyde sohbetin içinde bunlara değindik ama işte bu dört şeyin başında helal gıda. Helal gıda kişi dünyaya gelmeden evvel ebeveyn tarafından o midenin doyurulmasıyla anne rahminde başlıyor. Daha sonra geliyor. Helal gıda insanın hal ve hareketine de yansıyor. Onun için kesinlikle helal haram hassasiyetini yapmamız lazım. Eğer o duyarlılık kaybolur ise o zaman da ibadetlerimizden de zevk alamıyoruz. İmanın da lezzetini tadamıyoruz. Helal gıda o açıdan önemli. İkinci olarak kıymetli hocam, namaz diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz gözümün nuru demiştir. Namaz öyle bir ince çizgi var ki küfürle mümin arasında, kafirle mümini ayırt eden bir ince çizgidir namaz. Yani mümin ve müvahhid olduğuna şahit misiniz diye musallaya geldiği zaman biz kişiyi namazgahta görür isek onun mümin olduğuna şahitlik ediyoruz. Ama namazgahıma gelmediyse şeyse o sıkıntı. Öyle bir namaz kılmamız lazım ki devamlı olması lazım. Az da olsa devamlı olan namaz. Her daim. Yani cumadan cumaya, bayramdan bayrama değil de Allah Azze ve Celle sana isyanına, tuğyanına, günahına rağmen her zaman davetiyeyi gönderiyor. Elhamdülillah öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki ilahi hakikat her zaman Allahu Ekber diyerek hayatın her alanında nerede olursan ol bize çağrı yapıyor. Allah'ın varlığını hissettiriyor. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, ahiret hayatının varlığını hissettiriyor. Diyor ki Allah vardır. Öyleyse aman ha dünyaya dalma. Dünyayı sevme. Dünya geçicidir. Allah'la beraber ol. Günde beş defa işe, hayata namazla başlamak, camide başlamak. Mesela kıymetli hocam 1-7 Ekim tarihleri camiler ve din görevlileri haftası. Camilerimiz önemli. Önemli bir fonksiyona inşa ediyorlar sahipler. Nebevi dönemindeki camilerin işlevselliğini günümüze taşımak zorundayız. Camileri hayatın merkezine taşıyacağız. Hayatın merkezine taşınmayan cami, hayata camide başlanılmayan hayat yok hayatlardır. Olumsuz hayatlardır. Allah'a giden hayatlar değildir. Camide eğitime camide başlayacağız. Gençlerimizi camide eğiteceğiz. Camide belli bir kıvama gelen kişi, o kıvamını alan kişi, inanın hayatın her alanında o camideymiş gibi hareket edecektir. O camiden, ilim ve irfan yuvasından, o mektepten mezun olan, diplomasını alan hayatın her alanında başarılı olur. Çünkü o havayı teneffüs etti. Hele hele o camide görev yapan hocalarımız, o mihraplaşan hayatı benimser ise, yani ulema varasetül enbiya hadis-i şerifi doğrultusunda alimler nebilerin varisleridir, mirasçılarıdır. Emanet büyüktür, emanet büyük yerdendir, yükümüz ağırdır, sorumluluk bilincimiz vardır. Sorumluluk alanımıza düşeni güzel bir şekilde camide yaparsak, bunu da Allah'ın rızasını kazanarak, göz önüne alarak Allah'ın rızasını kazanmak için yapar isek, kıymetli hocam güzel şeyler olacaktır. İşte onun için namaz, yani burada diri kalmak için namaz çok önemlidir. Evet.
0: Ve huşuyla kılınan namazın evet, etkisi çok, çok daha fazladır.
1: اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu, yani huşuyla kılınan namaz kişiyi kötülüklerden, fenalıklardan alıkoyar. اِنَّ الصَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Onun için kişiyi kötülüklerden, fenalıklardan alıkoyuyor. Öyle bir namaz kılacağız ki son namazımızmış gibi. Yani insan eğer namaz kılmıyorsa şöyle bilmesi lazım. Tasavvufta onun adı nedir? huzurdan kovuldum. Niye huzurdan kovuldum? Rabbim beni niye huzuruna kabul etmiyor diyebilmedir. Namaz konusunda hassas olması lazım müminin. İşte bu girdaptan, bu meşakkatlerden korunması için. Üçüncüsü, salihlerle beraber olacağız. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğu kimselerle beraber olur. O kimseler nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse, peygamberlerle beraber oluyor, sıddıklarla beraber oluyor, peygamberlerin varisleriyle beraber oluyor, doğru insanlarla beraber oluyor. Ya eyyühellezine amenüttegullah ve kûnû me'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan layık vecihle korkun ve sadıklarla beraber olun. Çünkü arkadaş, iyi arkadaş da kötü arkadaş örneğini Peygamber aleyhissalatü vesselam mis kokusu taşıyan kişiyi de körükçüye benzetiyor. Mis kokusu taşıyan iyi arkadaşın yanında olduğun zaman ya o kokuyu alırsın, ya o sana ikram eder veyahut da o kokudan sana bir şey siner. Temiz kokarsın, temizlik vardır. Ama körükçü kötü arkadaş olarak nitelendiriyor, tasvir ediyor. Ya oradan sana bir şey bulaşır, bir parça bulaşır, elbiseni yakar, başka şey yapar. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Yani arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse biz öyle bir arkadaş olacağız ki seküler arkadaş bile olsa sözün sahibi biz olacağız. Onu biz camiye götüreceğiz. Onu biz sıddıklarla beraber götüreceğiz. İlim meclislerine götüreceğiz. İrfan yuvalarında onu biz cenderi arasına alacağız, sıkıştıracağız. Bir insanın hidayetine vesile olmak güneşin doğduğu noktadan battığı noktadaki her şeyden daha hayırlıdır kıymetli hocam. Bir insanın kalbine hidayet meşalesi yakıyorsun. Işıldıyorsun kalbine. O kalp Allah'ı tanıyor. Peygamberi tanıyor. O ayaklar camiye gidiyor. O baş secdeye varıyor. Bundan daha büyük bir şeref var. Zaten yola çıktığımız zaman böyle yola çıkarsak evet. Bir kişiyi yolundan çevirmek için zaten başarılı oluruz kıymetli hocam. Burada samimiyet ve ihlastan geliyor. Dördüncüsü olarak hayat sadece bu dünyadan ibaret değil. Ahiret hayatı var. Dünya ve ahiret. Ahirete inanıyoruz. Ölüme inanıyoruz. Ölümden sonraki hayata inanıyoruz. Şimdi bazen şöyle söyledim. İşte kabre götürüyoruz böyle en sevdiği insanlar. Elbisesine toz konmasına bile kıyamayan insanlar bakıyorsun ki ilk toprağı onlar atıyorlar kabirde. Kabre koyuyorlar. Ondan sonra üzerine toprağı serpiyorlar. Hava bir de yağmurlu ise 5 dakika bile duramıyoruz. En sevdiğimiz, canımız, ciğerimiz, şeyimizi o kabre koyuyoruz. O bize soyut bir hayat değil mi? Ondan sonrası karanlık bir hayat. İşte o hayatı aydınlatan, o tarafı aydınlatan nedir? İmandır. Biz oraya iman ediyoruz. Diyoruz ki ondan sonra bir hayat var. O hayatı ışıklandırmak için, aydınlatmak için bu hayatı anlamlı kılıyoruz. İşte anlamlı kılmak da sıddıklarla beraber olmaktır. Namaz kılmaktır. İyi bir kul olmaktır. Allah seni görüyormuş gibi hareket etmektir. Murakabe altında yaşamanın bilinciyle. Onun güzelliğini yaşamaktır kıymetli hocam. İşte elimize Kur'an'ı alıyoruz. Kur'an bir nurdur diyoruz. O nur inşallah yarın kabirde bize arkadaş olacaktır. En büyük arkadaş. Yani dünyada malda götürmüyor, mülkte götürmüyor. İnsan dünyaya geldiği zaman elini böyle sıkıyor böyle. Tasvir ediyorlar. Diyor ki dünyadan her şeyi alıp götüreceğim çocuk. Ama giderken de elini açıyor. Diyor ki bak hiçbir şey götürmüyorum. Götürdüğümüz bizimle kalan hadis-i şerifte de vardır. Amellerimizdir. O salih amellerdir, uygun amellerdir. İmanı selamete erdirecek, kişiyi selamete erdirecek, imanı kemalete erdirecek şeyler salih amellerdir. Uygun amellerdir. Amellerin başında dinin dileği olan namazdır. Namazsız olmaz, olmaz. Böyle bir şey yok. Şimdi belli bir yaşa gelmiş. Çocuğuna kıyamıyor böyle. Çocuğunu sabah namazına kaldıramıyor. Ya işte geç geldi, şöyle oldu, olmasın. Yani bir anne kendi eliyle çocuğunu ateşe atabilir mi? Yanında duracaksın beraberce. Saçını okşayacaksın, sevdireceksin. Evladım kalk diyeceksin. Yani biz burada rahatımız bozulacak ki orada rahat olalım.
0: Öyle.
1: Burada rahatımızı bozmazsak orada rahat olamayız.
0: Yine biz programın başında da ifade etmiştiniz hocam. Şu kısacık dünya hayatını aslında kalıcı olan ahiret hayatı için bir kazanca dönüştürme fırsatı aramakla değerlendirmeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bu yaşadığımız dünya ve özellikle içinde bulunduğumuz çağ bir doyumsuzluğa sevk eden ve bu dolayısıyla da bir iç huzursuzluğuna sevk eden bir dünya.
1: Evet.
0: Ve bizlerin de en çok ihtiyacımız olan şey de iç huzurunu sağlamaktır, değil mi hocam?
1: Kıymet hocam, işte iç huzurun sağlanması neyle olur? Ela bi zikrillahi tatmain.
0: Evet.
1: Bitti. Burayı Allah'la dolduracaksın. Yani hani dedim ya şeyde, kalp Allah demezse ritmi bozulur.
0: Evet. Çok güzel bir söz.
1: Çok mükemmel. Çünkü fıtrat onu ister. Fıtrat temizdir. Kişi doğduğu zaman fıtraten temiz olarak doğar.
0: Evet.
1: Daha sonra ebeveyni Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar. İşte o fıtratın saf dilinden dökülen sözler de bazen karşı tarafın samimiyet aynasında, lekesiz aynasında yansır böyle. Böyle bir anda bir kıvamına geldiği zaman ateş vurur, ondan sonra elhamdülillah bakarsın coşar böyle. Senden benden ondan iyi. Dünyayı elinin tersiyle iter. O kıvama gelmek lazım. Diyor ya, elem ye'ni lillezine amenu en takşa'a kulubuhum li zikrillah. O müminlerin o doğruyu gördükten sonra haşyet duyma zamanı gelmedi mi? O haşyet duyma zamanı gelmesi lazım. Yani o da çalışmayla olacak, zikirle olacak. O ritmini bulduğu zaman, kalp ritmini bozulduğu zaman Allah korusun, kaybolur. Ama aynı minvalde güzel bir şekilde giderse üzerine katıyorsun böyle. Nurun ala nur. Dünyanın beş para etmez sıkıntısını, meşgalesini, belasını, musibetini görmüyorsun bile. Niye? Geçici diyorsun. Benim Rabbim var. Duyarlı olmak, iradesi güçlü olmak. Bugün mesela kıymetli hocam, Ümraniye'de birkaç yetişkin kursumuza gittim. Elhamdülillah baktım böyle 40 yaşında 50 yaşında hanımefendiler gelmiş saat 9'da 10'da orada Kur'an'ın başında vakit geçiriyorlar.
0: Maşallah.
1: Ben sizi tebrik ediyorum dedim. Hani şu anda siz mışır mışır yataklarınızda uyuyordu olurdunuz. Ama elhamdülillah ya Rabbi bu yaşıma rağmen ben geldim Kur'an'ın talebesi oldum. Sahip olmaya değil, şahit olmaya geldiğimiz bu dünyada şahitlerimizi artıracağız. Zaman şahit olacak, mekan şahit olacak. Diyecek ki zaman, bak Semerkant TV'de Yasin Hocam'la Abdülkerim Hoca Perşembe akşamı, Cuma akşamında burada program yaptılar. Niyet okuyucu değiliz biz. Bunun niyeti buydu diyecek. Onun için ya Rabbi niyetimizi halis eyle, samimi eyle.
0: Amin.
1: Yani o niyet halisine baktığımız zaman biz yaptıklarımızın değil niyetlerimizin karşılığını göreceğiz. İnnemel amelu bin niyet ve innemâ liküllimli immâneve. Herkes niyetinin karşılığını görecek. Hadisin devamında var zaten. Femen kâne hicretu ilallah ve rasulü fe hicretu ilallah ve rasulü. Kim Allah ve rasulü için hicret ederse karşılığı Allah ve rasulünedir. Ama kim de dünyalık bir meta için, bir kadın için hicret ederse onun karşılığı da otur, dünyada kalır. Biz dünyada belli bir makama, mevkiye, belli bir şeye almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için. Bir şey yaptığımız zaman manalı yapacağız, içini dolduracağız. Yani şu sohbeti yapıyoruz. Bu sohbette işte o dedik ya, fıtratın saf dilinden o samimiyetin lekesiz aynasına dokunacak. Ona dokunduğu zaman o zaman işte ateş yakacak. İşte o zaman saf temiz olacak, ihlaslı olacak. Bugün Müslümanlar olarak o samimiyeti birazcık böyle samimiyet testinde kayboldu. Elbette hocam. Çünkü dünyada kaybedecek çok şeyimiz oldu. Dünyada biriktiriyoruz böyle. Niye? Bazen doğruyu çok söyleyemiyoruz. Niye? Kaybedecek bir şey var. Bedeli ödettirilir. Allah korusun. Yani birilerini bırakacağız. Allah'ı eğer birilerini aradan çıkarır, Allah'ı koyarsak o zaman güzel şeyler olacak. O zaman Rabbim de verecek. Çünkü bütün izzet, büyüklük, güzellik Allah'adır. Men kâne yuridul izzeh felillâhil izzetü cemiyâ. Kim izzet, şeref, makam, mevki arıyorsa, kim gerçekten kalıcı itibar arıyorsa onun tamamı Allah'a aittir. Başka bir ayette وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'adır, Resulündedir ve müminlerdedir. Sadıklarla beraber olmak, salihlerle beraber olmak. Belki bir bedel ödettirir ama o asıl izzet, şeref onların yanında olmaktadır.
2: Eyvallah.
1: Rabbim hayatımızın sonuna kadar onlarla beraber olmayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Evet.
0: Hocam programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az bir vaktimiz kaldı. Evet. Bu son bölümde hem toparlayıcı konuyu toparlayıcı olacak nitelikte bir müjdeden aslında bahsedelim isterim hocam. O müjde ki ahir zamanda ibadetlere sebat gösterenler bana hicret etmiş gibidir buyurmuş.

0: olmuştur. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerinden bir ümit kapısını aralasak, biraz oraya baksak, bu zaman evet çok zordur. Birçok zorlukları, meşakkatleri var. Bedeli ağırdır, evet, zordur. Ama bununla birlikte mükafatı da vardır. O mükafatının ne kadar güzel olduğu ve bu müjdeyi nasıl okumalıyız?
1: Tabii ki hicretten sonra hicret yoktur buyurdu.
0: Evet.
1: Onu buyuran Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte ahir zamanda dik duran, görevini yapan, haza Müslüman dedirten insanın yapmış olduklarını Mekke'nin fethinden önceki hicrete benzetiyor. Onların almış olduğu sevabın aynısını onlar da alacak Allah diyor. Ke hicretin ileyye diyor ya hadis-i şerifte. Ya hicret nedir yani hicret? Hicret şudur, ayrılıktır. Terki dünyadır, terki maldır. Ukbaya bir yürüyüştür, evet, yardan geçmektir, serden geçmektir. Bir bedel ödemektir. Bu dönemde, bu zor ve meşakkatli dönemlerde, işte üzerimizde kara bulutların olduğu dönemde, eğer bizler dünyevileşmiyorsak, Allah ve Resulüne tam anlamıyla, layıkı veçiyle kul olabiliyorsak, kıymetli hocam, Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesi de bize olacaktır. İşte Allah'a davet eden, salih amel işleyen, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Onun için bize kardeşlerim dedi. Kevser'de bekleyecek, Havz-ı Kevser'inden bize içirecek. Sahabi efendilerimiz, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Yok, siz benim sahabimsiniz, onlar benim kardeşlerim. Kim onlar? Beni görmediği anda, beni seven, ismim anıldığı zaman salatü selam getiren kişilerdir. Öyle bir iman ki bazen diyorum, ya Rabbi, o irade de önemli. Ya Rabbi, eğer o dönemde de olsaydım ben Habibinle beraber olurdum. Hazreti Ebu Bekir'le de beraber olurdum. Çünkü onları ben her şeyden çok seviyorum. Sevgide, hani Hazreti Ömer radıyallahu anh, Onnas makamında bazen otururken, ya Resulallah nefsim hariç seni her şeyden çok seviyorum. Olmadı ya Ömer, nefsinden de çok seveceksin. Evet, biz de Allah ve Resulünü nefsimizden de çok seviyoruz. Yani onun sahabesi gibi şu anda onun sünnetini yaşama ve yaşatma konusunda mücadele veriyoruz. Gayret gösteriyoruz. Rabbim gücümüze güç versin. Men temesseke bi sünneti fekad fesade ümmeti felehu ecruhu mi'eti şehidin. Ümmetimin fesada uğradığı bir dönemde kim sünnetime sarılırsa 100 şehit sevabı vardır. Unutulmaya yüz tutmuş bir sünneti sen tutup kaldırıyorsun. Ya bu çağda Yasin hocam, böyle bir genç şeyde böyle sakallı olmak, cübbe sarıkta gezmek, yani nefse biraz ağır geliyor ama elhamdülillah. Söz Allah'ınsa, Rabbim büyütürse bitti. Size bakarak insanlar İslam'ı okuyorsa, size bakarak kişiler Kur'an'ı seviyorsa, anlatımlarınızla değil halinizde de siz İslam'ı yansıtıyor iseniz, hal ile kal uyuşması oluyorsa elhamdülillah, ne güzel. Bugün Müslümanlar olarak tebliğden öte temsilde sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Tebliğde süslü cümlelerle. Mesela davetçi vardı ya.
0: Evet.
1: Hani vassıratul İslam diyor. Vassuran hududullah. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, diyor ki böyle bir tasvir ediyor. Kişi diyor bir yol üzere gidecek. Sırat-ı müstakim oradır. Daha sonra etraflarında duvarlar olacak, perdelerin sarkıkları yere kadar uzanacak, arka taraflarında açık kapılar olacak. Orada münadi olacak, yorum başında. Alâ râsil sırat. Münadi diyecek ki aman ha, yani sağa sola şey yapmayın, yoldan çıkarsınız. Ve yolun üzerinde de münadiler olacak. Dikkatli olun, işte bunlar nedir? Allah'ın kitabıdır, haramlardan sakınmaktır. İşte bu dönemde münadi olmak, peygamberin varisi olmak, işte dini tebliğ etmek, yani insanların o herç cehenneme sürüklendiği bir dönemde insanları Allah'ın rızasını kazandıran güzel ameller yapabilme yolunda cihet üstlenmek, gayret göstermek, bunlar önemli şeylerdir, hususlardır. İşte onun için peygamberin müjdesine de nail olur kişi, hicret etmiş gibi olur. Rabbim o zümreden eylesin.
0: Amin.
1: Rabbim kendisi

0: Ne layık bir kul Habibine layık ümmet eylesin. Amin. Bizi Kur'an'dan ayırmasın. Amin. İslam'ın yolundan ayırmasın. Kur'an'ın ruhundan ayırmasın. Bizi ariflerle beraber eylesin. Amin. Hakikat erenleri eylesin. İşte şu ahir zamanda fitnenin kol gezdiği dönemde, hak ile batılın karıştığı dönemde sureti haktan görünerek bizi haktan saptıranlar var. Rabbim bize hakkı hak olarak bilmeyi, batılı batıl olarak uzaklaşmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Hakka batıl elbisesi giydirerek hakkı getirenlerden değil de hakkı hak olarak getirenlerden eylesin.
1: Amin.
0: Çünkü وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Sen hakkı konuşacaksın, hakkı yaşayacaksın, hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele vereceksin. Evet. Zaten diğerleri kendiliğinden yok olacaktır. Bin doğru, bir doğru bin eğriyi düzeltecektir. Çünkü senin doğruların Kur'an ve sünnetten ilhamını alan değerlerdir. Bakın bugün kaypak zeminde kıymetli hocam, kavramlar boşaltıldı. Yani kavramların içi boşaltıldı. Aynı kavramlar. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki kavramları şimdi işte emperyalist güçler farklı şeylerle o kavramların içini boşalttılar. Kavramları yeniden Kur'an ve sünnet ışığında manasını vermemiz lazım. Kavramları katımızda, hal ve hareketimizde değer kazandırmamız lazım. İşte ihlas gibi, hizmet gibi, bilmem ne gibi kavramlar. Birilerinin elinde oyuncak haline geldi ve hafifletildi. Bu da batının bir oyunudur. Kavramlar üzerinde, algı üzerinde bizlere operasyon yapıyorlar. İşte kelam enflasyonuyla diyor, beyinler ütüleniyor. Yani söz çok fazla ama öbür taraftan iş eyleme dönüştüğü zaman, imanda aksiyon yakalayın denildiği zaman bakıyorsun kimse gelmiyor. Öyleyse tebliği de yapacağız, temsili de yapacağız. Kal da olacak, hal de olacak. Rahmetli babam yine Allah kali kali rahmet eylesin, benim hafızlık hocamdır. Erzurum'da binlerce hafızı vardır. Rabbim şu mübarek gecede ona ve bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Vaiz oldum, Kalkandere'ye atandım Rize'de. Babam şöyle bir şey söyledi. Baba dedim, babam da Kur'an kursu hocasıydı ama vaaz ederdi de. Bana bir tavsiyen var mı dedim. Durdu böyle, dedi ki evladım dedi. Vaiz kürsüden indikten sonra başlar dedi. Allah Allah, bu ne demek yani? Evet, biri bizi gözetliyor kıymetli hocam. Kürsüde anlattıklarımızı indikten sonra yaşamazsak, bir müftü olarak, bir hoca olarak biz kürsüde anlattıklarımızın tesiri olmaz. İlk önce nefsimizi anlatacak. Nefsimiz yaşayacak. Daha sonra da neslin yaşaması için mücadele vereceğiz. Bir babayı düşünün. Yanlış bir iş yapan baba, o yanlış iş yapan evladına, evladım bu yapmış olduğun yanlıştır diyemez değil mi?
1: Evet.
0: Der ki baba sen de yanlış yapıyorsun ya da farklı bir şey yapıyorsun. Ya buralarda o tür şeyler de var. Onun için
1: hani çocuklar için demiştik ki hocam sözle değil gözle terbiye edilir. Hakikaten öyledir.
0: Tabii.
1: Sen yapmadığın bir şey hususunda yapma diyemezsin evladına. Dolayısıyla yaşadığı insan yaşadığı süre boyunca hal diliyle aslında birçok şeyi anlatır. Doğru yapıyorsa doğruyu teşvik etmiş olur. Yanlış bir şey yapıyorsa da bunu insanlara yanlışa sevk etmiş olur. Dolayısıyla hal diliyle kal dili, diliyle gönlü yakın olmalı birbirini desteklemeli, tasdik etmeli. Hocam programımızın sonuna gelmiş olduk. Muhabbetinize doyum olmuyor. Hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bu cuma gününü sizinle birlikte böyle geçirmekten çok mutluluk duyduk.
0: Allah
1: Teala razı olsun. Amin. Ağzınıza, emeğinize sağlık.
0: Cümlemizdir. Rabbim razı olsun. Hayırlı gecelerimiz olsun.
1: Allah razı olsun hocam. Efendim değerli hocam, İstanbul Ümraniye İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik hocamızla birlikteydik bu gece ve ahir zamanda Müslümanca yaşamanın önemine değindik. Rabbimiz Teala tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hayatımıza yansıtma hususunda bizlere yardım etsin. Bizlere kolay kalsın inşallah. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak temennisiyle selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz.
2: Hasbihal. Hasbihal.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları hakkındaki hadisleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde ise Babu Setri Avratil Müslimin, yani Müslümanların yapmış oldukları hataları gizleme hususundaki hadisleri okuyacağız. Bir Müslüman kardeşimiz bir hata yaptığı zaman o hatayı ne yapmamalıyız? İfşa etmemeliyiz, açığa çıkartmamalıyız. Bunları ayet ve hadisler ışığında inceleyeceğiz. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerde kötülüklerin yayılmasını isteyen kimseler için vardır. لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünya ve ahirette onlar için eziyet verici bir azap vardır. Fahişe ne demek? Fahişe kelimesi Arapçada الْفِعْلُ الْقَب۪يحِ kötü fiil اَوْ الْقَوْلُ السَّيِّ ya da kötü söz. Yani kötü sözlerin, yapılan çirkin fiillerin müminler arasında yayılmasını isteyenler için Allah-u Teala da burada ne yapmaktadır? O kişiyi tehdit etmektedir. لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onun için dünyada da ahirette de ne vardır? Eziyet verici bir azap.

olduğunu söylemektedir. Bu yapılan tehditle, Allah-u Teala'nın bu tehdidiyle, yani kötülüklerin yayılmasını istemenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu ne yapmaktayız? Farkına varmaktayız. Peki hadisler bunun hakkında ne diyor? İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen bir hadis. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا. Dünyada bir kul, bir kulun yaptığı hatayı gizlemez ki, اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Eğer gizlerse, Allah-u Teala da o gizleyen kişinin hatalarını ahiret gününde ne yapar? Gizler. Burada da ayetin tam tersi bir müjde var. Ne müjdesi? Eğer bir kişi Müslüman kardeşinin yaptığı hatayı gizler, gizli tutarsa, o kişi için Allah-u Teala öbür dünyada aynı şekilde onun hatasını da gizleyeceğini ne yapıyor? Haber veriyor, müjdeliyor. Bu hadis-i şerif bize neyi ifade etmekte? Diyor ki, enne cezae men yestur abden fid dunya, dünyada bir kulun hatasını gizlemenin mükafatı es-setru yevmel kıyame. Kıyamet gününde o kişinin hatasının da örtülmesidir. Fel cezae muafikun lil amel. Mükafat yapılan amele uygun bir mükafattır. Ve yekunu setrullahi. Peki Allahu Teala örter demek ne demek? Allah-u Teala'nın bir kişinin yaptığı hatayı örtmesi ne manada? Diyor ki وَيَكُونُ سَتْرُ اللّٰهِ اِمَّا بِمَحْوِ ذَنْبِهِ. Ya Allah-u Teala o kişinin günahını ne yapar? Siler tamamen. فَلَا يَسْأَلْهُ. Hiç onu ondan sorumlu tutmaz. اَوْ يَسْأَلْهُ. Ya da sorumlu tutar, sorgular. Ama مِنْ غَيْرِ اَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ اَحَدًا. Kimseyi o yaptığı hataya muttali etmeden. Yani kimsenin önünde değil. Hesaba çeker, ثُمَّ يَعْفُ عَنْهُ, sonra da onu affeder. Sonuç olarak yani her türlü Allah-u Teala o kişiyi affedecek ama birinde sorgulama olacağını söyleyenler var, hiç sorgulanmadan affedileceğini söyleyenler de vardır. Yani her halükarda, her iki şıkka göre de her türlü Allah-u Teala o kişiyi ne yapacaktır? Affedecektir. Onun için kişinin, arkadaşının, kardeşinin, din kardeşinin yaptığı hatayı gizlemesi bu noktada çok önemlidir. Zaten gizlemesiyle ona fayda vermekle beraber hem de ne, kendine de fayda sağlıyor burada. Kendi yaptığı hataları da Allah-u Teala tarafından ne yapılacaktır? Bağışlanacaktır. Bir başka hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yekul şöyle buyuruyordu. Kullu ümmeti muafa. Bütün ümmetim affolunacaktır. İlla el mücahirine. Yani mücahir ne demek? Bir şeyi cehri olarak söylemek. Zaten zahiri olarak söylemeye denilir, kullanılır. Mücahir yani yaptığı hatayı, günahı açıkça ortaya çıkartan. Zaten Fethül Bari'de de şerhte de diyor ki el mucahir ellezî azhara ma'siyetehu. Günahını açığa çıkartan kimseye denilir. Ve keşefe mâ seterallahu aleyhi. Allah-u Teala'nın gizlediği şeyi ortaya çıkartıp fetehaddefe biha. Onu etrafta anlatan, sağda solda anlatan kimseye ne denilir? Mucahir denilir. Yani Allah Resulü buyuruyor ki benim ümmetimdeki herkes affolunur ama kim? Mücahirin hariç. Ve inne minel mücaherati. Bu kısımdandır. Günahı ortaya çıkartma kısmındandır. En ya'melen raculu billeyli amelen. Geceleyin bir kişinin bir günah işleyip thümme yusbihe, sonra sabah olduğu zaman ve kad seterahullahu aleyhi. Sabah olur, Allah-u Teala ondan gizlemiştir. Yani kimse o günahının, o yaptığı günahın farkında değildir. Yani bir kişi geceleyin bir günah işler, sabah vaktine girer ve kimsenin bundan haberi yoktur. Allah-u Teala bunu gizlemiştir gecenin karanlığıyla. Feyekulu. Ama o kişi sabah kalkıp etrafındakilere der ki,

0: فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ben dün akşam şöyle şöyle bir günah işledim. Vakat ba herhalde de vakat ba teyesteruhu rabbuhu. Allahu Teala onun o günahını ne yapmıştı? Gizlemişti. Ve yusbihu yekşifu satrallahi anhu. O ise sabah kalkıp o Allahu Teala'nın gizlediği şeyi açığa çıkarttı. Tabi bu niçin sıkıntılı bir mesele? Çünkü toplumu da etkiliyor. Kişinin günahlarını anlatması ne yapıyor? Etrafındaki kişilere bu günahların artık zamanla normalleştiğini zannettirebilir. Yani herkes birbirine günahını anlatırsa hem bu toplumsal bir sıkıntıya da neden olur. Herkes artık haramları, yani Allahu Teala'nın yasaklarını küçük görüp herkes bunu yapmak isteyebilir. Çünkü her insanda ne vardır? Nefis vardır. Her insan nefis taşır. Nefsini kişi terbiye etmediği sürece günahları yapmaya nedir? Açıktır. İnsanlar da, günahkarlar da, günah yapan kişiler de günahlarını açıkça, serbest bir şekilde her yerde anlattığı zaman ne yapmış olur? Bir nevi insanları o günahlara teşvik etmiş olur. Bu da işte büyük günahlardan sayılıyor. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulli ümmeti muafa. Bütün ümmetim affolunur. İlla el mucahirin, günahlarını açıkça anlatan kişiler hariç. Peki bu hadisin bize verdiği fayda nedir? İzame zenbil mucahirine, yani günahlarını açıkça söyleyenlerin günahının büyüklüğü. Ellezine yaksudune izhar el maasi, bunların amacı ne? Günahları açığa çıkartmak. İnsanların arasında günahları ne yapmak? Yaymak. Fil mucahara İğdabullahi azze ve celle. Bir kişinin günahını açıkça anlatması Allahu Teala'nın azabını çekmektir. Kişinin günahını anlatması. Başka ne fayda vermekte? El cehr bil maasiye yedullu ala istihfafin bi hakkillahi. Bir kere masiyetleri, günahları açıkça anlatmak neye delalet eder? O kişinin Allahu Teala'nın hakkını hafife aldığını, Resulünün hakkını hafife aldığını, Müslümanların, salihlerin haklarını hafife aldığını gösterir. Yani tabiri caizse Allahu Teala'nın sınırlarını takmamak, Resulünün getirdiği kuralları takmamak anlamına gelmektedir. Onun için zaten bunun karşılığı, cezası çok büyük oluyor. Fil cehri bil maasi, masiyetleri açıkça söylemekte ne vardır? İ'tidâun alel hurumâti. El-am, haramlara saldırmak vardır. Yani haramlara teşvik etmek vardır. Ve istihfaf bid-din, dini hafife almak vardır. Bir kişi günah işleyip, o günahını gizleyip tövbe etmesi var, bilincinde olması var, Allahu Teala'nın koyduğu sınırı aştığının farkında olup, nefsim var, günah işledim ama bu günah nedir? Allahu Teala'nın yasakladığı bir şeyi yaptım. Açığa çıkartmamam gerekir derse farklı. Günah işleyip hiç umrunda olmayıp her tarafa anlatması farklı bir şeydir. Bu da işte Allahu Teala'nın azabını çekmek demektir. Çünkü sen dini hafife alıyorsun. Allahu Teala'nın emirlerini hafife alıyorsun. Günahı açıkça böyle iştiyaklı bir şekilde severek anlatmak ne demektir? Yani ya Rabbi ben senin koyduğun bu kuralı tanımıyorum demektir. Onun için kişinin günahlarını, yaptığı sıkıntıları etrafta, sağda solda açıkça ve ondan keyif alarak ne yapmaması lazım? Anlatmaması lazımdır. Çünkü bu Allahu Teala'nın azabına neden olur. Nasıl ki kendi günahlarımızı sağda solda anlatmamamız gerekliyse, aynı şekilde kardeşimizin, Müslüman bir kardeşimizin yaptığı hatayı da açığa çıkartmamamız gerekir. Yani bizim için nasıl günahımızı gizlemek gerekiyorsa, Müslüman kardeşimizin de hatasını, yaptığı hatayı gizlememiz gerekiyor. Her türlü bu Müslümana nedir? Faydedir. Çünkü toplumu eğer günah anlatımı hafife alınır ve günah anlatımı artarsa, bu toplumun ahlakını da bozar. Bir diğer konumuz babu kadai havaicil muslimin. Müslümanların ihtiyacını giderme hususundaki hadisler. Hadisler ve ayetler. قال الله تعالى, Allah-u Teala buyuruyor ki وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hayırlı olanı yapın, muhakkak ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Eğer siz hayrı yaparsanız, hayrın yolundan giderseniz, din kardeşlerinize yardım ederseniz, muhtaçlara yardım ederseniz, o zaman ki bunları hakkıyla yaparsanız, Allah rızası için yaparsanız, siz kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor Allah-u Teala. Bunun hakkındaki ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men neffese an mu'minin kurbeten. Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, min kurabid dünya, dünya sıkıntılarından, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Allah-u Teala da onun kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişiye, kolaylık sağlayan kimseye Allah-u Teala dünya ve ahiretinde kolaylık sağlar. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişi, yani parası yok, borç aldı senden ama parası yok, sana ödeyemiyor. Bu adama kolaylık sağlayacaksın. Nasıl kolaylık sağlarsın? Bil İbrai. Ya tamamen dersin kardeşim ben senden istemiyorum. Evil intizar, ya da dersin ki tamam zamanı gelmişti ama ben seni bir yıl daha beklerim, beş ay daha beklerim. Zamanı genişletmek, yani beklemek. Ben seni bekleyeceğim dersin. Sıkıştırmayacaksın yani adamı. Eğer böyle yaparsan ne yapmış olursun? O borçluya bir nefes aldırmış olursun. Diyor ki işte kim borçlu kişiye böyle bir nefes aldırırsa, ya hiç istemeyerek ya da zamanı uzatarak, Allah-u Teala da işte ona dünyada da ahirette de nefes aldırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim Müslüman bir kardeşinin aybını örterse, Allah-u Teala da dünya ve ahirette onun aybını ne yapar? Örter. Allah-u Teala'nın aybı nasıl örttüğünü söylemiştik. O günahını bağışlaması demiştik. Vallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Başlığımızın asıl ilgilendiği nokta burası işte. Bizim başlığımız neydi? Babu qada'i havacil muslimin. Müslümanların ihtiyacını giderme babı. İşte vallahu fi auni al-abd. Allahu Teala kulun yardımındadır. Ma kana al-abd fi auni akhihi. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Yani biz kardeşimize yardım edersek Allah-u Teala da bize ne yapar? Yardım eder. Buraya kadar olan şey hep bakın, birincisinde işte sıkıntısı varsa Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek, işte borçluysa ve ödeyemiyorsa ona kolaylık sağlamak, her halükarda ona yardım etmek, işte bunlar nedir? Yani bu hadisle ne yapmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bizi kardeşlerimize yardım etmeye teşvik ediyor. Çünkü bunların mükafatları da çok değerlidir. Bu dünyada yaptığın bir şeyin mükafatını eğer ahirette alıyorsan, bu kazançlı bir alışveriştir. Yani karlı bir alışveriştir. Çünkü dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama ahiret hayatı kalıcı bir hayattır. Dünya hayatında bir şeyi verip ahiretten bir şeyi alıyorsan, orada kesinlikle ne vardır? Kar vardır. Hadisin devamında şöyle devam ediyor. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا. Kim bir yola girerse ve o yolda ilim talep ediyorsa, yani şeriat ilmi olur, alet ilmi olur, ama bununla neyi kastediyorsa, قَاسِدًا بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ, tabii ki Allah rızası için yapıyorsa, girdi, ilim öğreniyor ve bu ilmi Allah rızası için öğreniyorsa, sehhelallahu lehu tariqan ilel cennet. Allahu Teala cennet yolunu ona ne yapar? Kolaylaştırır. Ve mejtema'a kavmun fi beytin min buyutillahi teala. Bir topluluk yoktur ki Allahu Teala'nın evlerinden bir evde toplanmasın. Yetluna kitaballahi. Allahu Teala'nın kitabını okuyorlar. Ve yetedarasunehu beynehum. Kendi aralarında onu ne yapıyorlar? dersini alıyorlar. Yani biri okuyor, diğeri tekrarlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın evinde toplanmışlar. Yani bir mescitte. Orada ne yapıyorlar? Birbirlerine Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ders veriyorlar. İlla nezelet aleyhimus sekinetu. Yani diyor ki böyle bir olay olursa, bir topluluk camide toplanıp Kur'an öğrenirse Allah-u Teala onlara huzuru indirir, sekineyi. Ve gâşiyethumar rahmetu, onları rahmet, Allah-u Teala'nın rahmeti kapsar. Ve haffethumul melâiketu, onları, onların etrafını melekler sarar. Ve zekerhumullahu fî men indehu, Allah-u Teala onları katındaki kimselerin yanında zikreder. Yani zikrederden kasıt ne yapar? O kullarıyla yanındaki meleklerine övünür. Yani bakın benim şöyle kullarım var, şöyle güzel kullarım var diye ne yapar? Allah-u Teala o kullarıyla övünür. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kimin ki ameli az olursa o kişiyi nesebi ne yapmaz? Hızlandırmaz. Yani ameli o az olanın amelini kişinin nesebi telafi edemez. Kimse nesebine güvenmesin yani. Hadisin verdiği faydaları sayacak olursak, birincisi fadl-ı teysir alel mu'sir. Birincisi işte borç vermekte sıkışık olan kişiye yardım etmenin fazileti. Azim fadl-i sa'yi fi talebil ilmi. İlim talep etmenin faziletini bize ifade etti. الترغيب في الاجتماع لدراسة القرآن الكريم وتلاوته. Bizi toplanıp Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etti. Çünkü Allah-u Teala ne dedik mükafatı? Allah-u Teala övünür okullarıyla. Allah-u Teala birileriyle övünüyorsa o kişiler demek ki değerlidir. O zaman Kur'an öğrenmek, camide toplanıp Kur'an okumak bu değerli bir şeydir. İnneme başka, inneme tenalu saade bil a'mali. Saadet, yani öbür dünyadaki mutluluk, saadet, cennet ulaşılır ne ile? Ameller ile. La bil ahsabi vel ensabi. Nesepler ile ne yapılmaz? Ulaşılmaz. Yani bir kişi nesebiyle cennete giremez. Ancak ve ancak yaptığı amelle, salih amelle ne yapar? Cennete girer. Tabii ki bu amel meselesi de sebep bakımından. Yoksa Allah-u Teala'nın merhameti, rahmeti olmasa kimse ameliyle de cennete giremez. Çünkü yaptığımız bütün ameller bir gözümüze denk gelmemektedir. Şimdi babu şefa'a, yani diğer bir konu, şefaat babına girdik. Şefaat ne demek? Aracılık. Buradaki şefaat normal bildiğimiz şefaat değil. Yani ya yardıma ihtiyacı olan bir kişiye ne yapmak? Yardım etmek manasında. Aracılık yapmak. Zaten ayeti kerimeden de anlayacaksınız. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة. Kim güzel bir şefaat yaparsa, yani dara düşmüş bir kardeşine yardım ederse, zaten tefsirinde şöyle diyor: ey ra'a biha hakka muslimin. Bu şefaatiyle bir Müslümanın hakkına riayet ederse, hakkını korursa. Ve defa'a biha anhu dararan. Ya bu şefaatle bir Müslümanın hakkını korursa veya bu şefaatle bir Müslümana gelen sıkıntıyı bertaraf ederse. اَوْ جَلَبَ اِلَيْهِ نَفْعًا. Ya da o Müslümana bir fayda verirse, bu manada yani. Müslümanın hakkını korur, onu bir zarardan korur veya ona bir fayda verirse يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Yani يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ مِنْهَا. O yapmış olduğu şefaatin karşısında o kişiye ne vardır? Sevap vardır. Bu konuyla ilgili olan birinci hadis Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâhu tâlibu hâcetin. Yani bir ihtiyaç sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman akbele alâ cülesâihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturanlara yönelir ve şunu der: fakale işfa'u tu'ceru. Yardım edin, mükafatlanırsınız. Yani siz bu kardeşinize, bu ihtiyaç sahibi olan kardeşinize şefaat ederseniz, yani ihtiyacını gidermekte aracılık yaparsanız, tu'ceru ne yaparsınız? Mükafatlandırılırsınız. Ve yekdillahu, Allahu Teala giderir ala nisani nebiyyihi, peygamberinin dili üzerine ma ahabbe, dilediği her şeyi. Yani Allahu Teala dilediği her şeyi peygamberinin dili üzerine ne yapar? Meydana getirir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Et-tergif fi'ş-şefa'a, aracı olmakta, Müslüman kardeşimizin ihtiyacını gidermekte bizi teşvik etmektedir. Yani et-tergif fi'ş-şefa'a lima fiha min el-ecri. Yani çünkü niye bizi tergip ediyor? Yani niye bizi teşvik ediyor? Bize diyor burada ne vardır? Ecir vardır. Eğer sen bu aracılığı yaparsan sana mükafat verilecek. Ekudiyetil hace emla. İster o Müslümanın ihtiyacı giderilsin, ister giderilmesin. Çünkü sen orada niyet ettin ne yapmaya? Onun ihtiyacını gidermeye. Sen dedin ki ya Resulullah ben şefaatçi olurum. Kalktın ihtiyacını gidermeye çalıştın ama ihtiyacı işte ister yerine gelsin ister yerine gelmesin, sen o yaptığın hamleyle zaten ecrini ne yapmış olursun? Almış olursun. La şefaate fi hududillahi teala. Allahu Teala'nın hadlerinde şefaat olmaz. Bir kişi kalkıp aracı olamaz ona yani. Tabii ki iza vasala emruha ilel hakim. Eğer mahkemeye o taşınmışsa. Mahkemeye gittikten sonra artık ona kimse şefaat edemez. Ona onun hakkında hakim hükmünü verir. Bir diğer konumuz ise babul islah beynen nas. Yani insanların arasında çıkan çatışmalarda insanları ne yapmak? Barıştırmak. Yani insanları barıştırmak. Allah-u Teala buyuruyor ki وَقَالَ تَعَالَى وَالسُّلْحُ خَيْرٌ. Yani sulh, barış, hayrun, daha hayırlıdır مِنَ الْفِرْقَةِ, ayrılıktan, dargınlıktan barış daha hayırlıdır. وَقَالَ تَعَالَى, başka bir ayet-i kerimde buyuruyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Müslümanlar kardeştir, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Bulun. Yani kardeşlerinin arasına girip kardeşlerinizi barıştırın eğer bir sıkıntı olduğu zaman. Yani ilk önce Allah-u Teala müminlerin bir kardeş olduğunu, kendi bir kardeş olduğunu bize bildirdikten sonra kardeşlerimizin arasında çıkacak sıkıntılarda sadece seyirci kalmamamız gerektiğini, onların arasını bulmamız gerektiğine ne yapıyor? Allah-u Teala bizi teşvik etmektedir. Bu konu hakkındaki İlk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nasi aleyhi sadaka. Yani insanların her eklemi üzerine ne vardır? Sadaka vardır. Yani her eklemi, her sabah uyandığınız zaman eğer eklemleriniz sağlamsa ne gerekir o Müslümana? Her eklemi karşısında bir sadaka vermesi gerekir. Kulle yevmin, zaten kullu sulama minen nas aleyhi sadaka, kulle yevmin tatlu'u fihi eşşemsu, güneşin çıktığı her günde. Peki bizim o kadar sadaka verecek paramız yok. Devamında Allah Resulü sadece sadakanın parayla olmadığını açıklıyor. Te'adilu beynel ithneyn sadaka. İki kişinin arasını barıştırman nedir? Sadakadır. Ve tu'inu ar-racule fi dabbatihi fetahmiluhu aleyha. Bir adama yükünü hayvanının üzerine, arabasına yüklemeye yardım etmen, اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ, ya da sadece sen yerden kaldırıp o arabanın üstündeki adama eşyasını vermen sadaka. Sadakatun sadakadır. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ sadakatun, Müslüman kardeşine güzel bir sözün sadakadır. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ sadaka. Yani camiye attığın her adımda ne vardır? Bir sadaka vardır. وَتُمِيطُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ sadaka. Yani yoldan eziyeti, insanlara eziyet verecek şeyleri temizlemen bir sadakadır. Yani burada bizi ilgilendiren, yani bizim konumuzu ilgilendiren nokta تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ sadaka. Yani iki kişinin arasını bulman nedir? Sadakadır. Yani burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani iki kişinin arasını bulmanın faydalı bir şey olduğunu, hatta sadaka olduğunu, dinde sadaka yerine geçtiğini ne yapmakta? Bize ifade ederekten önemini bize göstermektedir. Sonuç olarak bugün üç başlık işledik. Birincisinde Müslümanların birbirinin günahlarını veya işlediği günahları ne yapması? Setretmesi, yani gizlemesi. Sonra Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi hususundaki hadisler. Ya veya dargın olan kardeşlerimizi barıştırma hususundaki ayet ve hadisleri okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

İyilikler kötülükleri giderir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaptığın kötülüğün peşinden hemen iyilik et ki onu silip yok etsin buyruğuyla iyiliğin safında açılmış olan gediğin derhal kapatılmasını ister. Pişmanlık derhal bir eylem kalıbına dökülmelidir. Böylece kötülüğün birikmesi, kalbi ve hayatı istila etmesi önlenmiş olur. Manzara yine hareket doludur. İyilik yapmak ve fenalıklardan sakınmak üzerinde birbirinizle yardımlaşın. Bu meydana açılan sokakların sayısı binlercedir. Bir tarafta örgütlenme sorumluluğunu, bir

tarafta cemaat olma gereğini, bir tarafta anlayış ve hoşgörü şartına görürsünüz. Hiç kimse azını küçümsemezse ortaya çok çıkar. Örgütsüz iyilik, örgütlü kötülük de baş edemez. Anlayışsızlık, kabalığı ve yalnızlığı teşvik etmek, ilişkileri bataklığa çevirir. İyilerle beraber olmaksa sabrı güçlendirir. Biri selamla selamlandığınız vakit, siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Yüce Allah kendisinin de böyle davranacağını buyurur. İyilik de gelene kat kat fazlası vardır. Kötülük de gelene yalnızca getirdiğinin dengi. Hazreti Ayşe'nin bir hediyeyi kabul etmediğini öğrenen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sorduğunda Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın elçisi, hediyeyi gönderen kadın benden daha muhtaçtı," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fırsata işaret buyurdu. "Sen hediyeyi kabul et ama sonra da daha üstünüyle karşılık vermek suretiyle ona yardımda bulun." Bize yapılan her iyilik onu büyütebilmemiz için müthiş bir fırsattır efendim. Daha güzeliyle karşılık verme yöntemi, insana karşı dikkati uyanık tutarak bu fırsatların zarif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bir münakaşanın tehlikeli bir şekilde büyümesinin sebebi, kötü söz ve davranışlara daha da kötüleriyle karşılık vermektir. Münakaşa eden iki kişi her defasında sözlerindeki şiddeti azaltabilse, alev söner gider. Bunu başarabilmesi neye inandığımız konusunda bilinçli olmaya bağlıdır. Bizleri daima inancımızla çelişkili yaşatan bu bilinçsizliktir. O bilinçsizlik ki inanç büyüdükçe inanılana karşı daha da büyük bir haksızlık haline gelir. Bütün insanlığın yaralarını tedavi edecek güçteki ilacı faydasız bir ot seviyesine indirmiş olursunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Haramla aranıza helalden bir sütre koyun" buyruğu, kötülerle mücadelede temel yöntemlerden birisidir. Otlamakta olan bir sürüde bu sütre yoktur. Sürü, birinin bahçesine dalarken bunun helal olup olmadığını düşünmez. İnsansa, haram helal farkı kalktığında insanlığın bir sürü haline geleceğinin idraki içindedir. Kurumsallaşmış zararların giderilebilmesi için helalden sütrelerin kurumsallaştırılması gerekir. Mesela çocuğunuzla onun gitmesini istemediğiniz yer arasına koyacağınız sütre, oraya gitme yasağı değil, onun gidebileceği bir yerdir. "Şu film senin gidebileceğin bir film değil" ikazının işe yaraması için ona gidebileceği başka bir film gösterebilmelisiniz. İnancınızdaki bilinç, çocuğunuzun gidebileceği filmleri hazırlamıştır. Akıl, görevini yapmıştır. Helal sütrelere destek olmuştur. Kötülük Yapalım Derneği'ne karşı sütre, kötülükten mağdur olanlar derneği değil, iyiliği yayalım derneğidir. Kötülük Yapalım Derneği'ne karşı sütre, kötülükten mağdur olanlar derneği değil, iyiliği yayalım derneğidir. Kimi de hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların mükafatı adin cennetleridir. Cennete koşuşun. Hayırlı işlerde yarışırlar. İşte onları salihlerdendir. Onlar ki Rablerine saygıdan titrerler, onlar ki Rablerinin ayetlerine iman

derler. Onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. Onlar ki yapmakta oldukları işleri Rablerine dönüşecekleri için kalpleri ürpererek yaparlar. İşte onlar hayırlarda yarışırlar ve hayırlarda önde gidenler de onlardır.

Hayırda yarışmak bir anlamda da kötülüğü geçmeye çalışmaktır. Hayırda yarış sürdükçe kötülük geride kalır. Hayırda yarış yöntemleri zenginleştirir, sorunlara çabuk ulaşılmasını sağlar, maddi, manevi ve akli sefaleti önler. Bir yaralıya kimse koşmazsa önce yaralı, sonra da o toplum ölür. Yani bir yaralıya koşmayan yalnız onu değil, kendisini de öldürmektedir. Hazreti Peygamber buyurur ki, İslam'da kim hayırlı bir yol açarsa, ona kendisinden sonra da o yoldaki bütün sevaplar verilir. Kim de kötü bir yol açarsa, ona da kendisinden sonraki günahlar verilir. Kimsenin sevabından da, günahından da bir şey eksilmez. Hayırda öncü olma faziletinin büyüklük sebeplerinden başlıcası, başkalarını da harekete geçirmesidir efendim. Büyük işleri hep bu öncülük bilinci başarmıştır. Bu bilinç karakterden çok imana dayanır. İnancım öncü olmamı gerektiriyor dediğiniz andan itibaren karakteriniz size engel olamaz. Hayırda iyi bir yol açmak buyruğunun nakışlarında düşünce, sorumluluk duygusu, güç ve akıl vardır. Bu nakış daima taze kalın, daima yeni olun, sürükleyin, sürüklenmeyin motiflerini işlemiştir. Kötü bir yol açmak daimi bir zarardır. Çünkü o kötülük zarar vermeye devam eder. İyi bir yol açmak daimi bir faydadır. Çünkü o iyilik fayda vermeye devam eder. İnancının verdiği asli görevler talimatının en başında iyiliği emret, kötülüğü önle emri bulunan bir toplumda beklenir ki kötülüğün nefesi kesilsin, her taraftan bir iyilik eseri yükselsin, insanlar ve kurumlar her gün biraz daha iyileşsin, hayat sürekli yenilensin, herkes hayırda yarışsın, herkes hayırda öncü ve özgün olsun ve herkes ayrı bir sorunun çözümünü teşkil etsin. Eğer manzara bu değilse, orada insanlar neye inandıklarını bilmiyorlar demektir. İslam estetiğine göre bir sadakanın faziletinin artması için o sadaka verilirken bütün Müslümanlar adına niyet edilir ve milyarlarca insan o sevaba ortak kılınır. O zarafetin hikmeti iyiliğin güçlendirilmesidir. Emir, nehi görevi şüphesiz kendine mahsus zorlukları da içerir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu her şart altında tutulacak yolu gösterir. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Bu yolda gelecek meşakkatleri de sabret.

Kötülükler, bu adam bize hayatıyla hücum ediyor demediği takdirde onlarla bir savaş düzenine girilmiş olmaz. Kötülüklerin dedikodusunu yapmakla onlara hücum etmenin aynı şeyler olmadığını anlayamadığımızda, bu kadar dert ettiğimiz halde kötülükler sürüyor diyerek sızlanır ve böylece kendimizi küçük düşürürüz. İlk mükemmel sonucu kendileri üzerinde sağlayamayanlar, su alan gemilere benzerler ve onlardan bir donanma yapılamaz. İlham veren insanlar, insanlık için arzu ettikleri fazilet

faziletleri kendilerinde gerçekleştirmiş olanlardır. Kötülüğün köklerine bir hücum yoksa, söylenecek sözler onun umrunda bile olmaz. Hele iyilik adına kötülük, kötülüğün arayıp da bulamayacağı bir hizmetkardır. Değerli dostlar, haksızlıklardan iğrendiğimiz kadar adil, cimrilikten iğrendiğimiz kadar cömert, vicdansızlıktan iğrendiğimiz kadar merhametli olabilmeliyiz. Değişim o zaman başlayacaktır. Daima iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek sorumluluğu içindeki bir insan yeterli ve gerçek aksiyon kaynağını bulmuştur. Kendimize sormalıyız. En son ne zaman, kime bir iyilik ettim? Hangi kötülüğe karşı ne yaptım? Hayatımızda bir anlamsızlık belirmişse, basit şeylere büyük ihtiyaç duyuyor, basit şeylerden zevk alıyorsak, bunu uzun zamandır yapmıyor olabiliriz.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah ganidir, hamiddir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman sadakanızı bir tek hurma bile olsa dağlar.

Kadar kadar büyütür der. Kalplerin kalpleri hissetmesi Allah Celle Celaluhu nazarında o kadar güzel bir ibadettir ki sadaka belaları defeder. Yarım hurma bile olsa ver, açılan eli geri çevirme buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayrın insanlar arasında dimdik dolaşmasını, hayır insan ilişkisinde küçücük bir boşluk bile kalmamasını ister. Bazen bir yarım hurma zinciri tamamlar. İlim öğrenip onu başkalarına öğretmek sadakadır. Müslümanın ailesi için yaptığı harcamalar sadakadır. Bir Müslümanın bir Müslümana tebessümle bakması sadakadır. İnsanların gelip geçtiği bir yoldan bir taşı, bir dikeni kaldırmak sadakadır. Gurbette kalmış bir insana yol göstermek sadakadır. Güzel bir söz sadakadır. Sadaka maldan ilme, güler yüzden neşeye, varlığı paylaşmaktır efendim ve sadaka şükürdür, duadır. Daha kuvvetli, daha zayıfa yardım ederek kuvvetinin şükrünü eda etmiş olur. Başkaları aç kalmış olsa da ben tıka basa doydum hamdolsun demekle şükretmiş olmayız. Doymanın zevki, sevinci başkadır, şükretmek başka. Başka sofralarda ekmeğiniz, gönlünüz dolaşmıyorsa yiyip içtiklerinizin şükrü tamamlanmaz. Devamlı şükür halinde olmak gerekir ki bu da devamlı iyilik halinde olmaktır. Ağır yaralı olarak acil servise gelen bir insanın pek çok ameliyat geçirmesi gerekir ama ilk anda önemli olan ona yapılacak olan acil müdahaledir. Solunumu durmak üzere olan kan kaybeden yaralıya git ameliyat ol demek onu ölüme terk etmektir. Yapılacak iş yaralıyı hayata bağlayan temel bağların derhal onarılmasıdır. Sadaka mevcut olandan hemen ve yeterince vermektir, yani bir acil yardımdır. Şimdi sırada ameliyatlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına göre her hayırda sadaka niteliği ve sevabı mevcuttur. İlim öğrenip onu başkalarına öğretmek sadakadır. Müslümanın ailesi için yaptığı harcamalar sadakadır. Bir Müslümanın bir Müslümana tebessümle bakması sadakadır. İnsanların gelip geçtiği bir yoldan bir taşı, bir dikeni kaldırmak sadakadır. Gurbette kalmış bir insana yol göstermek sadakadır. Güzel bir söz sadakadır. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve devamlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? Muhtaçlara uzanan yardım eli bu dünyanın geçici nimetlerini Allah Celle Celaluhu katına taşıyarak onları kalıcı değerler haline getirir. Kumu altına çevirme fırsatı budur işte. Sadakaya ilişkin buyruklarıyla her birimizi sonsuz fayda ve hayır yolunda faal yolcular olarak görmek isteyen İslam, ya hiçbir şey yapamayacak bir duruma düşersek telaşına karşılık Hazreti Peygamber'in dilinden kötülük yapmaktan kendini koruman da bir sadakadır. Bu da kendine verdiğin bir sadaka olur cevabıyla ataleti silip atmıştır. Bir gün zengin Müslümanlara gıpta edildi de namaz kıldılar, oruç tuttular, mallarından da sadaka verdiler dendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin de tasadduk edeceğiniz şeyler var dedi. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Bir gazoz makinesinin karşısında susuzluktan kıvransanız da ondan bir yardım göremezsiniz. O makineyi

yalnızca çıkarı harekete geçirir. İçine para atarsanız gazozu alırsınız. Neticede bir makine işte, ahlakı yok ama insan susadığını hisseder, karşılık beklemeksizin size su ikram eder. Sadaka da maddeleşmeye karşı bir direniştir. Sadakasız toplum makinelerden oluşmuştur. Güzeller güzeli, güzellik içindeki güzelliğe de şöyle işaret buyurur. Sizden biri sadaka olarak verdiği şeyin benzeri kendisine verildiği takdirde istemeye istemeye utanarak alacağı şeyden olmamasına dikkat etsin.

Sadaka muhtaçların ihtiyaçlarına göre takdir edilirken, zekat peşinen takdir edilmiştir. Sadaka iki yardımsa, zekat ameliyattır. Yüce Allah, varlıklarımızda muhtaçlar için belirli bir hak bulunduğunu bildirir. Zekat, hakkı olana hakkını vermektir. Zekat, açıktan yardım istemeyecek ihtiyaç sahiplerini korumayı da amaçlar. Zenginlik oluşturan varlıklar içindeki emanetleri sahiplerine vermemek bir gasp suçu oluşturur. Allah'ın muhtaçlar için ayırdığı paya el koymak, Allah'ın malına el koymaktır. Bu çirkin efelenmenin cezası elbette ateştir. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi. Ve bir dost bir dostu sormaz. O derileri kavurup soyan şiddetli alev, Hakk'a yüz çeviren ve mal toplayıp da saklayan kimseyi kendine çağırır. Zenginlik, insanların birbirlerinden farklı yaratılmış olmalarına dayanan hayat kanunlarından doğar. Zekatsız zenginlik, bu kanunları kötüye kullanarak aşağılık bir suç işlemektir. Çünkü bu kanun tanımazlığın çok feci sosyal ve ekonomik sonuçları vardır. Bir tarafta Müslüman sefiller, bir tarafta Müslüman servet sahipleri manzarası Müslümanlığı küçük düşürür. Zekat sorumluluğunu yerine getiren zenginlik ise namazla birlikte Allah'ın övgüsünü kazanır. İşte sağlam din budur. Müslümanlığı tek cümleyle anlatmak gerekseydi, zekat bilincindeki zenginlik demekte asla tereddüt etmezdik. Zekat emrinin anatomisindeki gayret, bilgi, akıl, sabır gibi nitelik ve görevlere dikkat edilmelidir. Zekat verin emrindeki çalışın anlamının idraki gerekir. Tarih boyunca mal benim, kimin bunda bir hakkı varmış diyen dillere destan ne servet sahipleri çıkmıştır. Bunlar biraz düşünselerdi kendilerinden daha güçlü ve daha varlıklı nice insanın geçmişten nasıl helak edildiğini hatırlayabilirlerdi. Evet, zekat bilincindeki kırılma, İslam toplumlarında ilim, sanat ve düşünce adamlarının sayısını ve niteliğini düşürmüştür.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada. Fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, İlim ve Marifet Güneşi, büyük bir alim ve veli, 4

0: mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idin.
1: Abdülhakim Efendi İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş. İnsanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
2: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sırruhu'ya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs-i Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
1: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında şartta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki, efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız, size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki, padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
0: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdiği dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmed Emin kaimdir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
2: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allahu Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
3: Bir de kendisi Abdülhakim Suyadkuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
0: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi, onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış, Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
1: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
2: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın, resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim, tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
0: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre

0: taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla, onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
1: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: efendim Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimatı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
2: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arvas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlaka

parasını alıyor ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
2: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim.

0: ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale Tekkesi'nde yetişiyorlar. Başkale Tekkesi'nin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
1: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
2: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
0: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale Medresesi'ne olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabi o zaman vilayet dediğince zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
2: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
0: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlaka oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatme acegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
1: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle veli mevzuunu bulamaz ki ben desin.
3: Abdülhakim Arvasi Hazretleri Silsile Ali Nakşibendi dediğimiz altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. İşte burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşad ile emriyle zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Dahi Hakkari Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sürren halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
1: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs-i ruhuyla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine ehli sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
4: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan şer'i şeriften, Efendimizin mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir tarafı işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattılar.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın Alimleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'un Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, enkaz altında 3 kişi kaldığını düşündüklerini söyledi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda 7 katlı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3 vatandaşa ulaşma çabaları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, binanın yükünü hafifletmek amacıyla en üstten başlayarak kontrollü bir şekilde yıkıma başlandığını belirtti. Eş zamanlı olarak sabahtan bu yana açılan tüneller vasıtasıyla enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşa ulaşma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ekiplerin rahat çalışabilmesi için alandaki kalabalığın bölgeyi biraz daha boşaltması ricasında bulundu. Olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Gül, bunlardan birinin hastanede vefat ettiğini, diğerinin ise enkazdan cansız olarak çıkarıldığını aktardı. Vali Gül, hastanelerde tedavisi devam eden yaralıların ise şu an itibariyle hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Binanın kaşak olup olmadığına yönelik sorular üzerine Gül, şu an için ellerinde kesinleşmiş bir bilgi olmadığını, önceliklerinin arama kurtarma faaliyeti olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili hem adli hem de idari tahkikatın başlatıldığını, sürecin neticesinde binanın ruhsat durumu ve muhtemel ihmallerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Enkaz alanında çıkan küçük çaplı bir yangınla ilgili soruya ise itfaiyenin imkanlar dahilinde müdahale ettiğini, yangının etkisini kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesine bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve

Karadeniz tahıl girişimi bu yaklaşımımızın somut örneklerinden oldu dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Ekim'de düzenlenen ortak savunma için Mekke Anlaşması stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısına katılım sağladığını hatırlatan Fidan şu ifadelere yer verdi. Olağanüstü toplantıya katılmamızın ana nedeni aslında özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların görüşülmesiydi. Diğer taraftan alınması gereken kurumsallaşma ile ilgili bir takım ciddi kararlar vardı. Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşma ile ilgili maddeler arasındaydı. Türkiye'nin Yemen'den Husiler tarafından yapılan saldırılara karşı savunmaya nasıl bir katkıda bulunabileceğinin Pakistan'la değerlendirildiğini vurgulayan Fidan, burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Yemen'de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan da onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz dedi. Türkiye'nin Gazze'de devam eden soykırımın durması ve kalıcı barış için var gücüyle çalıştığını da belirten Hakan Fidan şöyle devam etti. Gazze'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için insani yardımların mümkün olan en yüksek miktarda ulaştırılması, Filistin Ulusal Komitesi'nin içeri girip yönetimi devralması ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çekti. İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasıyla çok fazla alakası yok diyen Fidan, yeni bir uluslararası baskının Gazze'de devam eden dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli olduğuna işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi ve Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada fon soruşturmaları ilişkin açıklamada bulundu. Son dönemde sınırlı bir alanda fon piyasasında varlık ve portföy yönetim şirketlerinin bir kısmında stres yaşandığını dile getiren Şimşek, bu sorunun temelinde piyasa bozucu faaliyetlerin bulunduğunu söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ağustos'ta bu konuda bir rehber yayınladığını belirten Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu rehber bütün bu bahsettiğimiz sorunları kalıcı bir şekilde gidermek ve daha sağlıklı sermaye piyasaları için gerekli olan bir adımdı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlara ilişkin rehberi şeffaflığı arttırıyor. Şeffaflığın olmadığı alanda tabii ki güven de zedelenebiliyor. Kurumsal kapasiteyi iyileştirecek düzenlemeler var. Yani burada esas olan daha sağlıklı işleyiş. Sermaye piyasalarımız bizim için değerli. Sadece bankacılık sektörüne dayalı bir finans sistemi olmaz. Sermaye piyasalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi, büyümesi bizim için çok değerli dedi. Toplamda 2900'e yakın fondan 131'inde sorun yaşandı diyen bakan, bir kısmı tedbiren tasfiye kapsamına alındı. Sorunu küçümsemiyoruz ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak. Serbest fonlar dahil olmak üzere yatırım fonunun ihraç sayısını şirketin kurumsal kapasitesine bağladık. Bunlar için tabii geçiş öngördük. Para piyasası fonun niteliğindeki serbest fonlara da asgari %10 devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikası şartı getirdik. Bu likidite açısından önemli. Aslında bunu 2024'te para piyasası fonları için getirmiştik. Nitekim bu son dönemde yaşanan sorunlarda yani en az %10'luk bir geri dönüş imkanı söz konusu olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk Denizciliği'nin ve savunma sanayinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.366'ya ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı ile ilgili soruya Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu şekilde cevap verildi. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır.
Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu. Bakan Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün arkasında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, güçlü olanın hukukunun üstünlüğü anlamına gelmemelidir. Tam tersine, hukukun üstünlüğü, gücün üzerinde hukukun bulunduğunu gösterir, dedi. Bugün uluslararası hukuk düzeninin karşı karşıya olduğu en önemli sınavlardan birinin, güçlünün zayıf karşısında yaratmak istediği yalanlarla süslenmiş hukuk tanımları olduğunu kaydeden Gürlek, bunun en somut örneğinin Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamasına değinen Gürlek, geçtiğimiz haftalarda BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen Sayın Mahmud Abbas'a ABD tarafından vize verilmemesi de uluslararası toplumun üzerinde ciddiyetle durması gereken bir başka gelişme. Birleşmiş Milletler'in merkezinde gerçekleştirilen ve bütün dünyanın meselelerinin konuşulduğu bir toplantıda Filistin halkının en üst düzey temsilcisinin fiziken yer alamaması, uluslararası sistemin adalet ve eşitlik iddiasını haklı olarak tartışmaya açmaktadır. Daha da düşündürücü olansa hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak hitap edebilmesidir. Uluslararası hukukun inandırıcılığı bakımından ortaya çıkan bu tablo üzerinde hepimizin düşünmesi gerekir, dedi. Gürlek, ifade özgürlüğüyle nefret söylemi ve dezenformasyon arasındaki dengenin kurulması, platformların sorumluluğu, içerik denetimi, algoritmaların şeffaflığı, kullanıcı haklarıyla çocukların ve kırılgan grupların dijital ortamda korunmasının gelecek dönemin önemli hukuki tartışmalar arasında yer alacağını aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada bununla birlikte bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217 Taksim A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca re'sen gerekli adli işlemler tesis edilecektir, denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine İmar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları OŞ ve RD, Eski İmar Müdürü ETT, İmar Müdürlüğü'nde görevli YNÇ, Eski İmar Müdürlüğü çalışanlarıyla iş insanı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı'nca

0: Ve geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 41'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1201 tabanca fişeği, 2 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu, 1489 sentetik eczahap, 400 bin makaron, 9 hassas terazi, 40 gram eroin, 925 litre sahte içki ve 25 bin makaron ele geçirildi. Operasyonlarda 209 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla diğer otomobil Beyşehir Isparta Karayolu'nun 17. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barak'la İstanbul'da bir araya geldi. Şeybani ile Barak'ın görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Şeybani ile Barak'ın Suriye ile ABD'nin ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyalarda işbirliği ve koordinasyon perspektiflerini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde yürütülen çabaları görüştükleri kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.254'e, yaralı sayısı 175.306'ya yükseldi. İsrail ordusunun günlük saldırıları ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesinin ve 28 yaralının getirildiği aktarıldı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5189 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana can kaybının 74.254'e, yaralı sayısının ise 175.306'ya ulaştığı ifade edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi

Parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Canlı cansız tüm varlığı yoktan var eden yüce Rabbimize hakkıyla hamd ve sena üzere hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, menbe-i sıdkı ve safa, eşrafil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Bir önceki bölümümüzde alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra şereflenen Yesrib'ken Medine-i Münevvere, nurlu, aydınlanmış şehir olan Medine-i Münevvere hakkında konuşmuştuk. Bugün de inşallah huzurlarınızda Peygamber şehri Medine'deki ilk faaliyet olan Mescid-i Nebevi'nin inşasını inşallah öğreneceğiz. Rahmet peygamberi devesi Kasva'nın üzerinde bulunduğu halde deve Medine'nin içinde ilerleyerek Adi bin Neccar oğullarının evleri hizasına gelince Mescid-i Nebevi'nin kapısının konulacağı yere çökmüştü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl isimlerinde iki yetim gence ait bir yerdi. Orayı hurmaları serme ve kurutma yeri olarak kullanırlardı. Ve bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinden inmemişti. Kasva ayağa kalkarak biraz daha gittikten sonra birdenbire geri dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar gelmiş, oraya tekrar çökmüştü.

ve artık kalkmayarak orada sabit kalmıştı. Bunun üzerine kainatın efendisi kasvanın üzerinden indi ve inşallah menzil burasıdır buyurmuştu. Daha sonra burası kime ait diye sual edince Muaz bin Afra söze başladı. Ya Resulallah, Amr'ın oğulları Sehil ve Süheyl'e ait bir arsadır burası dedi. Rahmet peygamberi Sehil ve Süheyl'i çağırıp mescit yapmak üzere hurma serme ve kurutma yerlerini onlardan satın almak istedi. Bu arsanızın bedelini bana söyleyiniz, ödeyeyim buyurunca gençler, hayır ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek isteriz dediler. Rahmet peygamberi arsayı onlardan hediye olarak almaya razı olmadı. Bunun üzerine Neccar oğullarının ileri gelenlerine haber gönderdi. Geldikleri zamanda onlara, ey Neccar oğulları, şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz de ödeyeyim buyurdu. Neccar oğulları da, vallahi biz onun bedelini Allah'tan başkasından istemeyiz. Onun bedelini hiçbir zaman almayız ya Resulallah dediler. Peygamberimiz onların satıp bedelini almayı kabul edinceye kadar arsayı bedelsiz almaya yanaşmadı. En sonunda onlardan 10 dinar altına satın alıp bunu kendilerine ödemesini Hazreti Ebubekir radıyallahu anha emir buyurduğu rivayet edilir. Efendim, bu mescit arsasının içerisinde müşriklerin kabirleri, bir takım oyuklar, tümsekler, bakımsız harap olmuş yerler ve hurma ağaçları da bulunuyordu. Hazreti Peygamber emir buyurdu. Hurma ağaçları kesildi. Kabirler açılarak kemikleri toplandı, başka bir yere götürülüp tekrar defnedildi, gömüldü. Bakımsız, harap olan yerler de ihya edildi, tekrar inşa edildi ve düzeltildi. Arsadaki yağmur sularının akıntıları ve sızıntıları giderildi. Yapılacak olan mescit için kerpiç kesilmesini ve hazırlanmasını buyurdu Rahmet Peygamberi. Ve kerpiçler kesildi, hazırlandı. Mescit inşa edilirken Hadramevtli bir adam gelmişti ki iyi çamur karardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah işini iyi yapana rahmet etsin. Sen bu işe devam et. Ben senin işini iyi yaptığını görüyorum buyurdu. Yemame halkından biri anlatır, der ki, mescit yapılırken Müslümanlar da hep birlikte çalışırlarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varmıştım. Ben çamur karma işinin ustasıydım. Düzlük ve ince kumluk yerden kürekle toprak alıp karmaya başladım. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam de bana bakıyordu. Bu Hanefi muhakkak çamur karma ustasıdır buyurdu. Benim toprağı düzlük ve ince kumluk yerden kürekle alışım ve çamur karışım kendisinin çok hoşuna gitmiş olmalı ki bu Hanefi'yi çamur karmaya çağırınız, yaklaştırınız. Çünkü o çamur karma işini en güzel yapanınızdır buyurmuştur. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Sefine anlatır. Der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamın mescidi yapılacağı sırada mescidinin temeline bir taş koyduktan sonra buyurdu ki, Ebu Bekir taşını benim taşımın yanına koysun. Sonra Ömer taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koysun. Sonra Osman Ömer'in taşının yanına bıraksın. Bunlar benden sonra gelen halifelerdir buyurdu. Ve bu sözün akabinde de Hazreti Ebu Bekir geldi, bir taş getirip temele bıraktı. Sonra Ömer geldi, bir taş getirip temele koydu. Sonra Osman geldi, bir taş getirip temele koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar benden sonra işi yönetecek olanlardır buyurdu. Yine Sefine devamında anlatır, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyurdu, halifelik 30 yıldır, ondan sonra krallık olur dedikten sonra Ebu Bekir'in halifeliğini yaklaşık olarak 2 yıl, Ömer'in halifeliğini 10 yıl,

12 yıl, Ali'nin halifeliğini de 6 yıl olarak düşünürsen bunların 30 yıl sürdüğünü görebiliriz. Evet, Hazreti Ebubekir 2 yıl. Hazreti Ömer'in halifeliği 10 yıl, toplamda 12 yıl. Hazreti Osman radıyallahu anh 12 yıl yaptı, 24. 6 yılda Hazreti Ali'nin halifeliği, toplamda 30 yıllık halifelik dönemini alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizlere bunu izhar etmişti. Radiyallahu teala anhu mecmai. Efendim, mescidin temelleri taşla 3 zira kadar yükseltiliyor. Yani yaklaşık tahmini 1,5 metre kadar yükseltiliyor. Üzerine kerpiç örülüyor. Taş duvar üzerine kerpiç örülürken de kerpiçler birbiri üzerine gelecek biçimde erkekli dişili enlemesine boylamasına konularak, yani birbirlerine bağlanarak, kilitlenerek örülmüştür. Yapıda çamurdan harç da kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafına direkt olarak sırayla hurma ağacı gövdeleri dizilmiştir. Kapıların yan söveleri taştan örüldü. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre mescidin tavanı ve direkleri hurma dalları ve gövdesinden oluşmuştu. Yapılan mescit dik dörtgen biçiminde yükseltilen dört duvarla bir mihrap ve üç kapıdan ibaretti ilk yapıldığında. Duvarların kıble cihetinden beriye doğru uzunluğu 100 zira, yani yaklaşık 50 metre civarındaydı. Eni de her iki tarafta yüzer ziraydı ve yüzer ziradan biraz eksikti şeklinde ifade edilir. Yani 50 metre. Duvarların yüksekliği 1,5 metre taştan, üst tarafı da 1,5 metreden sonraki kısımda kerpiçten olmak üzere 5-7 zira kadar olduğu ifade edilir. Yani 2,5-3 metre kadar. Mescidin mihrabı, yani kıble istikametindeki kısmı ilk başlarda Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e doğruydu. Mescide konulan kapılardan birisi bugünkü kıble tarafındaki muahara duvarında geride olup cemaat bu kapıdan girer çıkardı. İkinci kapısı Bab-ı Atike, Bab-ı Rahme diye anılan kapıdır. Üçüncü kapıda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın girip çıktıkları kapı olup bugün Bab-ı Cibril diye anılan Ali Osman kapısıdır. Kıble Beytül Makdis'ten Kabe tarafına çevrilince de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci kapıyı kapattı, onun yerine Şam duvarında başka bir kapı açtı, ikinci ve üçüncü kapılar da değiştirilmedi. Mescit yapılırken rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları çalışmaya da teşvik etmek için kendisi de çalışmaktan geri durmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kerpiç taşırken Müslümanlardan birisi geldi. Ya Resulallah, onu bana ver, ben taşıyayım demişti ki rahmet peygamberi ona, git sen de başka bir taş al, onu taşı. Sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin buyurmuştur. Müslümanlardan birisi Hazreti Peygamber çalışırken biz oturursak andolsun ki bu amel bizim için ancak dalalet olur anlamına gelen bir beyit de söylemiştir. Müslümanlar birlikte mescitte çalışırlarken Abdullah bin Revaha'nın söylemiş olduğu bir beyit vardır efendim. Şöyle der: ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, ensara ve muhacire rahmet et. Evet, Müslümanlar ensar ve muhacirler olarak hep birlikte hem taş taşıyor, mescidin inşası için çalışıyorlar, hem de bir taraftan birlik içerisinde hep beraber bu anlama gelen beyti okuyorlardı. Ki bunu işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiş olsa gerek ki Efendimiz de onlarla birlikte taş taşıyor ve ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur, ey Allah'ım muhacirlere ve ensara rahmet et anlamına gelen bu beyti söylüyor ve Müslümanlarla birlikte buna katılıyordu.
Mescit yapılırken herkes kerpiçleri birer birer taşıdığı halde Ammar bin Yasir radıyallahu anh, biri kendisi birisi de Hazreti Peygamber için olmak üzere ikişer ikişer taşırdı. Hazreti Peygamber onu görüp tozlarını silkmiş ve "Ey Ammar, sen niçin kerpiçleri arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun?" diye sual etmişti. O da "Allah'tan bunun ecrini istiyorum." demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi onun sırtını sıvazlamış ve "Ey Sümeyye'nin oğlu, halkın bir ecri var, senin iki ecrin var." buyurmuştur. Ammar bin Yasir güçlü bir zat olduğundan kendisine ağır taşlardan ikişer ikişer kerpiçlerden de taşıyamayacağı kadar yüklediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle derdi: "Ya Resulallah, onlar kendilerinin taşıyamayacaklarını da bana yüklüyorlar. Beni öldürmek istiyorlar." derdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun üzerine eliyle onun tozlarını çırparken "Vah Sümeyye'nin oğlu, seni öldürecek onlar değiller. Seni ancak azgın, isyankar bir cemaat öldürecektir. Ammar onları cennete çağırır, onlarsa Ammar'ı ateşe, cehenneme çağırırlar. Onun dünyadan en son içeceği de bir içim sütten ibarettir." buyurmuştu. Ammar bin Yasir bunları işitince de "Fitnelerden Allah'a sığınırım." dedi. Mescidin ilk inşasında hurma dalları ve yapraklarıyla örtülmüş bulunan tavanının üzerine yağmuru geçirmeyecek çamurla bulgurlama şeklinde ifade edilen sistem yapılmış değildi. Yağmur yağdığı zaman mescidin içi de çamur olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında mescitte itikafa çekildiği sırada yağan yağmur mescidin içine akmıştı. Rahmet peygamberi sabah namazını orada kıldırdığı zaman alnında, mübarek yüzünde bir takım çamur izleri görülmüştü. Bir gece yine yağmur yağmış, yerler ıslanmış, Müslümanlardan birisi namaz kılmak için elbisesiyle ince kum getirip altına sermişti. Namaz kılınınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu ne kadar güzel olmuş." buyurdu. Mescidin tabanına bu sözün üzerine ilk kez Hazreti Ömer radıyallahu anh Akik Vadisi'nden ince kum getirip serdirmişti. Mescide minber yapılmadan önce mescitte bir hurma kütüğü vardı. Rahmet peygamberi hutbe esnasında ona dayanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisi için yapılan minberin üzerine çıktığında kütükten bir takım sesler gelmeye başladı. Yavrusundan ayrılmış devenin inlemesini andıran sesler gelmişti. Kütüğün bu halinden mescit çalkalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüğü sıvazladı. Kütük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra susmuş ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu: "O yanında yapılan zikrullahı dinlemekten uzak kaldığı için ağlamıştı." Ve bir çukur kazılmasını emir buyurup kütüğün oraya gömülmesini istedi. Kütük minberin altına, sağına ve sol tarafına bir yere gömüldü. Mescid Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde yeniden yapılmak üzere yıkılıp temizlendiği sırada bu kütüğü Ensar-ı Kiram'dan Übey bin Kab radıyallahu anh bulmuş, almıştı ve güvelenip toz toprak haline gelinceye kadar da evinde saklamıştı. Efendim, alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Fahri Kainat Efendimiz'e adeta aşıktı. Bir ihtiyacının olduğunu anladığında hemen o ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçerlerdi. Ashabından birisi dedi ki, "Ya Resulallah, cuma günü üzerine dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olur mu?" diye sual etti. Rahmet peygamberi "Olur." buyurdu. Ensar kadınlarından marangoz kölesi olan
bir kadına giderek benim için marangoz kölene söyle de

halka hitap ettiğim zaman üzerine oturabileceğim tahtadan bir yer yapsın, dedi. Kadın da gabe ağaçlığında yetişen ılgın ağacından bir minber yaptırıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gönderdi. Vaktiyle Kabe'yi yapmış olan Rum marangoz Bakom isimli bir tahta ustası vardı. Der ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ılgın ağacından 3 basamaklı bir minber yaptım, demiştir. Yapılan 3 basamaklı minberin 3. basamağı oturma yeriydi. Hazreti Peygamber 3. basamağa çıkana kadar oturur, ayaklarını da 1. basamağa bırakırdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifeliği döneminde 2. basamağa otururdu, ayaklarını da 1. basamağa koyardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh 1. basamağa oturur, ayaklarını yere koyardı. Hazreti Osman radıyallahu anh 6 yıl aynı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi yaptı. Hicretin 30. yılında 3. basamağa çıkıp oturmaya başladı. İlk kez minbere Mısır işi perde astıran da Hazreti Osman radıyallahu anh olmuştur. Efendim, Mescid-i Nebevi tarihin farklı süreçlerinde muhtelif zamanlar içerisinde bir takım genişletilme ve yenilenme çalışmalarına tabi olmuştu. Bunlardan birisi Asr-ı Saadet'teydi. Rahmet peygamberi mescidin cemaate dar geldiğini fark edince şöyle buyurdu. Mescidi genişletmek üzere filan oğullarının hurma kurutma yerlerini, günahları Allah tarafından bağışlamak, cennette karşılığını almak üzere hayrına kim satın alır, buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh orayı o bahsettiği kişilerden 20 veya 25 bin dirheme satın alarak Efendimiz aleyhissalatu vesselama vardı ve ben orayı satın aldım ya Resulallah, demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi, orayı mescidimize bağışla, ecri senin olsun, buyurmuştu. Böylece mescidin ilk genişletilmesi sağlanmıştı. Daha sonra Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh bildirdiğine göre rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde mescidin direkleri hurma ağacı gövdesinden, üzeri de hurma dallarıyla örtülüydü. Hazreti Ebubekir'in devrinde bunlar çürümeye başladı. Hazreti Ebubekir onları hurma gövdeleri ve dallarıyla yenilemekle yetindi. Mescidin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın devrinde olan kısmına herhangi bir şey eklemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde, hicretin 17. yılında, mescid cemaati alamayacak derecede sıkışık bir hale geldiği için Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli amcası Hazreti Abbas'a başvurarak onun evini satın almak istemişse de Hazreti Abbas satmaya yanaşmamıştı. Fakat sonunda mescitlerini genişletmeleri için onu Müslümanlara bağışlamıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in zamanında olduğu gibi mescidin duvarlarını kerpiçle ördürmüş, üzerine hurma dallarıyla örttürmüş, çürüyen direkleri, kolonları, kolon olarak kullanılan ağaç gövdelerini de hurma ağaçlarının gövdeleriyle yeniletmiş, bağışlanan evle de mescidi biraz daha genişletmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifelik döneminde Müslümanlar cuma günleri mescidin darlığından ve namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarının durumundan haber verdiler ve mescidin genişletilmesini istediler. Hazreti Osman da ashabın görüş sahibi olanlarıyla bir araya geldi. Onlarla konuştu ve mescidin yıkılıp genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun üzerine Hazreti Osman mescidin yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı. Duvarları yontma, nakışlı taşlarla ve kireç harçlarla, çürüyen direklerini de yontma nakışlı taşlarla değiştirdi, düzenledi. Mescid-i Nebevi, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şeriflerine ev sahipliği yapmaya kıyamete kadar devam edecekti. Nitekim 4 halife döneminden sonra da
Birçok değişiklikler yapılarak ecdadımızın da katkılarıyla orayı şekillendirmesiyle günümüzdeki haline kadar gelmiş bulunuyor. Tabii ki her geçen gün Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin inşasıyla bitmiyor. Elbette Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra bir takım ihtiyaçlarının olduğu da ortaya çıkmaktaydı. Bunlardan birisi de aydınlatma ihtiyacıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde kuru hurma dalları, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temimuddari radıyallahu anh Şam'dan Medine'ye gelirken yanında birkaç altın kandille ve bununla birlikte kandil bağları da getirmişti. Cuma gecesi hizmetçilerinden birine emretti. Kandil bağlarını serdirdi. Kandilleri astırdı, kandillerin içine fitil ve zeytinyağı koydurdu. Güneş batıp karanlık bastırınca kandilleri yaktırdı. Rahmet peygamberi mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlatıldığını, parladığını görünce bunu kim yaptı diye sual etti, Temimuddari'nin yaptığını haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen İslamiyet'in nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah de seni dünyada ve ahirette nurlandırsın buyurdu. Ve daha sonra mescidin kandilini kim yakacak diye sual etti. Temimuddari bunu da ayarlamıştı. Falanca hizmetçi diye ifade etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kişinin adını sordu. Temimuddari de adının Fetih olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun adı artık Sirac buyurdu ve ismi Sirac oldu. Malum haliniz Sirac kelimesi aydınlık, nur anlamına gelir. Evet, böyle bir süreçte Mescid-i Nebevi'nin bir takım vazifeleri de meydana gelmeye başladı, belirlenmeye başlamıştı. Nitekim mescidin ilk ve daimi imamı, hutbe eden, hutbe veren hatibi ve vaaz vereni yani vaizi hiç şüphesiz alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman yerine vekil olarak genellikle İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Hazreti Peygamber tarafından ilk günden itibaren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a verilmişti. İbni Ümmi Mektum da Bilal-i Habeşi ile birlikte müezzinlik yapardı. Bilal-i Habeşi uyuyanları sabah namazına kaldırmak için ezanı erkence okurdu. İbni Ümmi Mektum ise ama olduğu için kendisine sabah oldu diye uyarı yapılmadıkça ezanı okumazdı. Bu iki müezzinden Bilal-i Habeşi ezanı okuduğunda İbni Ümmi Mektum kamet getirirdi. Ezanı İbni Ümmi Mektum okuduğunda ise Bilal-i Habeşi kamet getirirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ahirete irtihal ettiğinde Bilal-i Habeşi de müezzinlikten ayrılmıştır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal-i Habeşi'nin yerine Kuba Mescidi'nin müezzini Sa'dul Kurazi radıyallahu anh'ı getirtti. Sa'dul Kurazi vefatına kadar bu vazifede kaldı. Ondan sonra da oğulları bu şerefli vazifeyi yerine getirmeye devam ettiler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim Mescid-i Nebevi inşa edilirken alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de bir takım odalar yapıldı. Efendimizin istirahatgahı, kıymetli hani saadetleri inşa edildi. Bu süre içerisinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinden sonra kendi dairesi, hanesi yapılana kadar Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde konakladı. Orada kaldı, orayı teşrif etti ve bu süre zarfı da 7 ayı bulmuştu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Müslümanların bir araya gelmesi, toplanabilmesi, namaza çağrı hususunda bir takım ihtiyaçlar da meydana gelmişti. Namaza davet için okunan ezanın meşru olmadan önce, şer'i olarak ortaya çıkmadan önce Müslümanlar davetsiz olarak bir araya toplanıp namaz vakitlerini beklerlerdi.
namaz için herhangi bir nida, bir seslenme durumu yoktu. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazı sahabeler dedi ki, Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın. Bazıları da çan olmasın, Yahudilerin boruları gibi bir boru olsun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halkı namaza çağırmak için ne diye bir adam göndermezsiniz dedi. Bunun üzerine alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı harekete geçti. Kalk ey Bilal, namaz için seslen buyurdu. Daha sonra Bilal-i Habeşi, Es-salâtul câmi'a, cemaatle namaza diyerek halka seslendi ve müminleri toparladı. Müslümanlardan birisi de Medine'nin sokaklarında Es-salâh, es-salâh, namaza, namaza anlamına gelen bu ifadeyi koşa koşa söyler, Müslümanları namaza davet ederdi. Davetin bu tarzı Müslümanlara zahmetli gelmişti. Ya Resulallah, namaz için, namaza davet için bir çan mı edinsek dediler. Efendimiz, bu Hristiyanların adetidir buyurdu. Boru çalalım dediler. Rahmet peygamberi, bu da Yahudilerin adetidir buyurdu. Yüksek bir yerde ateş yaksak dediler. Rahmet peygamberi, bu da Mecusilerin adetidir buyurdu. Halkı namaza nasıl toplayabileceğini düşünürken, Efendimiz aleyhissalatu vesselama, namaz vakti gelince bir bayrak dikelim, onu görenler birbirlerine haber verirler denildi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu da benimsemedi. Efendim, böyle bir zaman dilimi içerisinde Ensar'dan Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbih bu hususa dair bir rüya görmüştü. Rüyasında ezan vardı. Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber'in yanına giderek rüyasını anlattı. Ya Resulallah, bu gece uyurken elinde bir çan taşıyan, üzerinde altlı üstlü iki parça yeşil elbise bulunan bir adam yanıma çıka geldi. Ona, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın? Ben onunla insanları, halkı namaza çağırayım dedim. Bana dedi ki, ben sana bundan daha hayırlısını göstereyim dedi ve şöyle devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh, hayye alessalâh, hayye alelfelâh, hayye alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dersin dedikten sonra benden biraz uzaklaştı ve daha sonra bana dönerek tekrar bu şekilde ezan ifadelerini kullandıktan sonra kad kâmetis salâh, kad kâmetis salâh şeklinde ekleme yapmamı, nerede söylemem gerektiğini bana söyledi, dedi. Abdullah bin Zeyd der, anlatır, der ki, sabaha çıktığımda Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gittim. Rüyada gördüğümü kendisine haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir buyurdu. Bilal'le birlikte kalk ve gördüğünü ona telkin et, ezberlet, ezanı o okusun. Çünkü onun sesi seninkinden daha yüksek ve gürdür buyurdu. Daha sonra Bilal'le birlikte kalktım. Ben ona telkin etmeye başladım, o da o ezanı okumaya başladı. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta vahiy de gelmişti. Hazreti Ömer evinde bulunduğu sırada Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı işitir işitmez ridasını sürüyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki onun gördüğü rüyanın aynısını ben de görmüştüm dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah Teala'ya hamdü sena etti ve Hazreti Ömer radıyallahu anha şöyle dedi. Vahiy seni geçti ey Ömer. Sen haber vermeden önce bu vahiy geldi. Efendim, programımızın sonuna yaklaşırken Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye hicretindeki durağı olan, belli bir süre kaldığı Kuba'da misafir eden Gülsüm bin Hidim bu sıralarda, yani Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Gülsüm bin Hidim Kuba'da
Yani daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir ettiği Kuba'da vefat haberi gelmişti. Radiyallahu anh. Gülsüm bin Hidm'in vefatından kısa bir müddet sonra da Esad bin Zürare radıyallahu anh da vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayında Esad bin Zürare'nin vefat ettiği sırada yanında bulunuyordu. Alemlere rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkadı, üç parça bezle kefenledi, cenaze namazını kıldı, cenazesinin önünde yürüyerek Bakî kabristanına defnetti. Bakî kabristanına Ensar'dan ilk gömülen böylece Esad bin Zürare olmuştu. Esad bin Zürare'nin ölümü Yahudilere ve münafık olan Araplara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde propaganda yapmak üzere kötü bir vesile, bir bahane olmuştu ki eğer o gerçekten peygamber olmuş olsaydı sahabesi ölmezdi dediler. Sahabesinin ölümünü engelleseydi ya deme gibi cüret içerisine girdiler. Esad bin Zürare'nin ölümünden sonra Neccaroğulları toplanıp rahmet peygamberinin yanına geldiler. Ve ya Resulallah bildiğiniz üzere o bizdendi. Nakibimiz yani temsilcimizdi ve o öldü. Bizden onun yerine işimizi yürütecek bir adamı nakip olarak yani temsilci olarak tayin eder misin dediler. Rahmet peygamberi onlardan birini diğerine tercih etmeyi uygun görmedi. Şöyle buyurdu. Sizler benim dayılarımsınız. Ben de sizdenim. Sizin içinizde bulunuyorum. Sizin nakibiniz, temsilciniz, başınız benim buyurdu. Ve bu Neccaroğulları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine böyle nakip, temsilci, başkan olmasını kavimlerine karşı bir üstünlük sayarlar ve bununla da iftihar ederlerdi. Allah Teala hepsinden razı olsun. Programımızın sonunda kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde yer alan onun mübarek ağızlarından çıktığı şekliyle duayla kapatalım istiyoruz. Buyurur ki kainatın övünç kaynağı Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul huzne izâ şi'te sehle. Allah'ım senin kolaylaştırmandan başka kolaylık yoktur. Dilersen üzüntü veren şeyleri kolayca giderirsin. Rabbimiz Teala dualarımızı, ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Bir başka bölümümüzde görüşmek ümidiyle hayırla kalın, Allah Teala'ya emanet olun.

Müll MBA. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 8 Ekim 2026 ve 27 Rebiülahir 1448 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım. İşlerimiz asan olsun, kolay olsun, hayırlı olsun. Günümüz aydınlık olsun, akşamımız, haftamız, ayımız ama bazen böyle haberci olarak da efendim vereceğimiz haberlerden huzursuz, mutsuz bir şekilde haber veririz. Bugün de işte sabah uyandığımızda ilk rastladığımız haber İstanbul Maltepe'de çöken işte 7 katlı bir binanın birkaç katının çökmesi neticesinde efendim ölen vatandaşlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı, kurtarılan kardeşlerimiz vardı. Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tabii durumun haber verilmesi üzerine olay yerine her zaman olduğu gibi itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar gelen ekipler tarafından hemen tahliye edildi. Dedektör köpeklerden de faydalanan ekipler enkaz altından ilk etapta ikisi çocuk, 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettiler. İlk etapta öğleye kadar 10 vatandaşımızı kurtardılar. Sonra işte cansız bedenlere ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şimdi öte yandan tabii binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar işte gün içerisinde hep kapatıldı ve çalışmalar sürdürüldü. Bu tür hadiselerle sık sık karşılaşmaya başladık. Özellikle İstanbul'da bu tür çökme hadisesi çok oluyor ama bugüne kadar haberlerini yaptığımız çöken binalar genelde metruk binalardı. Bu metruk binalarda tabii adı üstünde metruk, yani terk edilmiş bina olduğu için içinde de genelde kimse olmuyor. Bazen evsizler filan olabiliyor diye her ihtimale karşı araştırma yapılıyor ama genel itibariyle kimsenin olmadığı ya da ikametin olmadığı, kimsenin oturmadığı binalardı. Ama bu Maltepe'deki bina 7 katlı fakat ilginç, özellikle sabah saatlerinde belediye başkanlarının açıklamalarına göre 2 katının da kaçak olduğu tespit ediliyor. Yani ya giriş katlarda, bodrumlarda bazen kolon kesme yöntemiyle ciddi bir risk oluşturuluyor. Bazen de böyle İstanbul'da ya da Türkiye'nin dört bir yanında binaların üzerine kaçak katlar dikilmek suretiyle, yapılmak suretiyle risk kat be kat arttırılıyor. Halbuki her zaman herkesin söylediği bu statik hesaplar var. Yani kişilerin de mesela taşıyacağı ağırlık bellidir. O ağırlık, aşırı kilo, obezite neticesinde iskelet sistemi tahrip oluyor, dayanmıyor, çöküyorsunuz. Burada da binaların taşıma kapasitesi, o kolonlar ona göre, eğer bina 5 kat olarak planlanmışsa mühendisler o hesabı ona göre yapıyorlar. Kolonların kalınlığı, büyüklüğü, kullanılan demir,

0: cinsi, betonu, her şey ona göre hesaplanıyor. Siz 5 katlı bir binayı 8 kata ya da 7 kata çıkarırsanız bütün ağırlık sistemini, hesapları da alt üst etmiş oluyorsunuz. Ki yine uzmanların ifadesine göre sadece kolonlardan değil, kirişlerden ya da duvarların değiştirilmesi, ilaveler, duvar iptalleri, salon genişletme, birçok şey bu ağırlık kısmının, bu statik hesabının bozulmasına neden olduğunu söylüyorlar. Bir kez daha hani hatırlatmak lazım her seferinde. İbret alanlardan olmak dileğiyle diyoruz her seferinde. İstanbul'da binlerce riskli bina var. Yani böyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi deseniz ki hatta siteler var böyle. Duyduklarımız var efendim. İşte bazı binalarda vatandaş görüyor. Diyelim işte demirler çıkmış, kolonlar tahrip olmaya başlamış. Gidip müracaat etse biliyor ki o bina çürük rapor alacak ve 3 ay içerisinde herkes binayı boşaltmak durumunda kalacak. O rapordan korktukları için müracaat etmeyen insanlar var maalesef. Hadisenin bir de şu tarafı var. Onlar da kendilerine göre, yani hak vermek doğru değil aslında ama bir taraftan da hani çaresizlik, ne yapacağını bilemeyen insanların durumu. Yani bir binada oturan insanlara birdenbire işte diyorsunuz ki 3 saatim var ya da sabaha kadar ya da akşama kadar bu binayı boşaltın. Nereye gidecek? Nasıl yapacak? Eşyayı nasıl çıkartacak? Hepsi ciddi problem. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bir an evvel hani bir sevindirici taraf varsa, bir yıl daha uzatıldı bu yarısı bizden kampanyası. İstanbul hakikaten dünyanın en büyük şantiyesi görünümünde. Deprem bölgesindeki çalışmalar artık belli bir noktaya ulaştı. Şimdi büyük şehirler başta İstanbul olmak üzere, zaten bu yarısı bizden kampanyası burası için çok ama çok büyük önem arz ediyor. Bir yılda madem uzatıldı, bir an evvel herkes müracaat edip şu çürük binaları artık yıkıp yerine yenisini yapmak gerekiyor. Bugüne kadar yüz binlerce bina yapıldı. Hakikaten bu da çok önemli bir gelişme oldu. Hani bazen deprem uzmanları çıkıyorlar, İstanbul'da hiçbir şey yapılmadı gibi yüksek laflar ediyorlar. Bu da doğru değil tabii ki, hiçbir şey yapılmadı değil. Yani yapılması gerekenlerin tamamının yapılmadığını söylemek başka bir şey, hiçbir şey yapılmadı demek başka bir şey. Orada da herhalde bir, ya bazılarında art niyet vardır, kasıt vardır, ya da bazılarında yeterince bilgilendirilmemiştir. Neyse, dileriz inşallah bundan sonra tedbir alınır da bir an evvel insanlar bu yarısı bizden kampanyası ya da kira yardımı vesaire, bazen de sosyal dayanışma, hepsi bunların birer vesile kılınarak o binalardan uzaklaşmak gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Dileriz böyle bir hadise bir daha olmadan biz bu kentsel dönüşümü tamamlarız. Diyelim, geçelim şimdi memleketin diğer meselelerine. Mekke anlaşması var gündemimizde. Siyaset arenası harlandı. Efendim ateşi yükseldi, özellikle belediye başkanlarının son dönemde parti değiştirmeleri ve dün özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı Sayın Cemil Tugay'ın, bu özellikle tabii yeni partide ve CHP'de dalgalanmalara neden oldu, hakaretlere neden oldu, hakaret ettiler. Halbuki başka partiden İYİ Parti'ye ya da CHP ya da bir başkasına geçince bu kadar hakarete varan ifadeler diğer partilerin kullandığını hatırlamıyorum doğrusu. Eğer siz bir ilkeden bahsediyorsanız bunu bütün partiler için ya da kendiniz için de düşünmelisiniz. Mesela bu konuyla ilgili Haber 7'de Mehmet Hacet şöyle yazmış. Milli irade gaspı demeden önce başlığıyla diyor ki, Ümit Özlale 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden İzmir milletvekili seçildi. Bakın hem de İzmir. 6 Eylül 2023'te dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da Ümit Özlale olduğunu açıkladı. Ümit Özlale seçimleri kaybettikten kısa süre sonra 8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 3 Aralık 2024 tarihinde de CHP'ye katıldı. Rozetini ilginçtir Özgür Özel taktı. Bakın hani şimdi Cemil Tugay için parti değiştirdi diye hain, hatta hain oğlu hain demişti. Ama İyi Parti'den kendisine katılan olunca herhangi bir ses çıkarmadan takmış rozeti. Bir başka isim Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçildi. 31 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. 4 Haziran'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi. 6 Aralık'ta partisinden istifa etti. 24 Nisan 2024'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Yine bir başka isim Bilal Bilici, 15 Mayıs 2024'te İYİ Parti'den istifa etti. 20 Ağustos'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Şimdi bütün bu bilgileri niçin verdim diyor yazar. Şunun için: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı Özgür Özel'in yeni partisine fırtınalar kopardı. Bu tepkileri bir yere kadar normal karşılamak lazım. Zira Cemil Tugay, Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde bu partinin belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi ve İzmirli seçmenin çoğunluğunun oyunu alarak seçimleri kazandı. Ancak Özgür Özel'in Cemil Tugay'a dönük kendisinden ve çevresinden gelen "Namert yüzünü değiştirsin, İzmir'de ancak o şekilde gezebilir" gibi ağır sözler sarf etmeden önce "evi camdan olan başkasının evine taş atmasın" atasözünü hatırlamasına da fayda var. Zira yukarıdaki listede yazılı olduğu üzere başka partiden kendi partilerine seçilmiş milletvekili transferi yaparken ve de bunu gayet normal bir şeymiş gibi yaparken kendi partilerinden başka partilere geçiş olmasına bu kadar ağır sözlerle karşılık vermeye de kimsenin hakkı yoktur demiş haklı olarak. Ahmet Hakan da diyor ki Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili söylenecek 1 milyon söz varken söylenmeyecek sadece tek bir cümle var. Onu da bir sanatçı ya da sanatçı görünümdeki biri söyledi. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma. Böylece bu sanatçı diğer detayları bir tarafa bırakıp işgal temasını öne çıkarmış oldu. Bu temada AK Parti'nin üzerinde yükselebileceği bir tema. Nitekim şöyle yükseliyorlar: sen bize düşman ordusu mu diyorsun? Biz bu ülkenin partisi değil miyiz? Sen ne bölücü bir insansın? Bu ülkenin insanını birbirine düşürmek mi istiyorsun? Hep söyledim, yine söylüyorum, muhalif kesimin en büyük talihsizliği. Söylenecek tonla şey varken hiç söylenmemesi gerekeni söyleyen, ağzından çıkan asla kulağa duymayan, sıfır siyasal bilinçle bir büyük kitleye düşman muamelesi yapanlar. Cemil Tugay'ı İzmir adayı gösterirken Özgür Özel ne diyordu? Sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok. Peki Cemil Tugay AK Parti'ye geçince ne diyor Özgür Özel? Affedersiniz, mayası bozuk. Evet, yani siyaset sahnesi hakikaten de ilginç. İlginç olduğu kadar da dalgalı. Geçelim bir başka konuya. Abdülkadir Selvi, Erdoğan değişim için düğmeye bastı başlığıyla Hürriyet gazetesinde demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizi karşısındaki tutumu ilk gün neyse bugün de aynı. Erdoğan ilk gün o paraları getirecekler, başka yolu yok demişti. Kol kırılır yen içinde kalır diyenlere kol mu kalmış, çürümüş. Çürüyen kol kesilip atılır diye karşılık vermişti. Dün de kimseye karşı bir diyet borcumuz yok dedi. Bu açıklama üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişikliklere çevrildi. Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Neden? Bu sorunu çözecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halkımız da yaparsa Erdoğan yapar diyor ya, hani çare olarak Cumhurbaşkanını görüyor. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı, deprem konutlarındaki başarısı ortada. Erdoğan ilk andan itibaren krizi yok saymadı, tam tersine sahiplendi. Krizin üstüne üstüne gitti. Özgür Özel gibi sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Baklava kutusunun içindeki rüşvet paralarını savunmadı, tam aksine aramıza katılan bazı muhterisler olabilir. Bazıları yoldan çıkabilir, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Fon krizi parti camiasındaki ahlaki yozlaşmayı ve çürümeyi ortaya çıkardı. Bu kez kral çıplak diyen fon krizi oldu. Tamahkarla soyguncu bir yerde buluşur sözü gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çürümeyi gördüğü için fon krizi patlak verdiği andan itibaren partinin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik diyor. Erdoğan medyanın rüzgarıyla hareket eden bir lider değil. Güçlü lider olmanın en önemli özelliği. Başkanın rüzgarıyla ve başkalarının rüzgarıyla da hareket etmez. Şöyle bir kanaat var parti çevrelerinde: reis tehlikenin farkındaysa o kriz çözülür. Dünkü konuşması da gösterdi ki reis tehlikenin farkında. O zaman çözüm var demektir. Ama ne zaman? Erdoğan, herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir hareket planımız ve takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SPK yasasında değişiklik işaretini verdi. Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise meclisteki sunumunda yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bunun için Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu beklediklerini açıkladı. Evet, bu cümlelerde Abdülkadir Selvi'ye aitti Hürriyet.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da demiş ki Sabah gazetesinde doyumsuzluk meselesi başlığıyla. Herkeste bin bir fikir. Herkeste her konuda bin türlü hüküm. Kızgınız, kırgınız. Durmadan tartışıyor, konuşuyoruz. Ama olup bitenleri hiç hayret etmiyoruz. Oysa yanlıştan çark etmek için önce yolu şaşırmış oluşumuza şaşırmak gerek. Siyasetin, bürokrasinin, finans dünyasının labirenti andıran koridorlarında dolaşıp duranlar asıl şimdi bildiklerini döküp anlatsınlar istiyorum ki ortalık azıcık da olsa aydınlansın. Benim işim, bilgim ve görgümse her konunun insani ve sosyolojik yanı üzerine. Ve işte tam bu noktada zihnimi en çok meşgul eden şey doyumsuzluğumuz. Düşünün, Ali Sabancı'nın arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum dediği bir zamanda yaşıyoruz. Bunu diyen bir Sabancı. Fon krizi de ortaya koydu işte. Arzular çoktan şelale olmuş. Gerçekten muhtaç durumdaki kitlelerin çıtı çıkmıyor ama çoktan doymuş olması gerekenler durmak bilmiyor. Üstelik yeni seçkinler doyumsuzluklarını meşrulaştırma konusunda pek zeki ve çevikler. Sorsan hep bir bahane var. İpini koparmış hırstan bahsetsen hemen sistemin mantığı üzerine söylev çekiyorlar. Akşamlarını dünya derbendinde tok kişi öven, güzel sözlerle sükunu erdiren, gündüzlerini ise hiçbir kazanç fırsatını kaçırmayacak kadar hızlı ve aç geçiren kişiler nereden çıktılar? Sistem nasıl herkese diz çöktürüyor? Bu konunun üzerinde hiç durmayıp bütün yükü adalet mekanizmasına bırakarak veya siyasal çözümleri bekleyerek iktifa edecek miyiz? Neden iktifa etmek deyimini kullandım? Tam da anlatmak istediğimi içinde taşıdığı için. Yetinmek demek iktifa etmek. Lakin aynı zamanda yetti sanıp aldanmak anlamını da içeriyor. Şunu bilelim, güç ve para konularındaki tamahkarlığımızı mercek altına almazsak, maddi arzularımızda sınır tanımazsak, hele hele hevasını ilah edinenlerden olursak, ha bir de her konuda münazaralar tertip edip finans, kapital düzeni üzerinde en ufak bir münakaşayı bile anlamsız bulursak, dönüp dönüp aynı hayal kırıklıklarıyla sınanacağız diyor Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Evet, şimdi bir başka konuya geçelim. Bu Mekke anlaşması, Yemen savaşı etrafında dönen tartışmalar ve tam da bu noktada Mekke anlaşması hadisenin tam orta yerine gelmiş oldu ve tartışmalar da başladı hem dışarıda hem içeride. Hande Fırat yazmış Hürriyet'te, küçük NATO ve Mekke toplantısının bilinmeyenleri. Orta Doğu'da bazen bir anlaşmanın ne anlama geldiğini anlamak için metne değil nasıl uygulanacağına bakmak gerekir. Üç ülke kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçilmesi üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerini Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Aynı açıklamada askeri entegrasyon, kolektif kapasite ve caydırıcılık ifadeleri özellikle kullanıldı. Pakistanlı emekli kor general Nauman Mahmud'un 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atanması da bir başka önemli adım. Ama bütün bunların ötesinde Ankara'da diplomatik ve güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç daha önemli. Üç ülkenin kurmaya çalıştığı yapı NATO değil, ancak NATO'nun çalışma biçiminden yararlanan daha küçük ölçekli bir kolektif savunma ve caydırıcılık mekanizması olacak. Küçük bir NATO yani. Burada iki kelimenin altını özellikle çiziyorum. Savunma ve caydırıcılık. Edindiğim bilgiye göre, üç ülkenin hedeflediği modele göre, tıpkı NATO'daki gibi bir ülkeye yönelik tehdit, ortak güvenlik meselesi olarak görülecek. Amaç, kolektif caydırıcılık oluşturmak. Bunun için de kabiliyetleri bir araya getirmek. Fakat bütün bunları saldırı değil, savunma ekseninde yapmak. Önce kamuoyunun soracağı en önemli sorunun cevabını vereyim. Edindiğim bilgilere göre Türkiye açısından üzerinde çalışılan model, Türk askerinin Yemen'e gönderilerek Husilerle savaşması değil. Türkiye'nin Yemen'de bir savaşa girmesi ya da Yemen topraklarında bir Türk savaş gücü konuşlandırılması söz konusu değil. Buradaki temel ayrım şu: Yemen'de savaşmak başka, Suudi Arabistan'ı savunmak başka. Türkiye'nin muhtemel katkısı Suudi Arabistan sınırları içinde ve savunma amaçlı olacak. Bu işbirliğinin istihbarat, erken ihbar, hava savunması, teknik destek, İHA, eğitim ve danışmanlık alanlarında olması bekleniyor. Kısacası Türkiye savaşın tarafı olmayacak. Fakat caydırıcılığın tarafı olacak. Edindiğim bilgiye göre Riyad'da bir ortak karargah kurulacak. Burada 3 ülkenin hem askeri hem sivil personeli görev yapacak. Daha önemlisi zaman içinde ortak bir komuta ve koordinasyon mekanizması oluşturulması hedefleniyor. İşte NATO benzeri tanımlamasının asıl karşılığı burada. Karargâhtan istihbarat paylaşımına, komuta kontrol sisteminden ortak tehdit değerlendirmesine uzanan bir yapı. Gelelim işin mutfağına. Edindiğim bilgiye göre Suudi Arabistan ihtiyaçlarına ilişkin bir talepler listesi hazırlayarak Türkiye ve Pakistan'a son toplantıda iletti. Şimdi iki ülke bu listeler üzerinde çalışıyor. Zaten bakanların altında çalışan teknik komiteler sürekli temas halinde. Bakanların da yaklaşık bir ay içerisinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Üç ülkenin masaya koyduğu kabiliyetler birbirinin aynı değil. Suudi Arabistan'ın önemli bir finansman, tedarik kapasitesi var. Pakistan'ın hem askeri hem de nükleer caydırıcılığı dikkat çekiyor. Türkiye'nin NATO tecrübesi ve askeri gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri onlarca yıldır NATO standartlarında planlama, eğitim, müşterek harekat ve komuta kontrol tecrübesine sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin ittifaka sağlayacağı en önemli katkılardan biri yalnızca silah sistemleri değil. Elindeki kapasiteyi entegre etmek, insan kaynağını geliştirmek, erken ihbar ve hava savunma ağlarını güçlendirmek ve 3 ülkenin askeri unsurlarını birlikte çalışabilir hale getirmek. Ancak Türkiye açısından çok önemli bir hukuki eşik var. Mekke Anlaşması'nın Türkiye bakımından iç hukuk sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından Suudi Arabistan'a gönderilecek Türk askeri personeli için tezkere boyutu gündeme gelecek. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında zaten savunma ve askeri işbirliği vardı. Yani bugüne kadar yapılan faaliyetler Mekke Savunma İttifakı kapsamında yapılmış faaliyetler olarak okumamak gerekiyor. Yeni olan şimdi başlıyor. Cümle ilk kez üçlü ittifakın kendi kurumsal mekanizması içinde görev paylaşımı yapılacak. Türkiye açısından iki halka var. Birincisi istihbarat, eğitim, erken ihbar, savunma sanayi ve teknik destek. İkinci halka lojistik, deniz güvenliği ve müşterek askeri planlama. Yani tezkere Suudi Arabistan'a asker göndermek üzere hazırlanacak. Türk askeri Husilerle savaşa gitmeyecek. Yani Yemen'de ki savaşa Türk askeri müdahil olmayacak. Türk askeri Suudi Arabistan'a eğitim ve caydırıcılık amacıyla personel gönderecek. Edindiğim bilgiye göre ittifaka katılmaya ilgi gösteren ülkeler de var. Ancak 3 kurucu ülke genişleme konusunda acele etmiyor. Bölgede zaten büyük uluslararası örgütler var, demiş Hande Fırat bugünkü yazısında Hürriyet'te. Diyelim ve ara verelim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Birinci bölümün sonunda Hande Fırat Mekke Anlaşması'nı yazmıştı. Bu bölümde de Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde 3 anlaşma, 3 hedef başlığıyla şöyle diyor. Türkiye'nin birbiri ardına imzaladığı 3 uluslararası belge gerek batı gerekse doğu ekseninde oldukça ilgi çekti. Bunlardan en fazla ezber bozanı kuşkusuz Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Oysa son 3 ay içinde 2 kritik anlaşma daha devreye girdi. Bir hayli derinlikli görünen, doğal olarak gizli bölümleri de bulunan Türkiye Birleşik Krallık Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ile. İki ülke arasındaki askeri işbirliği en üst seviyeye çıkarılırken savunma teknolojileri, siber güvenlik, hibrit tehditlerle mücadele ve uzay sahasında yeni mekanizmalar kurulmaya başlandı bile. Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımı, 10 Türk pilotla 100 teknisyenin eğitimi, uçakların idame, işletme, bakım ve elektronik harp yeteneklerinin Türk Hava Kuvvetlerine kazandırılması süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Daha düne kadar ne olursa olsun Yunanistan'ın yanında olacağını ilan eden Paris'in Ankara'ya yönelme eğilimini de görmezden gelmemek lazım. Nitekim yakın zamanda imzaları atılan Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Anlaşması'nın havadan havaya meteor füzesi satışının önündeki Fransız engelinin kaldırılması için zemin oluşturması. Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında başlatılan ancak siyasi gerilimler nedeniyle duraklayan SAMP/T hava savunma sistemi, ortak üretimi ve teknoloji transferi müzakerelerinin yeniden canlandırılması kuvvetle muhtemel. Gelelim Mekke Savunma İttifakı'na. Bu çerçeve metnin tam manasıyla uygulamaya taşınması, meclisten onay almasına bağlı. Ama bu arada Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yasal altyapısı zaten tesis edilmiş olan askeri işbirliği mutabakatının aktive edildiğini de söyleyebiliriz. Halen Türk savunma sanayinin geliştirdiği alçak ve ortak irtifa hava savunma sistemleri Suudilerin hassas enerji tesislerini korumakta. Dünyanın peşinde koştuğu Türk yapımı SİHA'larında operasyonel olduğu bir sır değil. Hatta Suudların Türk F-16'larına üst tahsis etmek istediği de biliniyor. Oysa ellerinde F-15'ler, Eurofighter'lar, Tornado'lar var. Tamamını kullanamadıkları da anlaşılıyor. Bu vesileyle Suudilerin envanterindeki Eurofighter'larda Türk pilotların eğitimi de düşünülebilir. Öyle ya, İngilizlerin üreteceği yeni nesil uçaklar 2030'dan sonra ancak gelebilecek. 2027-2030 aralığında ise Katar'daki Typhoon uçaklarının bir an önce alınması hedefleniyor. Ki en geç 9 ay yetişmiş öğretmen pilotlarımız olacak. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ortak güvenlik kapsamında buluşturan anlaşma bir devletten yönelebilecek saldırıya karşı dayanışmayı içeriyor. Bir diğer anlatımla Suudi-Husi çatışmasını başka bir bahisle ele almak gerekiyor. Kabul edelim ki Somali'deki askeri ve stratejik çıkarlarımız, ki enerji var bu konuda, uzay tesisi ve benzeri hususlar kritik önemde. Lojistik için Kızıldeniz'i kullanıyoruz. Haliyle MIT'in Husilerle asgari temas kurması güvenli geçiş için zaruret arz ediyor. Özetle ağır sancılarıyla yeni bir dünya doğuyor ve Türkiye bu kez o dünyada oyun kurucu olmak için mücadele ediyor demiş Okan Müderrisoğlu Sabah'ta.
1: Son baskı.
0: Mehmet Yalçın Yılmaz Star'da Yemen cephesi ve Mekke anlaşmasının ilk sınavı başlığıyla diyor ki Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden gerilimin sıçrama alanlarından biri aylar önce öngördüğümüz gibi Yemen oldu. Hürmüz'de yaşanan gerilim körfezi sıkıştırırken Bab-ül-Mendeb hattında yükselen tansiyon Kızıldeniz'i, Süveyş'i ve Avrupa-Asya ticaret yolunu baskı altına alıyor. Şimdi Mekke anlaşması ilk ciddi sınavıyla karşı karşıya. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattında kurulan bu yeni savunma zemini bugüne kadar daha çok siyasi bir deklarasyon olarak görülüyordu. Ancak Riyad'daki son toplantıyla birlikte kolektif savunma mekanizmasının ilk kez harekete geçirileceği anlaşılıyor. Serhat Etmen'in değerlendirmesine göre Mekke Anlaşması artık kağıt üzerinde kalan bir metin olmaktan çıkıyor. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a destek vereceği açıkça ilan ediliyor. Bu tabloda kritik bir ayrım var. Suudi Arabistan'ın savunmasını güçlendirmekle Yemen Savaşı'nın doğrudan tarafı olmak farklı adım. İlk aşamada gündeme gelen destek daha çok hava savunması. İHA ve füze saldırılarına karşı koruma. Bu çerçevede en iyimser senaryoda Mekke Anlaşması savaşı büyütecek bir hamle değil. Suudi Arabistan'ın savaştan zarar görmesini sınırlayacak bir caydırıcılık mekanizması olarak okunabilir. Ancak sahadaki tablo bu kadar kolay olmayabilir. Körfez medyası Suudi destekli güçlerin Babülmendeb ve Muha hattında ilerlediğini duyuruyor. Sana merkezli Ensarullah kaynakları ise bu iddiaları reddediyor. Yemen sahasını takip ederken medya savaşında görmek lazım. Babülmendeb'in stratejik önemi Hürmüz krizi başladığında yeniden gündemimize gelmişti. Yemen'deki çatışmanın Babülmendeb'e doğru kayması, Suudi Arabistan'ın güvenliğini aşarak küresel enerji ve ticaret akışını ilgilendiren bir meseleye dönüşüyor. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a vereceği destek, Riyad'ın Yemen Savaşı'nda yeni bir saldırı dalgası başlatmasına değil, Suudi toprakları ve enerji hatlarını korumaya hizmet ederse dengeleyici bir rol oynayacaktır. Türkiye'de bu riski gören uzmanlar var. Çünkü Yemen Savaşı Yemen'de kalmayabilir. İlk sıçrama alanı Irak olabilir. Irak sahasında İran'a yakın milis ağları Suudi Arabistan'a ve Amerikan üslerine yönelik baskıyı arttırabilir. İkinci alan ise Afrika boynusu. Somali, Eritre, Cibuti ve Sudan zaten geçmişten gelen krizlerle ve dış müdahalelerle kırılganlaşmış coğrafyalar. Babülmendeb'in karşı kıyısındaki bu hat Kızıldeniz güvenliğiyle doğrudan bağlantılı. Mekke Anlaşması bu anlamda caydırıcı ve arabulucu bir misyonla hareket etmek durumunda. Aksi halde ABD ve Çin, Rusya, İran rekabetinin bölgedeki cepheleşme sürecine yeni ülkelerin dahil olmasıyla karşı karşıya kalacağız, diyor Mehmet Yalçın Yılmaz Star'da.
1: Son baskı.
0: Konuyla ilgili bir yazı daha paylaşalım. Kabe yine biz savunacağız. 107 yıl sonra aynı topraklarda başlığıyla İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta demiş ki, Mekke Savunma İttifakı ilk kurulduğunda boş bir hayal olarak görüldü. Çünkü bugüne kadar Arap dünyasında kurulan hiçbir askeri savunma yapısı başarılı olamamıştı. Suudi Arabistan'ın güven kaygıları için geçici bir girişim gibi algılandı. Bu iş biter ve dağılır dendi ama öyle olmadı. Öyle değildi. Bu iş de bitmeyecek, ittifak da dağılmayacaktı. İsrail-İran çatışma ekseni bir ülkeyi daha parçalanmanın eşiğine getiriyor. İran kontrolündeki Husi silahlı güçleri İsrail'le savaşırken birden yönlerini Suudi Arabistan'a çeviriyor, doğrudan Mekke ve Medine'ye füze saldırıları yapabiliyordu. Gelinen nokta Suudi Arabistan'ın güvenliğinin de ötesine taşmıştı. İsrail kaynaklı bir plan harekete geçirilmiş, Mekke ve Medine'ye saldırı yapılabileceği kanaatini oyunlaştırmaya başlamıştı. Bunun bir adım sonrası işler tam olgunlaştığında Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığını tartışmaya açacaklar. Oraya da bir Kudüs senaryosu uygulayacaklardı. İşin ne kadar vahim olduğu Husi füzelerinin bu şehirlere yönelmesiyle ortaya çıkmıştı. İsrail'e savaşan bir yapı bir anda dolaylı olarak İsrail'in silahlı gücüne dönüşüyordu. Tıpkı DEAŞ ve diğerleri gibi. Türkiye Suriye'de haritanın tamamlanmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı ama harita Libya'da da, Sudan'da da, Somali'de de tamamlanmalıydı. Bugüne kadar harita parçalamaya dönük dışarıdan müdahaleler kapısı kapatılmalı, dışarıdan müdahale kapıları bir daha açılmamalıydı. Suudi Arabistan yeni bir cephe olmamalıydı. Coğrafya genelinde hiçbir ülkede devlet dışında silahlı yapı olmamalı. Yemen'de de olmamalı, Suriye'de de olmamalı, Sudan'da da. Türkiye'deki terörsüz Türkiye projesi başarılı oldu. Suriye'deki başarılı oldu. Şimdi Irak'ta bir süreç yürütülüyor. Yemen'de de böyle olmalıydı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu, belki çok yakında başka ülkelerin de katılacağı Mekke İttifakı bu amaçla harekete geçirilmeliydi. Öyle de oldu. Üç ülke Yemen'de güç birliğine gitti. Savaşın seyri değişmeye başladı. Yemen tek bir yönetim olacak ve haritada birleşecek. Suudi Arabistan'a yönelik tehditler ortadan kaldırılacak. İsrail-İran çatışma ekseninin mezhep savaşıyla pazarlayacağı yeni bir kriz başlamadan önlenecekti. Pazartesi günü Riyad'da yapılan toplantıda açık açık askeri müdahale kararlaştırıldı. Üç ülke Suudi Arabistan'da ortak savunma kalkanlarıyla kalkanları kurmaya başladı. Asker gönderilecek, hava savunma sistemleri kurulacak, Husilerle savaşan Yemen güçlerinin de eli güçlendirilecekti. Tam bunlar olurken aynı gün Husiler Babülmendeb boğazındaki gücünü kaybetti ve boğaz Yemen güçlerinin eline geçti. Daha toplantı bitmeden sonuç alınmaya başlamıştı. Bu üç ülke İsrail adına savaşıyor türü İran eksenli propagandaların hiçbir önemi yok. Bu coğrafya tam 30 yıl İsrail ve İran'ın benzer benzer propagandalarıyla felç edildi. Ve artık bu da bitmeli. Tarih her zaman sizi çağırır. İsteseniz de kaçamazsınız. Gazze'de soykırım yaşanırken 1917 Gazze savaşları notlarına baktık. Cephelere, Osmanlı şehitlerine baktık. İngilizlerin Kudüs'ü işgaline, sonra da Filistin'i İsrail'e teslim edilişinin acısını yaşadık. 1916-19 arası tam 2 yıl İngiliz işgalcilere karşı Medine'yi savunduk. Fahrettin Paşa'nın şanlı direnişinden bu yana 107 yıl geçti. Ve biz yine Kabe'yi, Medine'yi savunmaya yöneldik. Biz hep savunuruz, koruruz ve bu konuda hep gönüllü olduk. Kim bilir, Kabe'yi de Medine'yi de savunmak yine bize düşecek. Şu an Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarız başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan'ı bile aşan çok daha büyük bir yıkım planı

0: engellenir. Engellenecek de. Mekke İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'da hava üsleri kuruluyor. Askerleriniz, füzeleriniz, elektronik savaş araçlarımızı bu ülkeye gönderiyor. Bu aşamadan sonra Suudi Arabistan'a yönelik tehditler azalacaktır. Yemen'in bütünleşmesi sağlanacaktır. Husilerin Yemen yönetimi içinde temsili için kanallar açılacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında tam bir askeri üst yapı oluşturulmalı, tam bir askeri teknoloji ortaklığı kurulmalı. Yüz milyarlarca doların ABD ve Avrupa'ya akmasına gerek yok. Biz üretmeliyiz. Yine umutsuz olmayın, Batı gerilerken, küresel iktidar alanı parçalanırken, tarih ve küresel konjonktür bizlere bu fırsatı sunacak. Bir barış ve refah havzası yeniden inşa edilecek. İsrail'in alanının nasıl daraltılacağını, İsrail'le hareket eden bölgedeki güçlerin nasıl eriyeceğini de göreceğiz. Sadece bu iş artık İran yöntemleriyle olmayacak, diyor. Kim diyor? İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Değerli dinleyenler, Mekke Anlaşması ile ilgili zaten birkaç yazı paylaştık. Aslında bugün bu konuyu yazan epey de yazar vardı. Ama bugün bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki aylar, önümüzdeki yıllar bu konuda inşallah çok daha olumlu gelişmeler olacaktır. Dün bir yazarın da söylediği gibi, keşke bu Mekke Anlaşması bugünlerde değil de bundan 3-4 yıl önce yapılabilseydi, belki Gazze'de bu hadiseler bu noktaya gelmezdi. Bu kadar insan soykırıma uğramazdı. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır, ileride başka soykırımlar olmasın, daha büyük yıkımlara neden olmaması için Müslümanların, İslam ülkelerinin bir araya gelmesi gerekir. Uzun yıllar boyunca belki birçok insan dile getirdi İslam ortak pazarı, İslam NATO'su, İslam ordusu diye. Şimdi onlardan birisinin nüvesi atılmış oldu. Şimdilik 3 ülkeyle başlayan bu anlaşma, daha sonra herhalde zaten bu konuyla ilgili çeşitli kulis bilgileri de geliyor. 6 ülkenin sırada olduğu söyleniyor ama aşağı yukarı bir yıl kadar yapılanması sürecek. Akabinde yeni üyeler de katılıyor olacaklar. Şimdi bir yazı daha paylaşalım ve veda edelim. Gazze felaketi biliyorsunuz 3 yılını doldurdu. Dün bu konuyla ilgili hayli yazı paylaşmış ve son notları da sizlerle paylaşmıştık. Bugün de bu konuyu yazan yazarlar var. Ben de onlardan birini alayım dedim. Türkiye Gazetesi'ne İsmail Kapan. Gazze felaketi 3 yılını doldurdu, diyor. Gazze felaketin tam merkezinde. Ama Filistin'in tamamında zaten devam eden 80 yıllık felaketin boyutlarını da unutmayalım. Evet, Gazze'de devam eden vahşet bütün insanlık adına zorlu bir imtihan. Bu arada parantez açayım değerli dinleyenler. Şimdi 3. yılını doldurdu ve bununla ilgili hem İsrail'de hem Batı'da hem de bizde bazı tartışmalar var. Yani kimileri Hamas'ı suçluyor. Keşke efendim bu El-Aksa tufanı operasyonunu gerçekleştirmeseydi bu kadar efendim yıkıma, soykırıma neden olmayacaktı diye. Bir başka görüşte zaten her gün ölen insanlar vardı, her gün genişliyordu, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da değişen bir şey olmayacaktı. Onlar açısından belki ön alıcı bir faaliyet olarak değerlendirenler de çıktı. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizatihi İsrail'e, hatta Netanyahu'ya bilgi vererek, istihbarat vererek, zaten Hamas'ın bir hazırlığı var size karşı, dolayısıyla tedbir alın diye, bunu daha önce de geçtiğimiz yıllarda da dillendirdiler. İsrail bunu hep reddetti. O bölgede Mossad'ın haberi olmadan herhalde, ki sınırı hemen yanında bir başka ülke, uzak ülkelerde bile bu kadar aktif olan bir Mossad'ın haberinin olmaması da herhalde düşünülmemeli. Fakat tabii acaba kasten mi oldu, yoksa Hamas'a göz mü yumdular gibi tartışmaları, bundan sonra yine biz devam edeceğiz bu tartışmalara. Netice olarak ne denirse o henüz belli değil. Ama şundan eminiz ki eğer 7 Ekim'deki bu hadiseler başlamasaydı da bugün itibariyle yine biz İsrail saldırılarından söz ediyor olacaktık. Günde 5 vefat değil de 1 vefat olacaktı, 2 vefat olacaktı.

genişleme bu kadar hızlı olmayacaktı belki ama yine devam edecekti. Her halükarda onların genişlemeleri devam edecekti. Bugünkü kazanım ne diye sorulacak olursa bütün dünyanın gözünde, buranın da altını çizerek söylemek lazım, eğer bir kazanımdan söz edilecekse, İsrail'in imajı yerle yeksan oldu. Onu bugüne kadar destekleyen ülkeler bile artık desteklemekte güçlük çekiyorlar. Diyelim, devam edelim yazıya. İrlanda Başbakanı Michel Martin 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze için şunları söyledi. Gerçek dehşetler nihayet ve bütünüyle ortaya çıktığında bu dünyayı utandıracak. Martin'in selefi olan Simon Harris da ondan 2 sene evvel 20 Ağustos 2024'te şu sözleri söylemişti. Bu dünyaya geriye dönüp baktığımızda bunun dünya için utanç dönemi olacağına inanıyorum. Harris, dünyanın ve Avrupa Birliği'nin ateşkes sağlanması için yeterince çalışmadığını belirterek bu utanç verici dönemi tahlil ediyordu. Her iki İrlanda Başbakanı'nın dile getirdiği utanç verici dönem ifadesi tam olarak neyi anlatıyor? Evet, 2 milyondan fazla Gazze'linin yerinden edildiği ve 1.6 milyon kişinin başını sokacak bir barınak aradığı yerden bahsediyoruz. Yani altyapısının %90'ı tahrip edilmiş bir Gazze'den bahsediyoruz. 201 bin bina bombardımanla tahrip edildi. 134.442'si tamamen yıkıldı. Geri kalanı da ağır hasarlı. Ama asıl felaket insani yönden. Resmi rakamlara göre 74 binden fazla Gazze'li hayatını kaybetti ve bunun 21.745'i çocuk. İçlerinde 293 yeni doğan bebek bile var. Ve 11 binden fazla çocuk da ampute edildi. Yani Gazze dünyada en fazla kolsuz bacaksız çocuğun hayata tutunmaya çalıştığı bir coğrafya. Siyonist İsrail'in barbarca bombardımanla yıktığı binaların altında kaç bin cenazenin olduğu hala bilinmiyor. İnsanlık için zor imtihan dediğimiz fecaat özetle böyle. Genel olarak Filistin meselesi sahipsiz. Haydut devletin kan ve ateş deryasına çevirdiği Gazze vahşeti karşısında dünya bu şekilde sessiz kalınca Siyonist İsrail barbarlığın sınırlarını zorluyor. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla ve ilaçsızlıkla inim minim inletiyor. Savunmasız, çaresiz insanları topyekün imha ederek Gazze'yi bütünüyle nüfustan arındırmak istiyor. Haydut İsrail'in niyeti Filistinlilere hiçbir şekilde hayat hakkı tanımamak. Bunu saklama gereği dahi duymuyor. Gazze 7 Ekim felaketinden önce de açık hava hapishanesiydi. 2007 yılından beri, yani tam 19 senedir abluka devam ediyor. Gazze halkı ablukayı yarmak için bugüne kadar birçok defa intifada hareketinde bulundu. 2023 yılı başından itibaren de Hamas'la İsrail arasında kamuya açıklanmayan görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde ana başlıklar Gazze etrafında ablukanın gevşetilmesi ve ekonomik şartların biraz olsun iyileştirilmesi. Buna karşılık rehin alınan İsrail askerlerinin serbest bırakılmasıydı. Hamas mensuplarından İsrail hapishanelerinde bulunan belli sayıda kişilerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanamayınca görüşmeler durduruldu. İşte bu safhadan sonra işler karıştı ve peş peşe felaketlerin devamıyla bugünkü duruma gelindi. Sonra Hamas siyasi büro başkanlığına getirilecek olan Yahya Sinwar, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'e karşı bir askeri harekat yapacağını aktardı. Eylül ayı ortalarında cereyan eden bu tehdit, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından İsrail İç İstihbaratı Başkanı Ronen Bar'a aktarılmış diyor. Biraz evvel yazının başında bahsettiğim, yani 7 Ekim 2023'te patlayan hadiselerin nasıl meydana geldiği konusu. Ronen Bar hemen acil bir telefon konuşmasıyla ihbarı Netanyahu'ya bildirmiş. Ama Netanyahu Gazze'den değil de Batı Şeria'dan kaynaklanan güvenlik problemlerinin bulunduğunu, İsrail'in bütün senaryolara hazır olduğunu söylemiş. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Bin Zayed, İsrail tarafından konunun ciddiye alınmadığını görünce bu defa kendisi bizzat bir telefon konuşmasıyla durumu Netanyahu'ya aktarıyor. Şimdi kan kokusu alan canavar gibi fırsat kollayan Netanyahu bu bilgiyi ne Şimbet ne Mossad ne de Genelkurmay Başkanlığı'na aktarmıyor. Buna benzer bir iddia New York Times gazetesinde de İsrail yetkililere dayandırılarak haber yapıldı. Bütün bunlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılmış bulunan insan kasabı Netanyahu'nun katliam ve soykırım yapmak için fırsat olarak sonuna kadar kullandığını da gösteriyor diyor. Tıpkı bu neye benziyor? 11 Eylül hadiselerine. Yani 11 Eylül'ün

de Amerikan istihbarat tarafından bilindiği ama müdahale edilmediği, çünkü o vesile edilerek Afganistan'ın, Irak'ın işgali, bu bölgeye olan bütün işte 2000'den sonra, 2001'den sonraki bütün o savaşların, intikamların hepsinin temelinde 11 Eylül saldırıları var. Diyelim ve veda edelim bugüne. Yarın saat 17'de son baskı programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da. Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.